Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

0: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: میم عین سین قاف.
1: Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: Ve kezalik

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: Fâtirus semâvâti vel ardı.

0: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.

0: ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

0: منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
1: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.
0: تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

0: بهم ذلك هو الفضل الكبير.
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: قربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

İnsanlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil ardı bi gayril hakkı. Ulaike lehum azabun alim.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: Fe in

Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

0: حكيما إنه عليم قدير.
1: Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

0: الرجيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: Amin. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّل۪ينَ

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltirip çıkarılacaksınız.

0: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
1: Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: yuqinun.
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Muhammed. O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?''

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

0: Rabbin.
1: Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

0: بَلَى بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
1: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: Em yahsebune enne la nesme'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وهو الحكيم العليم.
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.''

0: yuridun.
1: Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بل هم في شك يلعبون.
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
0: فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ.
1: O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجَنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

0: yuşrikûn.
1: Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kel-muhli yaglî fil-butûn kegalil-hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.
1: خذ

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lilmûminîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: Allahu allazi sahhara lekumul bahra litecriya

0: فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: yuflihun.
1: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

0: Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.
1: Em

0: هم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
1: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

حاتم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

اقلع إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım, o ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım, o ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim, beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır, bana fayda verecek olanı bana öğret, benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve Hult cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi

0: bekliyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasını derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ın akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle esenleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. bin ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni, Kur'an'dan başka hayat düsturu, ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. En büyük kurtuluş vesilesi ihlas ve sadakattir. Çünkü nice az ameller vardır ki insanın sahip olduğu ihlası ve sadakati sayesinde yüce mertebelere ulaştırır. Hayber'in fethi sırasında kelime-i şehadeti getiren, sonra da harbe katılıp şehit olan ve hemen cennete giren sahabe gibi. Hem kalpteki riya ve nifak gibi nice hasletler vardır ki onlar yüzünden insan lanete uğrar ve yüce merhametten kovulur. Riya ve nifak içerisinde Kur'an okuyan ve namaz kılan riyakar ve münafık bir kimse gibi. Bu cümleden olarak bazen bir adamın irşadı, kalbi kırık birinin gönlünün alınması veya bir mazlumun gözyaşlarının dindirilmesi, bin adamın irşadı kadar insanı yüce mertebelere ulaştırır ve kendisine yüce Allah'ın rızasını kazandırabilir. Evet, nice gönüller vardır ki onların fethedilmesi bir beldenin, hatta bir ülkenin fethedilmesinden daha önemlidir. Nice adamlar vardır ki onların kazanılması bir kısım beldelerin, hatta ülkelerin fethedilmesinden bile daha değerlidir. Yüce Allah'ın katında en faziletli mertebenin ne olduğunu bilmek ve müminin niyetinin amelinden çok daha hayırlı, çok daha önemli ve çok daha etkili olduğunu öğrenmek istiyorsak, aklımız ve kalbimizle birlikte şu hadisi şerifin ifade ettiği hakikatleri anlamaya çalışmamız gerekir. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: size yine bir söz söyleyeceğim, onu iyice belleğiniz ve hatırda tutunuz. Dünyadan dört kimse istifade edebilir. 1. Bir kul ki Allah onu mal ve ilimle rızıklandırmış, o da sahip olduğu bu imkanlar hususunda Allah korkusuyla hareket etmiş, hısım ve akrabasını görüp gözetmiş ve bu hususta Allah'ın hakkını bilip tanımıştır. İşte bu kimse mertebelerin en faziletlisine mazhardır. 2. Bir kul ki Allah ona ilim verip mal vermemiş, lakin o kimse samimi olarak eğer malım olsaydı kesinlikle filanın yaptığı gibi yapardım. Filan zengin İslam'ın her tarafa yayılması uğrunda malını sarf ettiği gibi ben de malımı sarf eder ve onun gibi fedakarlıkta bulunurdum derse niyetine göre muamele görür. Bu ikisinin ecri birdir, eşittir. 3. Bir kul ki Allah onu malla rızıklandırmış ama ilimle rızıklandırmamış, o da malını bilgisizce sağa sola harcıyor ve onu harcarken de Allah'ı düşünmüyor, onunla akrabasını görüp gözetmiyor ve o malda Allah için bir hak olduğunu bilmiyor. İşte bu adam en fena bir yerdedir. 4. Bir kul ki Allah ona ilim de mal da vermemiş, o da malım olsaydı filanca üçüncü zümredeki kötü bir adam gibi yapardım derse, bu kötülük yapmaya azimli olma niyeti sebebiyle günaha girer. Bunların her ikisinin günahı eşittir. Müslümanlar Allah katında en yüksek mertebenin ne olduğunu kavradıkları ve o doğrultuda hareket ettikleri, sonra da amelleriyle yetinmeyip müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır gerçeğine sarılarak kalplerini ve niyetlerini hüsnü zan ve manevi dua olarak devreye soktukları asırlarda gerek maddi terakki, gerekse manevi tekamül sahalarında ilerlemiş, başarıdan başarıya koşmuş, koşturmalarıyla insanlığın yüzünü güldürmüş, yeryüzünü yaşanır bir hale getirmiş ve aynı zamanda Allah katında yüksek derecelere nail olmuştur. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'inde şöyle bir kıssa anlatılır. Horasan krallarından ve komutanlarından bir zat vefatından sonra rüyada görülüyor. Kendisine Allah sana ne yaptı ve nasıl muamelede bulundu diye soruluyor. O da Allah beni bağışladı, bana bağışlama muamelesinde bulundu diye cevap veriyor. Bunun üzerine Allah hangi amelinden ötürü seni bağışladı diye soruluyor. O da amelimden ötürü değil, niyetimden ötürü Allah beni bağışladı. Bir gün başlarında bulunduğum orduyu teftiş etmek üzere bir tepenin üstüne çıkmıştım. Ordumun çokluğunu ve ne dersem yapacakları bir durumda olduklarını görünce kibirlenmek ve gururlanmak yerine içimden şunu geçirdim. Keşke bu ordumla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydım da Uhud gibi savaşlarda bu ordumla onu korusaydım ve ona yardımcı olsaydım. İşte Allah beni bu niyetimden ötürü bağışladı der. Bundan anlaşılıyor ki hadisi şerifin haykırdığı müminin niyeti amelinden hayırlıdır hükmü gerçekten çok parlak bir hakikattir. Bu hakikat elbette ki günümüzde de geçerliliğini devam ettirmektedir. Yeter ki bizler elimizdeki imkanları değerlendirdikten sonra bununla yetinmeyerek kalbimizi niyet planında gerek zaman gerekse mekan bakımından bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir şekilde devreye sokalım ve yüce tevhid hakikatinin bütün gönülleri fethetmesi için yüce bir niyete sahip olalım. Şimdi de ihlasın ve samimiyetin ne kadar sağlam bir kurtuluş vesilesi ve ne kadar kuvvetli bir şefaatçi olduğunu bilmek ve anlamak istersen, sahip oldukları ihlasları sayesinde mağaradan kurtulan üç kişinin örnek hallerini ifade eden şu ibretli hadiseyi dikkatle dinle ve düşün. Buhari ve Müslim'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan naklettikleri bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştu. Sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Derken dağdan büyük bir kaya düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler. İyi amellerimizi vesile yaparak Allah'a dua etmekten başka bizi bu kayadan ve buradan hiçbir şey kurtaramaz. Bunun üzerine içlerinden birisi şöyle dedi. Allah'ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlara bir şey içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim. Akşam kahvaltılar için süt sağdım fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim ve sabah aydınlanmaya başlayıncaya kadar çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Çocuklarsa ayaklarımın dibinde açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem babam uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım, Eğer bu işi senin rızan için yaptıysam, bu kaya yüzünden başımıza gelen belayı bizden uzaklaştır dedi. Bunun üzerine kaya bir parça açıldı, fakat oradan çıkacak durumda değillerdi. Bunun üzerine ikincisi şöyle dedi: Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Bana insanların en sevimlisiydi. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebiliyorsa ben de onu o kadar sevebiliyordum. Onunla birleşmek istedim, fakat iffet ve namusunu zedelememek için olsa gerek ki teklifimi kabul etmedi ve bundan şiddetle kaçındı. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Ben de kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 dinar verdim. O da çaresizlikten kabul etti. Bu süreçte fırsat el verince işe başlamak üzereyken Allah'tan kork da haksız bir iş yapma dedi. Ben de sadece Allah'tan korkarak çok sevdiğim o kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer bu işi çok kritik bir anda haramdan uzak durmayı sırf senin rızanı kazanmak için yaptıysam, içinde bulunduğumuz dehşetli hali üzerimizden gider dedi. Bunun üzerine mağaranın ağzındaki kaya bir parça daha açıldı. Fakat yine oradan çıkmaya güçleri yetmiyordu. Üçüncü şahıs da şöyle dedi: Allah'ım, ücretle amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin onlardan biri ücretini almadan bırakıp gitti. Ben de onun ücretini çalıştırdım. Derken onun nam ve hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek, "Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver," dedi. Ben de, "Şu gördüğün deve, öküz, koyun ve köleler senin ücretinden üremiştir. Hepsini al götür," dedim. O da, "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme," dedi. Ben de, "Seninle alay etmiyorum," dedim. Bunun üzerine o da malları aldı ve hepsini sürüp götürdü de geriye hiçbir şey bırakmadı. Allah, eğer bunu senin rızan için yaptıysam, içinde bulunduğumuz şu dehşetli halden bize kurtuluş ihsan et ve üzerimizdeki belayı def et dedi. Derken taş mağaranın ağzından kaydı, onlar da oradan yürüyerek çıktılar. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki yüce Allah katında en fazla geçerli olan çare ve insanın kurtuluşuna en kuvvetli bir vesile olan husus, yüce Allah'a karşı ruh olgunluğu, vicdan duruluğu, kalp safiliği, his hüryaşlığı, niyet sihati ve amel selahatidir. Öyleyse bizler niyetimizi sık sık tasih etmeli, ihlas ve samimiyetimizi sık sık gözden geçirmeli ve amellerimizi sık sık Kitabullah'a ve Sünnet-i Seniyye'ye arz etmeliyiz ki hizmet ve ticaret kuşağında kaybeden nasipsizlerden ve tırmanma şeridindeyken ayağa kayıp da gayayı boylayan ve maksuduna varma ve maksadına erme yolunda bir kısım mağaralarda mahsur kalan bedbahtlardan olmayalım inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
14: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün çocuğun, süt çocuğunun 1 yaşına kadar olan gelişim tablosundan bahsedeceğiz. Vakit kalırsa inşallah 1 yaş civarında çocuğun konuşması ve yürümesinden, konuşma ve yürümede yapılan bir kısım çocuğun konuşmasına ve yürümesine yardım etmek isteyen anne babanın, ebeveynin yaptığı bir kısım hatalardan bahsedeceğiz. Çocuk ilk doğduğu zaman bir kısım refleksler vardı. Bu reflekslerden bahsetmiştik. Çocuklar birinci ayda, ilk ayda göğüs üzeri yatırıldığı zaman ara sıra şöyle başını titreterek kaldırıp dik tutabilir. Avucuna konan bir parmağı sıkı sıkıya kavrar ki bu yakalama refleksidir. Karşısına gelen bir kimseye bakışlarını dikip uzun müddet bakar. Zil ve çıngırak sesini fark eder veyahut da ışığı fark eder. İkinci ayda çocuk göğüs üzeri yatırıldığında başını daha rahat kaldırıp dik tutabilir. Bu ilk ayda tabii başını kaldıramaması ne ifade eder? Çocuğu böyle yüzü koyun yatırırsanız çocuk yastıktan boğulabilir. Bu sebeple ancak ikinci ayda başını daha rahat çocuk kaldırabilir. Çocuğu yatırırken dikkat etmek lazım yani. İkinci ayda daha rahat kaldırıp şöyle dik tutabilir başını. Oda içinde dolaşan birini bakışlarıyla takip eder. Sırt üstü yatarken eline verilen parmağı kavrar. Yani yakalama refleksi gene vardır. Tutunup kalkmaya çalışır. İnsan yüzüne gülümser çocuk ve böyle mırıl mırıl sesler çıkarır ikinci ayda. Şimdi birkaç kitaptan takip ediyorum. Bir Ali Çankırılı'nın Anneliğe İlk Adım Bebeğimi Büyütüyorum adlı kitabı var. Bir de Hacettepe Tıp Fakültesi'nin ders notlarından hazırlanmış Pediatri adlı kitap var. TUS birincileri ders notları serisi diye doktorlara yönelik bu. Şöyle karşılaştırarak devam ediyoruz. Hacettepe'nin kitabında diyor ki çocuk ikinci ayda başını dik tutar. Üçüncü ayda çocuk anneyi tanır ve anneye gülümser. Hacettepe böyle diyor. Bakalım Ali Çankırılı ne demiş? Üçüncü ayda oturtulunca başını ve gövdesini dik tutabilir. Göğsü üzeri yatırılınca ellerini yere koyar, kollarının üzerinde doğrulur. Demek ki birinci ayda ancak titreterek başını kaldırıyordu. İkinci ayda rahatça başını kaldırabilir. Göğsü karnı üzeri yani yüzüstü yatırıldığı zaman. Üçüncü ayda biraz böyle kollarının üstüne de kalkabilir çocuk. Kendine gösterilen bir nesneye bakar. Sesin geldiği yöne döner. Gözleriyle sesin kaynağını arar. Anne meme vermek üzere veya biberonla yaklaşırken dudak hareketleri yapar çocuk. Yani kendine meme verileceğini veyahut da biberonla mama verileceğini anladığını gösterir. Tuttuğu küçük nesneleri etrafa atar ve tek heceli kolay sesleri çıkarır çocuk 3. ayında. 4. ayda çocuk eline verilen bir nesneyi atmadan önce inceler, şöyle bir bakar, çoğu defa ağzına da götürür, çıngırağı sallar, bu sallayınca çıkan sesi fark eder, kendisiyle konuşulunca mırıl mırıl seslerle cevap verir, kahkahayla güler, şaklabanlıklar yaparak anne babayı da güldürmeye çalışır, ismiyle çağrılınca başını çevirip kendine seslenen kişiye bakar. 5. ayda çocuk kollarının yetişemediği yerdeki oyuncağı uzanarak yakalar, yattığı yerden yuvarlanarak ters döner. Ters döndürüldüğü zaman da kendi başına eski pozisyonuna dönebilir. Aynadaki görüntüsünü tanır, ona gülümser, oyuncaklarıyla oynarken onlarla konuşur gibi sesler çıkarır. Kendisini azarladığınız zaman hemen somurtarak ağlamaya başlar. Yüzünüzdeki ifadeyi değiştirip güldüğünüz zaman da ağlaması hemencecik gülmeye döner. 6. ayda çocuk ki Hacettepe 4. ayda yattığı yerde döner diyor. Şimdi çocuk yattığı yerde dönerken aslında ben kendi çocuklarımda da takip ediyordum. Aslında çocuk bir kolu altta kalıyor. Onu kurtarabilse, yani onu kurtarabilmekle alakalı, şöyle vücudunu çeviriyor çeviriyor ama kolunu omuzundan kurtaramıyor. Bu 4. ay ile 5. ay arası çocuk kolunu da kurtarınca dönmüş oluyor zaten. Ya da sırt üstü yatırdınız mesela, yüzük oyun dönecek. Böyle vücudunu çeviriyor çocuk, omuzunu kurtaramıyor. Onu kurtardı mı dönüyor yüzüstü, ki bu 4. ile 5. ay arasında çocuk bu dönme işini başarıyor. Şimdi bu aya kadar işte destekli oturur, yani arkasına bir şey koyunca oturur filan dedik ama çocuğu oturtmayınız, böyle oturabilir deniyor. Ne manası varsa çocuğu oturtmamak gerekir. 6. ayda çocuk elindeki oyuncağı veya bir nesneyi masa, tabure gibi yerlere vurarak çıkardığı sesi dinler. Arkasına yastık konup oturtulduğu zaman uzun müddet dik oturabilir. Sırt üstü yatarken yüzüne örtülen tülbenti tutup çekebilir. Elleriyle ayaklarını tutup ağzına götürür. Şimdi bu tülbenti çekme işi de önemli. Çocuklar, küçük bebekler yüzük oyun yastığa yatırırsanız boğulabilir. Yani başını çevirmeyi başaramayabilir çocuk. Gene sırt üstü yatarken de yüzüne yorgan ya da bir örtü gelip gene çocuğu boğabilir. Bu sebeple küçük bebekleri yatırınca yorganı böyle iki kenarından sıkıştırınız yatağın altına ki çocuk yüzüne çekip de böyle kendini boğabilir diye. Yorganı yanlardan sıkıştırırsanız çekemez çocuk yüzüne yorganı. 6 aylık bir çocuk yüzüne örtülmüş bir tülbenti tutup çekebilir. Elleriyle ayaklarını tutup ağzına götürür. Yabancıları tanıdıklardan ayırt etmeye başlar çocuk 6. ayda. Ki Hacettepe 3. aydan itibaren anneyi ayırır demişti. Anneyi babayı güldürecek komik hareketler yapar. Bunu yaparken kendisi de güler ve zevk alır. 7. ayda çocuk arkasına destek konmadan bir müddet oturabilir. Şimdi bu oturma işi önemli. Çocuk kendi oturamadıkça oturtulmamalı. Yani deniyor ki işte sağına soluna yastık, minder falan koyacaksın, arkasını dayayacaksın bir yere, öyle oturacak çocuk. Ne karı var bunun? Yani çocuk oturabildiği zaman zaten oturacaktır. Çocuk kendisi oturamıyorsa çocuğu oturtmayınız. Çünkü çocuk dik oturtulduğu zaman omurga böyle bir baskı yapıyor birbirine. Yani omurga küçük omurlardan meydana geliyor. Bunun etrafında işte lifler var, bağlar var, adaleler var. Ve bunların belli bir kuvvet kazanması lazım. Bunlar belli bir kuvvet kazanıp da çocuk oturabildiği zaman zaten çocuk kalkar oturur. Böyle bir şeye gücü yetmeden önce çocuğu işte benim çocuğum oturuyor falan gibi böyle şeyler demek için çocuğu oturtmaya kalkmak doğru bir şey değil. Çocuk yatabildiği zaman bırakın yatsın. Yani tabii gelişmeli çocuk. Oturabildiği zaman bırakın otursun. Ayağa kalkıp yürüyebildiği zaman da bırakın yürüsün ki biraz sonra o yürüme konusuna geleceğiz. 7. ayda demek ki arkasına destek konmadan bir müddet oturabilir çocuk. Bir eline aldığı oyuncağı öbür eline geçirebilir. Aynadaki görüntüsünü yakalamaya ve onunla oynamaya çalışır. Aynı anda iki eline birden birer oyuncak alabilir. Koyu bir mamayı kaşıkla yiyebilir. Sırt üstü yatarken ellerinden tutulunca doğrulmaya çalışır. 8. ayda çocuk ellerinden tutulunca doğrulup oturur. Oyuncakları yere atarak birbirine çarpıştırarak oynar. Düşen oyuncağını yerde arar. İki küpü veya oyuncağı üst üste koymaya çalışır. Ve Hacettepe diyor ki 8. ayda çocuk emekler. Ki bu tabi tam her çocukta aynı olmayabiliyor. Biraz daha erken de emekleyebiliyor çocuk. 9. aya da kalabilir. 7. ayda da emekleyebilir. Ama ortalama 8. ayda emekler çocuk. 9. ayda çocuk bir yerlerden tutunarak ayağa kalkabilir. Sıralayarak yürür. Yardımsız oturur. Pozisyon değiştirir. Oturduğu yerde başına konan bir örtüyü çekip alabilir. İpinden tuttuğu oyuncağını kendine doğru çekebilir. Baba, dede, anne gibi çift heceli kolay sesleri çıkartır. 10. ayda yardımsız oturduğu yerden kalkabilir, gösterilen kolay hareketleri taklit edebilir, örtü altına saklanan oyuncağını bulur, bardaktaki suyu kendi başına içebilir, söylenen kolay kelimeleri tekrar edebilir. Bu da gene çocuktan çocuğa değişir. Yani çocuk 11-12. ayda konuşmaya başlayabilir, hatta biraz daha gecikebilir de konuşma. 11. ayda çocuk ayakta durur. Bir yere dayanmadan ayakta durabilir, küpleri yan yana veya üst üste dizebilir, oyuncaklarını sepetine doldurabilir, ayaktayken yerdeki bir oyuncağı eğilip alabilir. 12. ayda ise çocuk yürür, masa ve sandalyeye tırmanmaya çalışır, baba gitti, anne yok gibi basit cümleler kurabilir. Demek ki ortalama çocuktan beklenen 12. ayda yürümektir. Yani 1 yaşında çocuğun artık yürümesi beklenir. Çocuk 1,5 yaşında merdiven çıkar, 2 yaşında ise merdiven iner. Merdiven inmek merdiven çıkmaktan daha zordur. 2 yaşında merdiven iner, 1,5 yaşındaki bir çocuk da şöyle biraz koşar. Yani kendi çapında koşabilir. Şimdi çocukların bu motor gelişimiyle alakalı, yani adale gelişimiyle alakalı dikkat edilmesi gereken birkaç şey var, onlardan bahsedelim. Çocuklara bir kısım aletlerle bu faaliyetlerine yardımcı olmak istiyor bazen anneler. Hatta bunu belki bir yarışma kabul ediyorlar ya da artık kendilerine bir övünme payı çıkarabiliyorlar. Yani umumiyette böyle aynı aylarda çocuklar olduğu zaman anneler karşılaştırır çocukları birbiriyle. Bazen bakarsın iki kardeşi birbiriyle karşılaştırır. Yani der ki abin senin yaşındayken şöyle yapabiliyordu, bu daha yapamıyor ya filandır. Ya da bir başka çocuk daha büyük yaştadır da der ki bu kaç aylık, işte 6 aylık ne yapıyor? Aa, benim çocuğum 6 aylıkken böyle yapıyordu falan gibi. Böyle karşılaştırır bazen anneler babalar. Ve çocuğa bazı şeyleri erken yaptırmaktan kendine bir övünme payı çıkarır ebeveyn. Bu yanlış. Wilhelm Stekel diyor ki bizim anneye bakışımızda şöyle bir hatamız olur. Anneler babalar çocuklarından kendine övünme payı çıkarırlar ve derler ki çocuğum beni nasıl mutlu edebilir? Yani çocuğum ne yapsın ki ben daha çok mesut olayım? İşte çocuğum daha önce yürüsün ben mesut olayım. Çocuğum şu mesleği yapsın ben daha mesut olayım. Mesela diyor ki bir baba diyor daha 3 yaşındaki çocuğuna baba veya dede, oğlum general olacak amcası diyordu. Kendisi işte asker emeklisi, bu askerlerin de hepsi general olamıyor, bir kısmı olabiliyor, kendi olamamış. Çocuğunda diyor ki çocuğum general olacak amcası. Ya da böyle bir çocuk olduğu zaman anne baba bakarsın hepsi bir şeydir. Anne baba, dede, nene, abi, o der şu olacak, öbürü der bu olacak filan. Herkes kendi özlemlerini çocukta karşılamak ister. Yani çocuğum şöyle olsun ki beni daha çok mesut etsin, ben daha çok övünebileyim. Halbuki anne baba ben nasıl ederim de çocuk daha çok beni mutlu eder demek yerine, yani çocuk ne yapsın ki beni mutlu etsin demek yerine, yahu ben ne yapayım ki çocuğum daha mutlu olsun demeli. Yani çocuğun mesela meyli neye, ona göre bakmak lazım. Çocuk meyli olan mesleği edinsin, çocuk mesut olsun. Çocuk da bu konuşma, yürüme gibi konularda da çocuk neyi yapabiliyorsa çocuk onu yapabilmeli. Yani anne baba çocuğumu erken yürüteceğim, övüneceğim demek yerine şöyle bir bakacak, bu çocuk yürüyebilir mi? Şimdi yürüyecek kabiliyette mi? Yürüme kapasitesi var mı çocuğun? Çocuğun yürümesi ya da bir şeyi tutması, kaldırması, oynaması, konuşması, bunların hepsi hepsinin bir fizyolojik temeli var. Yani adaleler mesela belli ölçüde gelişmesi lazım, kuvvetlenmesi lazım. Sinirler, sinir hücreleri belli ölçüde gelişmeli, kuvvetlenmeli. Beyin belli ölçüde gelişmeli ki bunların hepsiyle alakası var. Yani ayakta duran bir çocuk mesela ya da oturan bir çocuk, bir kısım adaleler çocuğu oturtacak kadar kuvvette olacak. Ya da çocuk ayakta durduğu zaman
13: adaleler böyle karşılıklı etki yapar. Yani bir taraf gerilir, bir taraf kasılır, bir taraf gevşer. Böyle bir denge içinde hareket eder çocuk. Ya da yürüme öyle çok basit bir olay değildir. Yürürken önce ayakta duracak çocuk. Adaleler karşılıklı ve dengeli olarak belli bir gerilimde olacak. Sonra bir adım atacağı zaman çocuk bir kere dengeyi sağlaması lazım. Bir kısım adale gevşeyecek, öbürü kasılacak ve bunu beyincik sinir sistemi de bunu kontrol edebilecek. Bu bir fizyolojik gelişim isteyen bir şeydir bu. Şimdi siz çocuğu tutuyorsunuz. Çocuk fizyolojik olarak, yani sinirleri olgunlaşmamış, beyin olgunlaşmamış, beyincik olgunlaşmamış, sinir hücreleri olgunlaşmamış, adaleler o kadar olgunlaşmamış ve kuvvetlenmemiş. Diyorsunuz ki ben övüneceğim, onun için çocuğumun ayakta durması lazım, çocuğumun oturması lazım. Öbürünün çocuğu oturuyormuş. Ama bu fizyolojik bir olaydır. Yani çocuğun adaleleri, sinirleri vesaire o kadar gelişmemişse oturamaz ki çocuk, ya da duramaz ki ayakta. Ben durdururum. Durdurursan düşer çocuk. Çocuk düşe kalka büyür filan gibi. Böyle bazı anne babalar çocukta övünme payı çıkarabilmek için, ya da çocuğumu yarıştıracağım derken, çocuğun gücünün yetmediği şeyi çocuğa yaptırmaya kalkışırlar. Bu noktada ölçülü olmayı bilmesi lazım anne baba ve arzularına, ihtiraslarına gem vurmayı bilmeli. Bakacak çocuğa, bu çocuk ne yapabiliyor? Çocuk oturabildiği zaman kendisi otursun. Çocuk oturamadan niye oturtuyorsunuz? Çocuk kendi ayağa kalkabildiği zaman ayağa kalksın. Kendisi ayağa kalkamadan niye ayağa kaldırıyorsun? Çocuk yürüyebildiği zaman yürütmeli anne baba. Kendi yürümeden niye yürüteceksiniz çocuğu? Tabii işin bir de ikinci boyutu var. Yani çocuk bir kere erken davranmamalı anne baba. Erken davranma çocuğu engelleyici etki yapar. Çocuğun gelişimini engeller. İkincisi, bazı anne babalar da çocuğunu korumaya kalkışır. Çocuğu koruyacağım derken çocuğun gelişimini engeller. Şimdi bazen bir anne baba çocuğu erkenden yürütmeye kalkışıyor. Şimdi daha doğrusu bunu ilk çocukta biz de yaptık. Ellerinden tutuyoruz çocuğu, ayağa kaldırıyoruz. Çocuk alıştı ayağa kalkmaya. İşte elinden tutup yürütüyorum ben. Alıştı, bu da hoşuna da gitti. Tabii boş yerde durmak yerine kendi yürüyor. Önce evin içinde yürütüyorduk. Sonra bu evin dışına çıkmaya başladı. Sokağa alıştı. Sokakta tutuyorum elinden, yürüyor çocuk. Bir de böyle emir veriyor. Diyor ki yürü bu tarafa doğru. O tarafa doğru gidiyoruz. Yürü diyor falan. Böyle akşam gece çıkıp dolaşıyoruz bununla yolda. Eve doğru çevirince bağırıyor. Vaktinden önce alıştı ya. Şimdi yürümenin de bir tadını aldı. Daha gücü yetmiyor kendini yürümeye ama. Dolaşma koşuna gidiyor çocuğun. Böyle vaktinden önce yürütmeye kalkıştık. Çocuk da elinden tutunca yürüyor tabii ki. Evin dışına filan çıkıyordu. Sonra dedi ki ya bununla mı uğraşalım? Yani akşam olunca bir türlü gelmez eve. Sağa yürü, sola yürü falan. Dedi ki kendi yürüsün falan. Şimdi bırakıyoruz bunu. Ayakta duruyor çocuk. Ama kendine güvenemiyor. Böyle kafa da büyük. Adaleler artık yetmiyor. Kafa büyük, gücü de yetmiyor. Sarsıyor kafa. Şimdi neyse, ayakta iyi kötü durdu. Düşüyor dururken. Ondan sonra hadi yürü bakalım diyoruz, birkaç adım at. Çocuk birkaç adım atayım falan derken birden düşüyor ve kafada ağır olduğu için önce kafa çarpıyor, böyle yüzünü başını falan çarpıyor. Ya artık bir kere de işe başladın çocuk, işin girdik artık bir işe, işin acemiliğine de geldi. Epey bir başını falan yardı bu çocuk, yani başını falan çarptı yardı diyor. Sonra ikinci de dedi ki bu işte bir hata var. Yani doğru değil çocuk. Tabii insan her şeyi her zaman hemen düşünemiyor. Tabii zihniyet biraz değişti. İkinci çocukta dedik ki arkadaş şey yok. Yani vaktinden önce bir şey yapmaya kalkışmak yok. Çocuk kendi yürümeye kalkışsın. Yani kendi yürümek istediği zaman kendi yürüsün. Şimdi ikinci çocuk vakti geldi oturdu. Vakti geldi pek emeklemediler. Yani hemen otururken böyle ayağa kalkmaya çalıştılar. Emeklemediler nedense. Sonra ayakta bir durmaya çalışıyor. Bir yere tutunurken yürüyor filan. Bir müddet sonra da kendi yürümeye başladı çocuk. Tabii kendi yürümeye başlayınca müdahale ettiğiniz zaman hoşlanmıyor çocuk. Yani istiyor ki ben yürüyeyim. Böyle tutmaya filan kalkışın, kızıyor çocuk. Ben yürüyeceğim diyor çocuk. Kendi yürümeye başladıktan sonra ikincisi pek düşmedi. Ve o ilk çocuk, biz biraz da zorladığımız için denge kazanmak

İkisi de çocuğu sakar yapar. Ve ikisi de sonunda çocuğu korkak yapar. İlginçtir. Çocuğu vaktinden önce sürersiniz. Yani çocuğa yüklersiniz yürüme yükünü. Çocuk düşer, başını çarpar, düşer bir tarafını acıtır ve bu sebeple bir korku gelişir. Veyahut da çocuk kendi yürüyecektir. Çocuk kendi hareket etmek ister, yürümek ister, ayakta durmak ister. Anne baba vaktinden önce müdahale eder çocuğa ki Wilhelm Stekel böyle hoş resmetmiş. Aynen ben de gördüm. Diyor ki çocuklar ilk korkuyu yürümeye başladıkları zaman tadarlar. Çocuk ayakları üzerinde durmanın zevkine varacağı sırada korkak anne babalar hemen telaşa kapılırlar. Düşüp bir yerini incitmesin diye onu tutarlar. Eğer dikkat edecek olursanız çocuğun bu gereksiz müdahaleye çok kızdığını göreceksiniz. Elini kolunu çekip onlardan kurtulmaya çalışır. Adeta bırakın da yürümenin zevkine varayım demek ister. Düştüğü zaman anneden acı bir feryat yükselir. Zavallı yavru düştüğü için değil, annesi bağırdığı için korkar ve ağlamaya başlar. Anne de zanneder ki düştüğü ve bir yeri incindiği için ağlıyor. Halbuki kendi hallerine bırakılan çocukların hiç de dikkatsiz olmadıklarını göreceksiniz. Dikkatle basar ve düşerken de çok yumuşak düşerler. Evet, şimdi çocuk ne zaman yürüyecek? Çocuğu kendi haline bırakacaksınız. Çocuk ne zaman ayağa kalkacak, ne zaman oturacak? Çocuk ne zaman oturacağını, ne zaman ayağa kalkacağını, ne zaman yürüyeceğini kendi sizden daha iyi bilir. Yani anneden, babadan, doktordan, hepsinden daha iyi bilir. Çünkü Allah Teala insanın fıtratına bir gelişme koymuş. Yani insanlar gelişiyor, o çocuk büyüyecek, kabiliyetler kazanacak. İşte yürümeyi, konuşmayı, kendi yemek yemeyi vesaire öğrenecek. Ve fizyolojik olarak çocuk gelişiyor. Çocuk geliştikçe bir şeyi yapabileceği zaman, yani fiziki olarak adaleleri, sinirleri bir şeyi yapacak kadar olgunlaştığı zaman çocuğun içinde bir dürtü meydana çıkar. Der ki otur, oturabilecek bir çocuğa. Ayakta durabilecekse der ki ayakta dur. Çocuk kalkar ayakta durmaya kalkışır. Siz hiçbir şey demeseniz bile. Çocuk yürüyebilecekse o çocuğun içindeki dürtü der ki yürü. Yani çocuk yapabileceği zaman zaten kendisi kalkar ayağa. Kendisi hani şimdi acıkınca mesela ya bu çocuk acıktı mı filan gibi çocuk kendi içinden sezer acıktığını, yani açlık hisseder. Çocuk susadı, çocuk kendi hisseder benim su içmem lazım diye, kendi ister zaten. Çocuk aynı şekilde yürüyebileceği zaman da yürü diye bir duygu çocuğun içinden harekete geçirir çocuğu. Der ki kalk yürü. Çocuğa bu duygu olmadan önce, yani acıkmamış birine yemek yedirmeye çalışın, hoşlanmaz, huysuzlanır, canı sıkılır, biraz sonra yiyeceğini de yemez çocuk. Ya da su içmek istemiyor, bir şey istemiyor birine, uykusu gelmemiş mesela, uyutmaya çalışın, huysuzlanır, sinirlenir ama uykusu geldi mi gider yatağına yatar. Yetişkin de böyle değil midir? Çocuk da böyledir. Çocuğun yürümesi gelmemiş henüz, yani yürüyeceği yok. Sen zorla, çocuk düşer, başını çarpar, bu sefer yürüyeceği de gelse yürümez. Çocuğun fıtri, tabii gelişimini bozarsınız. Ama çocuğun yürümesi geldiği zaman, uykusu geldiği gibi yürümesi de gelir çocuğun. Çocuk kalkıp yürümeye çalışır ve böyle durumda çocuklar kendisi zaten yeteri kadar olgunlaştığı zaman çocuk düşecek kadar da olgunlaşmıştır. Yani ayakta duracak kadar olgunlaşmış bir çocuk düşecek kadar da olgunlaşmıştır. Zihni ve motor fizyolojik gelişimi o kadar olmuştur. Çocuk düşerken de hesaplı düşer. Hani kendi düşen ağlamaz denir ya, bu doğrudur. Yani kendin düştün, çocuk kendi düşerken hesaplı düşer. Yani dikkatli düşer, böyle nasıl düşeceğini de bilir, yumuşak düşer. Çocuk düşmeyi de öğrenir. Yani çocuğa, fıtratına ayakta durma, adım atma konduğu zaman nasıl düşeceği de öğretilmiştir. Yani Allah öğretir bunu çocuğa. Çocuk kalkar, adım atmak istediği zaman adım atar. Zaten böyle iyice dengelemeden atmaz çocuk adımını. Yani siz yeter ki hariçten bozmayın müdahale edip de. Çocuk bakarsın önce sadece böyle zorla kalkar. Böyle kalkar bir durur filan. Ondan sonra oturur yere. Bazen bakarsın bir yere tutunarak yürüyor. Ama daha çok adım atabilecekse çocuk, şöyle elinizle müdahale edin, iter elinizi. Hoşlanmaz çocuk çünkü kendi

0: Yürüyecek ya. Ama yeteri kadar olgunlaşmamış çocuğu. Yani siz vaktinden önce dikin. Hemen böyle en yakın böyle koltuklara falan bakar. Hani düşmesine izin vermiyorsunuz çocuğun oturmasına. Bakar böyle en yakın ne var oraya tutunayım diye böyle en yakın koltuğa tutunmaya çalışır. Bazen böyle anne babalar işkence ediyorlar. Yani biz de ne yazık ki ettik. Böyle etrafında duruyorlar çocuğun. Bırakmıyorlar ki koltuğa tutunsun. Yok buraya kadar yürüyeceksin. 5-6 adım atacaksın filan. Ya nasıl yürüyeyim oraya kadar? Çocuk 1-2 adım atarken düşer vurur başını. Aslında bu ne yazık ki zulüm oluyor çocuğa karşı. Ama çocuk yürüyebildiği zaman zaten size dokundurtmaz. Yani öfkelenir tutmaya kalkıştığınız zaman kendi yürür. Şimdi çocuk kendi yürüyebileceği zaman kendi kalkıp yürürse ne olur? Ona düşme de öğretilmiştir. Ancak o zaman ayağa kalkar zaten. Ve dengesi de vardır çocuğun ve kendi düşerken de yumuşak düşer. Çocukta bir korku gelişmez ve böyle bir çocuk sakar olmaz. Ama bu durumda da yürümesine izin verilmezse çocuğun bir müddet sizinle cedelleşir. Bu sefer çocuk yürümeye mi gayret etsin, sizin elinizi ayağınızı mı itsin, dengesi bozulur çocuğun ve normal gelişimini yapamaz. İki şekilde yani aceleci olmak da zarardır, geciktirmek de zarardır. Acele ederek de bir şey başaramazsınız. Şimdi bu umum olarak bütün aceleler için şöyle bir örnek verilmiş. Şimdi hatırlamıyorum kimin öyle bir örnek verdiğini de hoş bir örnekti. Diyor ki çocuk sahibim olacaksın. 9 ay bekleyeceksin arkadaş diyor. 9 ay 10 gün tamam olacak çocuk doğacak. Yok ben o kadar bekleyemem. Benim çok acelem var. 5 aylıkken çocuğum olsun. Çocuk düşer. Benim çocuğum 6 aylıkken olsun. Çocuk yaşayamaz. Ben 7 aylık isterim. Ya 2 ay daha kim bekleyecek? Ben tahammül edemiyorum. Ben çok aceleciyim. 7 aylık doğan çocuğun bir sürü problemi olur. Çocuğu bekleyeceksin. 9 ay 10 gün tamam oldu. Çocuk doğar ve o çocuk vaktinde doğmuştur. Ya benim acelem yok. Çocuk biraz daha dursun. Çocuk biraz daha durmaz. Vakti geldi mi der ki ben doğacağım der. Biraz beklet, 2 hafta beklet. Ondan sonra çocuk gene zarar görmeye başlar. Yani vakti geçtikten sonra da olmaz bu iş. Her şeyin vakti vardır. Vakti geldiği zaman o iş olur. Ya da bir meyve mesela. Yok ben bekleyemem, ben hemen yiyeceğim kirazları, armutları. Daha acıdır. Ama olgunlaşır, yok benim acelem yoktur bakalım biraz daha dursun falan. Bu sefer de çürür dalında. Vakti geldiği zaman koparacaksın. Kabiliyetler de böyledir. Kabiliyetler de yeter kadar olgunlaştığı zaman çocuk kalkar ve o kabiliyetinin gereğini yerine getirir. Eğer izin vermezseniz çocuk kendi yürüyecek, kendi yürümeye alışacak. Siz sağdan soldan müdahaleyle çocuğun tabii gelişimini bozuyorsunuz. Bu sefer çocuk gene sakarlaşır. Yani vakti geldiği halde izin vermezseniz, hep sınırlarsanız çocuğu, hep yok ben tutayım da yürü filan derseniz, bu sefer çocuk gene korkaklaşır, gene sakarlaşır. Çünkü anne babanın vehimleri, korkuları bir müddet sonra çocuğa da sirayet eder. Bu sefer çocuk gene korkak bir çocuk olur. Dolayısıyla böyle sakar bir yetişkin gördünüzse bilin ki ya anne babası acelecidir ya da anne babası çok vehimlidir. Çocuk vakti geldiği halde tabii fıtri kabiliyetlerinin gelişmesini engellemiştir anne babası. Gene aynı şey 1 yaş civarında mesela yemek yerken de böyle olur. Çocuklar demiştik ki bir 6 aya kadar çocuklar anne sütü emmeli. 6 aydan sonra ilave gıda vermeye başlayacaksın. Ki bunu önceden 2 aylıkken ilave gıda vermeye başlıyorlardı. Şimdi diyor ki kitaplar mesela Hacettepe diyor ki şimdi 6 aydan önce ilave su bile versen diyor. Bu enfeksiyon riskini yani çocuğun mikrop kapıp da hastalanma riskini 3 kat artırıyor diyor. Dolayısıyla 6 aya kadar çocuğun gelişimi normalse tabii bu önemli. Gelişimi normalse çocuk doyuyorsa yani çocuk aç kalmıyorsa 6 aya kadar anne sütü kafidir. 6 aydan sonra ilave gıda başlanmalı deniyor. Ve bunun 6 aya kadar sadece anne sütü vermenin bir faydası daha var. Bu doğum kontrolü de yapar. Kuvvetli olarak yani ilave hiçbir gıda vermeden sadece anne sütü verilirse bu daha çok süt yapımını artıracaktır. Bu annelerdeki ovülasyonu engeller. Yani yumurtalıklarda yumurta oluşumunu engeller. Dolayısıyla yumurta oluşmayınca hamilelikte olmaz. Bir doğum kontrolü de olmuş olur. Çocuk süt emiyorsa o annenin süt emme dönemi bitene kadar doğum kontrolü yapması gerekirdi. Çünkü hamilelik olduğu zaman çocuğa zarar veriyor süt. Hamile kalmamalı, yani o 2 yıl boyu anne hamile kalmaması lazım. 6 aydan sonra, yani bu 6 aya kadar sadece anne sütü vermenin böyle bir faydası da var. Ovülasyonu engelliyor ve doğum kontrolü de sağlamış oluyor. 6 aydan sonra ilave gıdalar başlanır. İlave gıda başlarken işte önce yoğurt, mesela sebze çorbaları, meyve suları böyle sıkıp da çıkartılan, efendim yumurtanın sarısı, sarısı beyazından daha kolay hazmedilir. Önce sarısından başlamalı. Yumurtanın sarısı gibi böyle yedirilmeye başlanır. Yavaş yavaş mamalar verilebilir. Bir 7 aylık çocuk katı mamaları da yiyebilir. Bir kısım meyveler işte çocuk alır emer, mesela ağzında ezmeye çalışır. Ondan sonra bu 1 yaşına kadar işte yavaş yavaş çorbalar, efendim yemeklerin sularından, sonra iyice pişmiş böyle et verilebilir. Yumurtanın tamamı verilir ve 1 yaşında aşağı yukarı çocuk normal anne babayla beraber sofraya oturup artık böyle çok acılı falan olmamak kaydıyla, böyle çok ağır yağlı, acılı, baharlı olmamak kaydıyla normal yemekleri 1 yaşında yer çocuk. Yani bu 6 aylık dönem aşağı yukarı çocuk için alışma dönemi için kafidir. Şimdi çocuklar 1 yaş civarında da kendileri yemek yemek ister. Yani kaşığı alıp kendi yemek ister, kendi su içmek ister, kendi çay içiyorsa kendi çay içmek ister, kendi yapmak ister ve el atar çocuk. Yani o mamaya, mama tabağına, kaşığına kendi yemek ister çocuk. Bu dönemdeki kendi yapmak istemesi de önemli. Kendi yapmak istiyor çocuk, izin vermiyorsunuz. Anne baba izin vermiyor. Halbuki çocuk o işi yapabileceğini gözüne kestiriyor. Yani fıtraten diyor ki ben bu kaşığı diyor alabilirim diyor. Yani yiyebilirim ben bu yemeği kendim. Diyor ki ben yiyeceğim. Anne baba diyor ki, hani o düşme işinde diyelim ki o onunla alakalı. Yani zarar görse de çocuk görecek. Bu sefer anne diyor ki ya diyor sen diyor yemek yiyince dökersin ama. Hani etrafa döker, elbisesini kirletir filan. Olmaz diyor anne, ben yedireceğim sana. Çocuk diyor ki bak ben yiyeceğim yemeğimi. Ben yedireceğim diyor anne. Bu sefer çocuğa veriyor anne yemeği. Çocuk ağzını kapatıyor, yemiyor. Madem bırakmıyorsun ben yemeğe, yemem ben de diyor çocuk. Anne sinirleniyor tabii. Kimi böyledir anne. Çocuk elini filan tabağa falan da atar. Anne tutuyor böyle iki koluyla sıkıştırıyor çocuğu, kollarını. Ondan sonra oturtuyor kucağına böyle. Ondan sonra aç diyor ağzını, bakayım ben şimdi sana yemek yedireyim. Şimdi öyle bir pozisyonda hele kendiniz bir yiyin bakalım. Yahu insan iki şey bir arada olduğu zaman öbürüne de gıcık kapmaya başlar. Yani çocuk için yemek yemek demek artık öyle bir hal alıyor ki kollarının böyle kelepçelenmesi, sıkı sıkıya sarılması anne tarafından, ayaklarını da böyle sıkıştırır anne. Ondan sonra ağzını açacaksın, anne tıkıştıracak. Halbuki çocuk istiyor ki ben kendim kaşığımı alayım yiyeyim. Çocuğun istediği nerede, annenin yaptığı nerede? Bu sefer çocuk yemeğe karşı da inat ediyor. Ağzını kapatıyor, yemiyor çocuk. Anne yedirecek, çocuk yemeyecek. Bu sefer yeme konusunda problemler gelişiyor. Yani birçok problemi aslında anne baba kendi çıkartır ortaya. Çocuk diyor ki ben diyor bu yemeği yiyebilirim. Şu kaşığı alır bu yemeği ben ağzıma götürürüm diyor çocuk. Yani gözü kesiyor çocuğun, yaparım ben bu işi. Gözü kesiyorsa çocuk yapabilecektir o işi. Çocuklar 2 haftalık bebekler nesneler arasında ayrım yapmıyorlar. 3 aylık bebekler, yani çocuklara bir kısım şekiller, eşyalar gösterilir. Bunları takip ediyor mu, ilgileniyor mu diye bir deney yapıyorlar ki bunu Ali Çankırılı'nın Bebeğimi Büyütüyorum, Anneliğe ilk Adım, oradan naklediyorum. 2 haftalık bebekler nesneler arasında ayrım yapmıyorlar, eşyalar arasında. 3 aylık bebekler beyaz bir kareyi gri renkte olan bir kareye tercih ediyorlar. 4 aylık bebekler yüz şeklini, yüz figürünü basit yuvarlak bir şekle tercih ediyorlar. Yani bir yuvarlak bir çizgi çizilmiş, bir de yüz çizilmiş. Çocuklar yüz şeklini tercih ediyorlar. 8 aylık bebekler, ki kitapta 8 haftalık diyor ama herhalde 8 aylık olmalı, 3 boyutlu nesneleri 2 boyutlu olanlara tercih ediyorlar. 1 yaşındaki çocuğun çevresindeki eşyaları algılama gücü yetişkininkinden farksızdır, ancak farkı objelerin zihinde doğurduğu manalar itibarıyladır. Yani aynı şeyi görüyor ama zihninde daha değişik manalar veriyor bu gördüğü şeye. Çocuklara gene şöyle bir deney yapılıyor. 4 aylık bebekler normal bir insan yüzü şekli, resmi, figürü gösteriliyor. Bebekler buna gülümseyerek bakıyorlar. Sonra bu figürde artık neyse, resim veyahut da üzerinde oynanabilir bir şekil olmalı ki ağız, burun ve gözlerin yerleri değiştiriliyor, deforme ediliyor. Bu bebeklere gösterilince bebekler korku belirtileri gösteriyorlar ve hoşlanmıyorlar ondan. Yani gerçi bunu 4 aydan büyük adama da göstersen hoşlanmaz, bebekler hoşlanmıyorlar bundan. Yani 4 aydan büyük bebekler bunu fark ediyorlar. Ama 4 aylıktan küçük bebeklere aynı şey yapılıyor. Bebekler ikisine de aynı tepkiyi gösteriyorlar. Yani deforme olmuş şekilden fazla bir rahatsızlık göstermiyorlar. Ona da aynı tepkiyi veriyorlar. Bebekler demek ki bu dönemde gene mesela 4 aydan küçük bebeklere, şimdi büyükçe bir çocuğu mesela götürün bir aşı yaptırın, iğne yaptırın, yani bir yaşında bir çocuğunuz hastalansın, götürün çocuğa bir iğne yaptırın, sonra bir kere daha götürün hastaneye ya da sağlık ocağına. Çocuk daha sağlık ocağını görür görmez ya da ebeyi, hemşireyi, doktoru, o beyaz önlüğü görür görmez ya da iğneyi görür görmez çocuk ağlamaya başlayacaktır, anlayacaktır ne yapılacağını. Ama bunu küçük bebeklere yapıyorlar. Küçük bebeklerde bunun fark edilmediği görülüyor. Yani şimdi 2 aylık bir bebeği götürün, aşı yaptırın. Ondan sonra götürün, 3. ay bir daha götürün. Bebek bir korku göstermiyor. Bu 6 aya kadar böyle deniyor. Bu deniyorlar, bakıyorlar yani kaç aya kadar fark edemiyor. 6 aya kadar çocuklar önceki olaylardaki korku verici olayların hazırlanışını hatırlayamıyor çocuklar. Yani 5 aylıkken ya da 4 aylıkken götürün iğne yaptırın, 5 aylıkken gene götürün, gene aynı işte ebe, hemşire, doktor, beyaz önlükler, iğneler hazırlanıyor, yatırılıyor, yapılıyor. Çocuk iğne batana kadar anlamıyor gene aynı hazırlığın yapıldığını. Bunu çocukların bu şekilde olayların hazırlanışını akledemedikleri görülüyor. Evet, gene çocuklarda şöyle bir deney yapılıyor. Çocuklar aynadaki görüntünün kendisi olduğunu anlayabiliyor mu diye bir deneme yapıyorlar. 9-10 aylık bebekler burunlarına bir ruj, yani renkli bir şey, boya sürüyorlar ya da ruj sürüyorlar. Bakıyorlar çocuk bir tepki gösterecek mi? 9-10 aylık bebekler bir tepki göstermiyor buna. 20 aylık 16 bebeğin burnuna böyle ruj sürüyorlar. 11 tanesi bunun kendisi olduğunu fark edip elini burnuna götürüyor. 24 aylık 16 bebekten 12 tanesine gene aynı şey, 16 bebekten de 12 tanesi elini burnuna götürüyor. Yani aynada gördüğü şeklin kendi şekli olduğunu, 20 aylık 16 bebekten 11 tanesi, 24 aylık olunca 16 bebekten 12 tanesi fark edebiliyor deniyor. Evet, çocuklar gene 1,5-2 yaşına kadar çocuklar gözlerinin önünde olmayanın biraz sonra gelebileceğini anlayamıyorlar. Çocuk 6 aydan sonra anneden ayrıldığı zaman anne yok, biraz sonra gelecek, bunu ayıramıyor. Gene şöyle bir şeyi bir anne bana nakletmişti. Evi siliyormuş, evin bir koltukların arkasını. Anne eğilince koltuğun arkasında çocuk göremiyor. Çocuk göremeyince annesi yok zannediyor ve ağlıyor. Anne doğrulunca görüyor annesini, seviniyor çocuk, gülüyor. Sonra gene eğilince gene göremiyor ve gene yok zannediyor, gene ağlıyor çocuk. Yani hemen işte koltuğun arkasında, odada hemen yanında koltuğun arkasında olduğunu çocuk düşünemiyor, akledemiyor. Ve denir ki bu sebeple artık pediatristler annelere ne kadar bir zaman diyeceğini, hani ne kadar zaman desek de bir tutarlı olsa ya da anneler kabullense diye, işte kimi diyor ki bir buçuk yaşına kadar hiç olmazsa, kimi diyor ki bir iki yaşına kadar, kimi diyor üç yaşına kadar, kimi diyor bir okula gidinceye kadar. Sonra bakıyorlar ya okuldan gelen çocuk da anneye ihtiyacı hissediyor. Çocuğun anneye ihtiyacı var. Yani çalışan anne, çok çalışan ve anne böyle yan yana geldiği zaman iyi bir kavram çıkmıyor ortaya. Çalışan kadın başka bir şey ama çalışan anne çok makbul bir şey değil, çok iyi bir şey değil. Anneler öncelikle annelik görevini yapmalı. Çalışan anneler tam gün çalışırsa, daha çok yarım gün bile çalışsa, anne illaki o yarım günün problemi çocukta illaki oluyor. Emniyet duygusu tam olarak gelişemiyor. Bu sebeple deniyor ki anneler çalışmasa çocuk için daha hayırlı olur deniyor. Evet, şimdi çocuğun konuşmasıyla alakalı nasıl bir gelişim gösteriyor onun üzerinde duralım. Çocuklar ilk 6 ayında heyecanlarını belirtmek için, anne, baba ve kardeşlerine karşılık vermek için boğazdan agu sesleri çıkartırlar. Bir yandan da ses tellerini kullanmak için, harekete geçirmek için ilk denemelerdir. İlk dönemde dilini kullanmaz çocuk, sadece boğazını kullanır ve ses tellerini kullanır. Bir müddet sonra çocuk şöyle 8-9 ay gibi, bu gene çocuktan çocuğa değişebilir, dilini kullanmaya ve tek heceli sesleri söylemeye başlar çocuk. Önce çocuk umumiyetle ya de de de de de der ya da işte ba ba ba der, ma ma ma der, ama umumiyetle de de de de de diyor çocuklar. Bunu söylerken çocuklar umumiyetle işte ya de de der ya baba der, bazen ma ma ma der, va va va der çocuk. Şimdi bütün dillerde umumiyetle böyle baba, anne, dede gibi böyle yakınlar böyle kelimelerden türemiştir. İşte Türkçe'de mesela dede deniyor, baba deniyor, nene deniyor. Hani nine diyorlar kibar olsun diye de nene denir umumiyetle. Anne deniyor, biraz anne uymuyor bu kaideye. Ama işte dede, baba gibi kelimeler çocuğun tekrarladığı harflerden çıkmış. Bu diğer dillerde de öyle. Yani mesela İngilizceye bakıyorsun, dad diyorlar babaya, efendim mommy diyorlar anneye. Öbür dillere de bakıldığı zaman anne tabirinin daha böyle yumuşak harften çıktığı, babanın ise umumiyetle b, d gibi harflerden çıktığı görülüyor. Anne kelimesi ise n, m gibi daha yumuşak harflerden çıkıyor. Umumiyetle böyle harflerden çıkar anne baba kelimeleri. Şimdi çocuk mesela ba ba ba ba der filan, bazen zannediyor ki baba herhalde diyor bana sesleniyor filan, annesine diyor ki, çocuğun annesine yani hanımına, bak diyor çocuk beni daha çok seviyor, bana baba dedi filan. Ya da dede diyor çocuk. Şimdi dede diyor ki bak bak diyor nasıl beni seviyor çocuk, ama ne yazık ki çocuklar bunu, yani üzgünüm ama çocuklar bunu bilerek söylemiyorlar. Bunu dilini çalıştırmak için söylüyor çocuk. De de de de baba de de de de filan. Umumiyetle bilmeden söylüyor çocuklar bunu. Çocukların mesela C harfini çıkartması, yani dilini biraz daha çok kullanması epeyce zordur. Çocuklar ilk defa böyle cici kelimesini çıkartırken biraz zorlanırlar. Artık böyle C harfini de kullanmaya başladıktan sonra çocuk ufak ufak konuşmaya başlayacak demektir. Selamün aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Taberi Tefsiri, İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 69.99, şeftali 59.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
19: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: www.radyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
7: Gimdes Güven

0: Siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmaya çalıştığım konulardan birincisi zihinsel engelli çocuklarla ilgili. Malumunuz, hani bilenler biliyordur, çocuklarla ilgili zeka testleri yapılıyor. Zeka testlerinde çocuklar ya normalin üstü çıkıyor, ya normal çıkıyor, ya da normalin altında çıkıyorlar. Normalin altında çıkan çocuklar da zihinsel engelli oluyor. Yani zihin demek hani akıl olarak, malum mantık olarak, zeka olarak engelli oluyor bu çocuklarımız. Bu zihinsel engelli çocuklarımızın ortalamalarının önemli derecede altında, yani ortalamanın altında entelektüel işlevsellik, yani bir iş yapabilmesi, bireysel olarak uygulanan IQ testinde yaklaşık 70 ya da onun altında bir IQ'nun olması. Bebekler için ortalamanın önemli derecede altında bir, yani beyninin çalışıyor olması ve aşağıdaki alanlarda en az ikisinde de o zamanki uyum işleminde, yani bağlı bulunduğu kültürel grupta yaşı için beklenen ölçüleri karşılamada kişinin gösterdiği etkinlik, eş zamanlı yetersizlik ya da bozulukların olması, iletişim, kendine bakım, ev yaşamı, toplumsal ilişkiler arası beceriler, toplumun sağladığı olanakları kullanma, kendi kendine yönetip yönlendirme, okulla ilgili yapabileceği çalışmalar, iş, boş zamanlar, sağlık ve güvenlik ve 18 yaşından önce olması durumuna zihinsel engelli deniliyor. Tabi biraz uzun bir tarif oldu ve kitabi bir tabir oldu. Ben size bunu burada anlatmaya çalışayım. Az önce bahsettiğim gibi çocuklara testler yapılıyor. Bu testlerin sonucunda bazı çocuklarımız annesiyle babasıyla insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekiyor ve iletişimi anlayamıyor. Yani sizin anlattığınızı tam anlayamıyor. Artı bu çocuk kendisine de bakamıyor. Bakım olarak kendisine bakamıyor. Kendi başına yemek yiyemiyor ya da kendi başına giyinemiyor. Yani kendi öz bakım becerilerini kendisi yapamıyor. Ev hayatındaki yapması gerekenleri yapamıyor. Toplumdaki becerileri de yerine getiremiyor. Ve başkalarının ona sağladığı imkanları da kullanamıyor bu çocuklar. Okulla ilgili derslerinde başarılı olamıyorlar. Bu çocuklar kendi kendilerini yönetemiyorlar. Bu çocuklar yine boş zamanlarında faydalı bir şeylerle, yani kendisini faydalı olabilecek, zekasına faydalı olabilecek bir şeylerle meşgul olamıyorlar. Sağlıklarını bakamıyorlar. Yani normalin altında zekaya sahip olmuş oldukları için. Bunlar yine dört gruba ayrılıyor. Yani normalin altındaki çocuklar, hani zeka yönüyle engelli olan çocuklar, dört gruba ayrılıyorlar. Birinci grup hafif derecede zihinsel engelli. Yani bunların puanları var. Bunlar ne yapılıyor? Hafif. Yani normalin hemen altında bu kişiler. Bunları test yapıldığı zaman okullarda kaynaştırma programı denilen programa alınıyor. Yani normallerle, normal çocukların içinde bunlar eğitim görüyorlar. Ve görmeleri de yine normal. Yani normal çocukların içerisinde eğitim görüyorlar. Yani okula götürüyorsunuz, sınıfta durabiliyorlar. İşte akşama kadar diyelim ya da öğlene kadar, ne kadarsa, başkaları, normal çocuklar 100 tane bilgi alıyorsa, bunlar o bilgiden 10 tanesini alıyorlar ya da 5 tanesini alıyorlar. Ona da şükretmek gerekiyor. Almazlar mı? Alırlar. Eğer böyle çocuğunuz varsa, hani zihinsel yönden engelli çocuğunuz varsa, ne yapınız? Yine anaokullarını verebilirsiniz. Çok faydası olur. Günde bir şey öğrense, yani 365 günde 365 bilgi eder. Bu birinci grup, hafif derece. Yani normalin hemen altında olan zihinsel engelli bunlar. İkinci grup orta derecede zihinsel engelli, hani zeka yönüyle normalin altında çocukları bahsediyorum. Bunlar da özel eğitim sınıflarında eğitim görüyorlar ve özel eğitimin ilk öğretim sınıflarında eğitim alıyorlar. Bazı ilk öğretimlerin bünyesinde böyle sınıflar var. Özel eğitim A sınıfları var. Orada eğitim görüyorlar. Üçüncü grup ağır derecede zihinsel engelliler. Yani bunlara öğretilebilirler deniliyor. Zeka bölümü yani çeşitli özelliklerde böyle 20 ile 34 arasında oluyorlar. Sağlık kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirebilecek özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı duyan engellilerdir. Bunlar ne yapıyorlar? Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar oluyor. Dördüncü grup ileri derecede ağır zihinsel engelli çocuklar oluyor. Bu çocuklar klinik olarak bakıma muhtaç olup hayata kesinlikle uyum sağlayamayan çocuklar oluyorlar ve sağlık kurumlarında devamlı klinik bakıma muhtaç olan engelli çocuk oluyorlar. İmtihan tabii, yani böyle çocuklar Allah'ımızın birer imtihanı diyelim biz. Yani öyle dememiz gerekiyor. Zaten öyle dememiz gerekiyor. Böyle çocuğu olanlara Allah'ımız sabır versin diyeyim. Allah yardımcınız olsun diyeyim. Şimdi neler yapmanız gerekir? Böyle çocuğa sahip olan anne babalar olarak onlara anlatayım. Öncelikle bu çocukların özellikleri, hani genel özellikleri. Bu çocuklar öğrenmede normal yaşlarından daha az başarılı olurlar. Dikkatleri dağınıktır ve kısa sürelidir. Kısa süreli bellekteki, hafızadaki bilgiyi uzun süreli hafızaya aktarmada çeşitli problemler yaşarlar. İyice öğrendikleri bir bilgiyi uzun süre hatırlayabilirler. Dil ve konuşma bozukluklarını normalden daha sık uyarlar. Hafif derecedeki zihinsel engellilerin bedensel ve hareketsel bir problemleri olmamalarına karşın orta ve ağır derecede olanlarda bedensel ve duygusal özürlere, buna bağlı olarak da çeşitli hareketle ilgili problemlere sık sık rastlanır. Yaşıtlarına oranla bunlar daha sık hasta olurlar. Bazı zihinsel özürlülerde bedensel gelişim daha ağır bir seyir takip eder. Akranlarından daha zayıf ve kuvvetsizdirler. Görme ve işitme kayıplarına daha sık rastlanır. Zihin gelişim ve fonksiyonları yaşıtlarından geridir. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Akademik kavramlardan kasıt nedir? Okulda okutulan derslerdir. Öyle diyelim hani. Yani öğrenmesi gereken hani fen dersleri gibisinden. Fazla sabır ve tekrar gerektirir bu çocuklarla ilgili. İlgileri kısa sürelidir. İlgileri kısa süreli. Hani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Bunlar soyut terimleri, tanımları ve kavramları çok genç ve güç öğrenirler. Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engel dereceleri ile aynı oranda yavaş gelişir. Genelleme ve gruplama yapmada belirgin şekilde geridirler. Genelleme yapamazlar, gruplama yapamazlar. Yeni durumlara uymada zorluk çekerler. Kazandıkları bilgiyi transfer etmede güçlük çekerler. Yani bilgileri başka bir konuya dönüştürebilmede güçlük çekerler. Kolayca yorulurlar bu çocuklar. Küçük engeller karşısında yılgınlık gösterirler. Kendilerinden küçüklerle ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler. Yakın şeylere ilgi duyarlar. Uzak geleceklerle ilgilenmezler. Algılamaları, kavramları ve tepkileri basittir. Duyu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler. Yakın çevrelerindekilerle kolay dostluk kuramazlar. Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabi olma eğilimindedirler. Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Kimden bahsediyorum? Zihinsel engelli çocuklardan, hani zeka yönüyle normalin altında olan çocuklardan. Tabi bunlar da yine sık sık yapıyorsa, çocuğunuz bunları sık sık yapıyorsa. Yoksa buradaki bazı özellikleri çocuğunuzun yapıyor olması hemen onun normalin altında bir zekaya sahip olduğunu göstermez. Ki bunun testleri yapılıyor. Zaten testler yapılmadan bir şey söylememek gerekiyor. Sadece bunlar nedir? Birer bilgi olarak ben size burada aktarıyorum. Evet, ne aktarıyorum? Zihinsel engelli çocukların, normalin altında zekaya sahip olan çocukların genel özelliklerini aktarmaya çalışıyorum. Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Sosyal bakımdan birçok uyumsuz halleri vardır. Sosyal faaliyete karşı ilgileri azdır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Kendilerine güvenemezler. bağımsız hareket etmekten çekinirler. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Önce kısım kısım, sonra da bütün olarak öğrenebilirler. Öğrenme hızları yavaştır. Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar. İşlerine bağlıdırlar. Karmaşık komutlara anlama ve yerine getirmede zorluk çekerler. Karmaşık komutlardan kasıt nedir? Yani yavrum mutfağa git, oradaki bardağı al, kaşığı al, işte kaşığı bardağın içine koy. Ya da işte yavrum mutfağa git, oradaki şekeri al, şekeri bardağın içine koy, sonra kaşık al, kaşıkla onu karıştır gibi karışık işleri ne yaparlar bu çocuklar? Yani yapmakta zorlanırlar, anlamakta zorlanırlar ve yapmakta da zorlanırlar. Başarılı olduklarında daha başarılı olmak için gayret gösterirler. Bu çocukların başarılı oldukları konuları bulup o konularda teşvik etmelisiniz. Şimdi neler yapabilirsiniz? O konuda yardımcı olmaya çalışayım. Birincisi, eğer çocuğunuz böyle ise, bu özellikleri gösteriyorsa, bir zeka testi yaptırmalısınız. Zeka testi yaptırdıktan sonra çocuğunuzun zekasına göre yerleştirmeler yapılıyor. Rehabilitasyon merkezlerine yerleştirmeler yapılıyor. Okullarda kaynaştırma eğitimi veriliyor. Artı özel alt sınıflara veriliyor puanına göre. Hani programımın başında söylediğime göre bu çocuklar 4 gruba ayrılıyor demiştim. Normal egemen altında mı, orta derecede mi, ağır mı, ileri derecede ağır mı? Bununla ilgili puanına göre çocuklarınız bir yerlere yerleştiriliyor. Ya özel alt sınıfı yerleştiriliyor ya da ilk öğretimde kaynaştırma eğitimi veriliyor. Nedir? Burada çocuğunuz rehabilitasyon merkezine gittiği zaman oradaki yetkililer çocuğunuza ders veriyor. Artı bununla ilgili yapabilirseniz, kabul edilirse anaokullarında vermeye çalışınız. Çocuğunuz hani 3 yaşında bile olsa, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuğunuzu mümkünse anaokulları kabul ederse ne yapın? Verin. Evet, şimdi neler yapılabilir bu çocuklarla ilgili? Eğer çocuğunuz ileri derecede zihinsel engelli tanısı konmuşsa eğer, çocuğunuzun kendine zarar verici davranışlarını azaltmak için çocuğa uyarıcı zenginliği sağlayın. Uyarıcı nedir? Objedir, nesnedir, eşyadır, araçtır, geliştir, herhangi neyse. Bu konularda çocuğunuz kendisine zarar vermemesi için ne yapacaksınız? Bunları dikkat edeceksiniz. Mesela hapları ortada bırakmayacaksınız. Ya da kesici aletleri ortada bırakmayacaksınız. Ya da evinizde soba varsa ona göre dikkat edeceksiniz. Ocak varsa ona göre dikkat edeceksiniz. Bu çocuklarınızı dikkat edeceksiniz. Allah muhafaza eylesin. Bu çocukların eğitim programında tuvalet alışkanlığı, yemek yeme gibi becerilere öncelik verin. Yani bu çocuk önce tuvaletini söylemeye çalışsın, yemek yeme becerisini söylemeye çalışsın. Hem yemek yeme becerisini yapmaya çalışsın. Hani yemeklerini kendi başına yiyebilir hale gelmesine ağırlık verin. Kısa, basit ve somut komutları çocuğunuza alıştırın. Hani kısa komutlar, yani emirler, istekler, yani kısa istekler. Yani az isteler. Yavrum gel, bu kadar mesela. Çay iç, yemek ye, o kadar. Ne kadar alabiliyorsun. Olumsuz ifade yerine olumlu ifadeler kullanın. Acele ve telaşlı emirler yerine, istekler yerine sakin isteklerde bulunun. Acele, telaşlı olmayın. Panikli konuşmayın. Sakin sakin isteklerde bulunun. Güven sarsıcı sözlerden kaçının. Hani ya, böyle yapamıyorsun, edemiyorsun gibisinden güven sarsıcı sözlerden kaçının. Başkalarıyla sakın sakın sakın kıyaslamayın. Davranışlarından dolayı mümkünse onu eleştirmeyin. Şiddete mümkünse başvurmayın. Yani hiç başvurmamanızı tavsiye ederim. Bir baba arkadaşımız söylüyor. İşte benim yanıma böyle çocukları getiriyorlar. Çocuk şimdi derslerde başarısız. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta başarısız. Tabii evde babası çocuğuna ödevini yaptırırken tabii çocuğu anlayamıyor. Baba ne yapıyor? İşte sen gerizekalı mısın, şöylesin, böylesin, bak ben sana şimdi anlattım daha işte 2-3 daha 5 eder, aklın almıyor mu senin, çocuğuna kızıyor, bağırıyor. Bazı babalar da vuruyorlar. Nedense bu bize vurmak nereden geldiyse, bazı babalar vuruyorlar. Sonra ben çocuğu alıyorum, test ediyorum, bakıyorum, söylüyorum babaya. anne baba arkadaşı, anneler kızmıyor da babalar kızdığı için babaya söylüyorum. Senin çocuğun şu anda ilkokul 3. sınıfa gidiyor ama çocuğun 1. sınıf seviyesinde. Hani zekası o kadar. Senin çocuğun zekası 1. sınıf seviyesinde. Dolayısıyla bunu istediğin kadar vur, istediğin kadar kır ama çocuğun yine anlamayacak. Ne yapacaksın? Bu çocuğunu 1. sınıfın derslerini anlatacaksın. Senin bırak 3. sınıfın derslerini, 2. sınıfın derslerini bile bu çocuk anlayamaz. O bakımdan 1. sınıfın derslerini anlatacaksın. Ya da çocuğun 6 yaşında, bu çocuğunu diyorum mesela 3 yaşındaki zekaya sahip. Senin çocuğun 4 yaşındaki zekaya sahip. Tabii çok ağır oluyor. Bu bir anneye babaya bir çok ağır bir konu. Bu konu ama gerçek bu. Gerçek bu. Gerçekler yalan söylemez. Gerçek bu. Gerçeklere göre hareket yapmak gerekiyor. Ve yine yeri gelmişken burada mesela ilkokul 1. sınıftan çocuklar getiriyorlar. Çocuk 1. sınıfın sonunda diyelim ki hani çocuk yapamamış. Çocuğu alıyorum, bakıyorum bu çocuk daha 1. sınıfı yapamamış. Yani bazen zekası normalin altında oluyor. Şimdi anne arkadaşa diyorum ki, baba arkadaşlara diyorum ki, bak senin çocuğun 1. sınıfı yapamamış. 2'yi yapamazsa açılır mı? Onu açılır, Allah bilir. O açılır. Açılan yok mu? Var. Açılan var. Ama kaçta kaç kişi açılacak? Yani zekası açılacak. Bunu benim tavsiyem nedir? Yani 1. sınıfı 2 kere okusun. Tekrar okusun. Komşulara karşı ne diyeceğiz? İnsanlara karşı ne diyeceğiz? Çocuğumuz sınıfta kaldı. Bu bir ar konusu, utanma konusu oluyor. Çocuğun mu önemli, komşular mı önemli? Çocuğun yarınlarda mutlu olması mı önemli? Şimdi komşuların mutlu olması, komşulara laf söylemek mi? Yani laf yetiştirmek mi önemli? Çocuğunuz daha önemliyse diyorum, çocuğunuz 1. sınıfı şu anda yapamıyorsa 1. sınıfı tekrar okusun. 1. sınıfı 2 kere okuyan bir çocukta pek problem olmaz. Ama 2'ye yapamadığı zaman, 3'e yapamadığı zaman, 4'ü, 5'i yapamadığında, 5. sınıfta kaldığında bu çocuğun çok ağrına gider. Halk tabiriyle ağrına gider, gücüne gider. 5. sınıfa gelen bir çocuk sınıfta kaldığını kaldıramayabilir. Duygusu kaldıramayabilir. O yüzden 1. sınıfta kalması daha uygundur. Bu konuda öğretmenlere baskı yapmayın. Mümkünse tavsiye. Çünkü 1. sınıfı 2. kez tekrar okuyabilir. Benim tavsiyem bu. Tabii çocuğu bakmadan yine bir şey söylememek lazım. Ben burada tecrübelerimi söylüyorum. Bana gelen tecrübeler, hani anne babaların bana getirdiği çocuklarla ilgili tecrübelerimi burada aktarıyorum. Çocuğun zekası normalin altında, 1. sınıfı yapamamış. Çocuğunun sınıfa geçmesini istiyor anne baba. Bu bence uygun değil. Evet. Kendinizi ve çocuğunuzu toplumdan uzak tutmayın. Bu çocukları toplumdan uzak tutmayın. Toplumun içine sokun. Tabii demesi kolay, biliyorum. Ağır. Bunlar ağır ama ne yapalım? Artık yapılması gerekenleri ben söylüyorum. Allah sabır versin. Evet, programımızı yeni dinleyenler, arkadaşlarımız varsa, anne babalar, zihinsel engelli, normalin altında zekaya sahip çocuklardan bahsediyorum. Evet, bu çocukların var olan yeteneklerini kullanabilir duruma getirmeye çalışın. Yani bu çocuklar muhakkak bir şeyler yapıyordur. Hiçbir şey yapmasa boyama yapıyordur. Hiçbir şey yapmasa kalemi alıp karalıyordur. Ne yapacaksınız? Aferin, çok güzel diyeceksiniz. Öpeceksiniz, okşayacaksınız. Bu çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler. Bu yüzden çocuğun evdeki faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlayın. Onlara kendi istediğinizi değil, onların ilgi duydukları, onların istedikleri şeyleri öncelik verin. Önce onları öğretin. İhtiyaçları olan temel becerileri kazandırmaya çalışın. Temel beceriler nedir? Az önce bahsettiğim gibi yemek yemesi mesela. Yemek yemeyi öğrenmesi, tuvaletini söylemesini öğrenmesi, tuvalete gidip gelmesini öğrenmesi, elini yüzünü yıkaması, hani temel beceriler. Yine bu çocuklar aşırı korumaktan sakının. Yani aşırı korumaktan, kollayıcı olmaktan sakının ama dikkatte edin. Yani bu çocukta hani benim çocuğum zekaca özürlü de yapamaz edemez diye değil. Ne yapabilir onu bilmeniz gerekir, onu öğrenmeniz gerekir. Lütfen onları da öğrenin, gelin öğrenin neler yapabilir. Ben de burada elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Yapabileceklerini keşfedin çocuğunuzun. Çocuğun toplumla etkileşmesine ve değişik yaşantılarda bulunmasına sağlayın. Yani değişik yaşantılar ne? Hayatın içerisindeki değişik yaşam şekilleri. Komşuya gidin, gelin, orada oyuncakları tanısın, görsün, parka götürün, arabaya bindirin, metrobüsü bindirin. Çocuğunuz değişik şeyleri görsün. Güven sarsıcı sözlerden kaçının. Çocuğu davranışlardan dolayı eleştirmeyin. Ve başkalarıyla yine ne yapıyorsunuz? Kıyaslamıyorsunuz. Çocuğun başarılı çalışmalarına göre ödüllendirin. Çalışmaların başında mutlu edici sözler söyleyin. Çocuğun eğitimden ziyade beceri öğretimi yapmak için ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirin. Yani kafanızın içinde çocuğun eğitimin olmasın. Birinci planda bu çocuklarla ilgili eğitim olmasın. Ne olsun? Beceriler olsun. Beceriler. Yani yapabileceği şeyler. Evet, çalışmaya bildiği konulardan başlayın. Öğretilebilecek bilgi ve becerilerin analizini yapın. Tabii siz yapabilirsiniz eğer. Yani hangi bilgiler verilmesi gerekiyor? Mesela konuşmayla ilgili çocuk getirilmişti. Hani konuşması geri olan bir çocuk. Şimdi bunu konuşmayla ilgili ders verirken, şimdi evde birinci etapta bu çocuk ne görüyor? Ekmek görüyor, bıçak görüyor, kaşık görüyor mesela. Şimdi bu çocuk evde görmediği bir kelime nedir? Evde görmediği bir kelime olsun. Mesela hadi uç bir kelime olsun. Kanguru. Şimdi bu çocuk kanguruyu görüyor mu? Görmüyor. Ya da leyleği görüyor mu? Leylek görmüyor. Şimdi leyleği öğretmenin alemi var mı? Yok. Kanguruyu öğretmenin alemi var mı? Yok. Ya da diyelim ki çocuğun şu anda uçağı binecek mi? Yok. Uçak kelimesini bilse şu anda bir şey kazanacak mı? Kazanacak. Sadece bir bilgi olarak kazanacak. Ama kullanabileceği bir bilgi mi? Hayır, değil. O zaman tavsiyem yine nedir? Bakın, uçak kelimesi, her gün görülen uçağı bile çocuğunuzu şu anda öğretmenin alemi yok. Nedir öğretmeniz gereken? Yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Birinci dereceden çocuğunuza lazım olan bilgileri öğretmelisiniz. Evet. Tabii bu işler biraz uzmanlık işi olduğu için yine yardım almanız uygun olur. Evet. Bir beceriyi öğretmeden yeni bir beceriye geçmeyin. Hani bir bilgiyi öğretmeden başka bir bilgiye geçmeyin. Bu çocukların beceri öğrenmesi, okuma yazma öğrenmesinden daha önce gereklidir. Bunları sakın unutmayın. Az önce bahsettiğim gibi önce eğitim ne? İşte atıyorum örnek, okuma yazma mı? Ya okuma yazmadan önce bu çocuk kendisi yemek yiyebilmeli. Bu çocuk kendisi tuvaletini yapabilmeli. Bu çocuk kendi değerlerini ve isteklerini anlatabilmeli. Okul sonraki konu. Okuldaki matematik sonraki konu. Okuldaki okuma yazma sonraki konu. Bunları bilmek gerekiyor. Bu çocuğu özrü ile kabullenin. Zor. Evet, zor. Kabullenmek zor ama imtihan diyeceksiniz. Allah sabır versin diyeceksiniz. Kendi nefsinizi kabullenmeniz gerekiyor. Herkesin kabullenmesi gerekiyor. Yani özürlü demek biraz yanlış oluyor tabii de. Yani zihinsel engeli, yani normalin altında zekaya sahip, konuşma yönünden olsun, zeka yönünden olsun, yani hareket yönüyle olsun, hani çocukların anne babalarıyla yaptığımız görüşmelerde anne babayı aşamıyoruz. Anne babanın beynindeki kabullenmesini aşamıyoruz. Onu açtık mı iş bitiyor zaten. Anne babalar bu konuda zorluk yaşıyorlar. Kabullenemiyorlar. Kabullenemiyorlar. Tabii dediğim gibi Allah başımıza vermesin. Kabullenemiyorlar anne babalar. Kabullenseler işin çoğu bitecek, biliyor musunuz? Yani anne baba çocuğunun özürlü olduğunu kabullenebilse, çocuğunun zekasının normalin altında olduğunu kabullenebilse, çocuğunun konuşma yeteneğinin normalin altında olduğunu kabullenebilse, yani bir kabullenebilse büyük bir dağ aşılmış olacak ve o çocuk için çok şeyler kazanılmış olacak. Çok şeyler. Kabullenebilmek. Önce kabullenebilmek. Kabullenebilmek ve komşulara, insanlara karşı ne yapmak? Bunu geniş düşünebilmek. Geniş çerçeveden bakabilmek. Yani utanmamak. Komşuya gittiğinde utanmamak. Komşularının geldiğinde utanmamak. Çok zor bir olay. Allah sabır versin. Evet, kabullenmek. Çocuğunuzu kabullenin. Kabullenmeye çalışın. Dualar edin artık. Bununla ilgili kitaplar okuyun. Önce kabullenmek. Eğer kabullenirseniz çocuğunuza çok faydalı. Siz de olursunuz, biz de oluruz. Kabullenebilmek insan beyninde büyük bir dağı aşmak gibi bir olay. Beyninizin içindeki, kafanızın içindeki o dağı aşamazsak çocuklarınıza yardım etmek zorlaşıyor, güçleşiyor. Evet, çocuğu akademik başarı ve sosyal uyum yönünden eleştirmeyin, dışlamayın ve başkalarıyla yine kıyaslamıyorsunuz. Çocuğunuzun yapabileceğinden fazla başarı beklemiyorsunuz. Tabii fazla başarı beklememek için neyi yapabildiğini öğrenmeniz gerekiyor. Benim çocuğum önce ne yapabilir? Onun da bizde testleri var. Onları öğrenin. Ne yapabilir? Önce sizin çocuğunuz ne yapabilir? Bunu keşfedin, bunu öğrenin, onu bilin. Ondan sonra onları bekleyin, ondan fazlasını beklemeyin. Çocuğunuza karşı sabırlı ve hoşgörülü olun. İlgi ve yeteneklerini geliştirmesinde ona yardımcı olun. Sorularına kısa ve basit anlayabileceği şekilde cevaplar verin. Çocuğun sosyal ortamlara girmesi ve arkadaş edinmesi için fırsatlar oluşturun. Gidin komşularınıza, çağırın komşularınızı, misafirlere çağırın. İnsanların içinde olsun. Çocuğunuzun çalışmalarının okul, aile işbirliğiyle desteklenmesi için eğitim, öğretim devamlılığını sağlamasını mümkün mertebe çalışın. Çocuğunuza yapabileceği görevler verin. Çocuk sınıfta yokken öğrenme problemi var diye anlatabilir öğretmen arkadaşlar. Yani ama engelli diye etiketlenmesin. Çocuklar bu çocuk engelli denmesin. Ama bu çocuk, bu arkadaşınız öğreniyor ama biraz geç öğreniyor. Hani siz bir kere de öğreniyorsunuz ama arkadaşınız üç kere de öğreniyor. Onu üç kere anlatmamız lazım gibisinden. Çocuk yokken öğretmen arkadaşlar sınıfta böyle bir şey belki konuşabilirler. Çocuğunuzun yeteneğine, zekasına, ilgi alanına göre, gelişimine göre eğitim programı uygulanması gerekir. Bununla ilgili yine dediğim gibi böyle programlar yapıyoruz. Bu arada da rehabilitasyon merkezleri de yapıyordur. Onları yine dediğim gibi götürmenizi tavsiye ederim. Çocuğun değerlendirilmesi kendisine ait eğitim programına dayalı olarak gösterdiği gelişmeler ışığında olmalıdır. Yani sizin çocuğunuz ne yapıyor? Sadece ellerini yıkıyor. Aferin, tamam, ellerini yıkıyorsa onunla ilgili bir aferin olacak. 10 tane konu anlatmış öğretmenimiz. Bu çocuk 3 tane konuyu anlamışsa eğer, bu çocuğa 3 konuyu anladığı için aferin denmesi gerekiyor. Çocuğun sınıfa uyumu ve sosyal kabulü içinde önlemler almalı öğretmen arkadaşlar. Çalışmalar yapmalılar. Yani bu çocuklar sınıfta uyumlu olabilmesi için, kabul edilmesi için ne yapması gerekir? Öğretmen arkadaşlarının o konuda çalışmalar yapması gerekir. Talimatları, açıklamalarınızı kısa yapın, öz yapın ve sınırlı yapın. Hani böyle sade olsun. Yine konuları parçalar halinde verin. Bir konuyu bütün olarak anlatmayın. Bölün konuyu, parça parça bölün. Hatta bu çocuklarla ilgili mesela bir sayfada 10 tane ödev varsa, hani 10 tane ödev soru var diyeyim. Hani 10 tane ödev dedim, bir sayfada 10 tane problem var. Ne yapacaksınız? Bu 10 tane problemin hepsini çözelim diye uğraşmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Birinci problemi çözeceksiniz. Sonra ikinciyi çözeceksiniz. Bir 5-10 dakika ara vereceksiniz. Sonra ne yapacaksınız? Üçüncü, dördüncü problemi çözeceksiniz. Yani 10 tane problemin 10'unu da bu çocuklardan çözmelerini beklemeyeceksiniz. Evet, bu haftada sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Zeka olarak normalin altında olan çocuklarla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Neler yapmanız gerekir onunla ilgili hani tavsiyelerde, önerilerde bulunmaya çalıştım. Ama bu tavsiyeler, önerilerimde en birincisi kabullenebilmek. Çocuğunuzu kabullenebilmek olduğunu söylemiştim. Şimdi tekrar programımı bitirirken söylüyorum. Kabullenebilmeyi çalışın. Kabullenebilmek için uğraşın. Eğer siz kabullenirseniz, bu birinci basamakta kabullenirseniz, dediğim gibi büyük bir dağı aşmış olursunuz ve çocuğunuz da ne yapmış olur? Çok faydalı davranışlar içerisine girebilir, öğrenmeye girebilir. siz çocuğunuzu engellemiş olursunuz. Eğer kabullenemezseniz siz kendi çocuğunuzun ilerlemesine engellemiş olursunuz. Ama kabullenirseniz eğer, benim çocuğum böyledir dersiniz, benim çocuğum neler yapabiliyor, şunu şunu şunu yapabiliyor dersiniz ve çocuğunuzu onlara öğretirsiniz, onlarla ilgili eğitim alırsınız. Daha sonra bu çocuğumu nasıl ilerletebilirim diye uğraşırsınız, gidersiniz, çalışırsınız, çabalarsınız, kitaplar okursunuz, işte gelirsiniz, psikologlara gidersiniz, işte kendinizi yetiştirirsiniz ve bu çocuğunuz o zaman diyelim ki işte 6 ay içerisinde 1 yıllık mesafe kat eder. 1 yıl içerisinde 2 yıllık mesafe kat eder. Ama yok, kabullenemezseniz eğer 6 ay geçse bile çocuğunuz hala 1. ayında öğrenmesi gerekenleri bile öğrenememiş olur. Yani 6 ay içerisinde çocuğunuz 60 tane bilgi öğrenecekse siz kabullenemediğiniz için ne yapacaktır? Bu çocuğunuzu gerekli yerlere teste götürmeyeceksiniz. Teste götürseniz de rehabilitasyon merkezlerine götürmeyeceksiniz. Psikologlara götürmeyeceksiniz. Ders aldırmayacaksınız. Aldırmadığınız için de ne yapacak? Bu çocuk 6 ayda 60 tane şey öğrenecekken maalesef 6 tane şeyi öğrenmiş olacak. Bu bakımdan yine bu konu ağır bir konu. Allah sabır versin. Allah yardımcınız olsun diyorum. Mümkün mertebe lütfen bu konuda gerekli desteği alın, gerekli yardımı alın. En önemlisi de sizin psikolojik yardım almanız gerekir. Alın ki çocuğunuza daha çok faydalı olabilirsiniz. Evet, her zamanki gibi duamıza, temennimizle programımızı bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri işitmenizi, her nerede gerçek varsa onları öğrenmeye çalışmanızı ve sizi gerçek mutluluğa götüren yollarda yürümenizi ister. İyi hafta sonları dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve

özel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, bar eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafaza

0: olmasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Oh.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Saat 11.
3: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
4: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
3: Özel FM.

Nasıl oldu da onu işitir işitmez, böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz, haşa, bu pek büyük, pek çirkin bir bühtandır, demediniz.

0: Eğer mümin iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Ve Allah ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi.

Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Şu kesin ki hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara zina iftirası atanlar dünyada da ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır.

Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.

O gün Allah onlara hak ettikleri karşılığı tam tamına verecek ve onlar da Allah'ın gerçeği açıklayan Hakk'ın ta kendisi olduğunu anlayacaklardır.

Kötü kadınlar ve kötü sözler kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Bu temiz insanlar o iftiracıların dedikodularından beridirler. Onlara mağfiret, değerli ve büyük bir nasip vardır. Ya

Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız.

Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size, müsait değiliz, geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah, yaptığınız her şeyi tamamen bilir.

İçinde oturulmayan fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki Allah açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.

Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Ziynet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükatebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz mükatebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse, fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir.

Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için bir takım öğütler indirdik.

0: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırçada sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba doğuya veya batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.
1: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ

O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe eder.

0: Anladım.
1: Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

Dini inkar edenlere gelince, onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki, susuyan onu su zanneder. Nihayet onun yanına varınca, su namına hiçbir şey bulamaz. Fakat Allah'ı bulur. O da onun hesabını tam tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür.

Yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz.

baksana, göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar, hep Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri, kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek.

Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.

Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder.

Çünkü niceleri, biz Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik derler de, sonra onlardan bir kısmı buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler.

0: aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Resulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün. Tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler.

Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendisidir.

haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, hay hay, baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Senin kendilerine emretmen halinde hicret edeceklerine veya savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemine ne hacet, yemin etmeyin, sizden istenen makul bir itaattir. Elbette Allah yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir.

De ki, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki, peygamber kendi görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.

Allah, içinizden iman edip, makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi, kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız.

İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu.

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında izinsiz girmelerinde sizin için de onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Çocuklarınız buluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Çünkü Allah her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar.

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların ziynet yerlerini teşhir etmeksizin dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir.

Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarları size bırakılıp sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, ister ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız.

Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne bütün kalpleriyle iman etmiş olup, bütün toplumu ilgilendiren meseleleri görüşmek üzere onun yanında bulundukları vakit, ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne gerçekten iman edenlerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istedikleri zaman, sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.

Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah elbette sizden birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler.

0: Dikkat edin, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir. Furkan Suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebârakellezî nezzelel furkân alâ abdihî liyekûne lil'âlemîn nezîrâ.
0: Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki bütün ins ve cin uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur.

Böyleyken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler. Öldürmeye de diriltmeye de ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez.

Kafirler, Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup, bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır, diye iddia ettiler. Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler.

0: Ayrıca onun söyledikleri kendisi için yazdırtmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler.
1: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
0: De ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Yine ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı.

0: Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı, o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar.

0: hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
0: Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise biz alevli bir ateş hazırladık.
1: اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا
0: Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce, onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler.

0: elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca, orada yok olmak için can atarlar.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
0: Kendilerine, bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin denilecek.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ

De ki, bu mu iyi, yoksa takva ehline vaad olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir.

Orada arzu ettikleri her şey bulunacak, hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vaadidir.

Gün gelir Allah müşriklerle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip bir araya toplar ve şöyle buyurur: Siz mi saptırdınız bu kullarımı, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?

Onlar şöyle cevap verirler. Sübhansın, yüceler yücesisin. Senden başka veli edinmeyi düşünmek bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını nimetlerine mazhar edip ömür vererek yaşatınca onlar seni anmayı unuttular ve helake müstahak bir güruh haline geldiler.

İşte gördünüz ah, denir o müşriklere. Taptığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir, ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar, bilin ki içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse, ona büyük bir azap tattıracağız.''

0: senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020 Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212-659-8490
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşları

0: markasıyla Sevil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

mümin hesabı unutmadan yaşar. İnsanlar ömürleri süresince mutlu ve sıkıntılı günler geçirirler. Bunlar hep birer imtihandır. Sıkıntılı günlerdeki imtihanla rahatlık dönemindeki imtihanı karşılaştırırsak, rahatlıktaki imtihan daha zordur. Günümüz Müslümanlarının gafil olduğu en zor imtihan, rahatlık içindekilerin imtihanıdır. Ancak imtihanı başka yerlerde arayanların içinde bulundukları imtihandan yüz akıyla çıkmaları zordur. Çeşitli imtihanlara tabi tutulan ve hepsinden de başarıyla çıkan ilk Müslümanlar muhacir ve ensardır. Bunlar İslam toplumunun ayakta kalmasına vesile olan direklerdir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tövbe 100. Bu ayette dikkatimizi çeken husus, birbirlerinden razı olan Allah ve Allah'ın kullarıdır. Razı olma sebebi şudur. Muhacir, ensar ve onlara tabi olanlar, Allah'a itaat edip peygamberin davetine uydukları için Allah onlardan razı olmuştur. İman ve Resulullah'a itaate karşılık onlara cennet ikram ettiği için onlar da Allah'tan razı oldular. İbni Kesir bu ayetle ilgili şu yorumu yapıyor. Allah muhacir ve ensarın ileri gelenleri ve onlara uyanlardan razı olduğunu haber vermiştir. Onlara kızıp sövenlere yazıklar olsun. Allah'ın razı olduğuna sövdüklerine göre Kur'an'a iman nerede, onlar nerede? Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır ki, sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Tövbe 101. Bu ayet Medine dışından şehre inen münafıklar ve Medine halkından nifakta ısrar eden uzmanlaşmış münafıklardan bahseder. Yani münafıklıkta ihtisası olanlardan. Bunlar münafıklıkta öyle mesafe kat etmişlerdir ki vahiy olmadığı müddetçe bu nifak ehlini Peygamberimiz de bilememiştir. Kendilerini gizleyebilmişlerdir. Peygamberimizin yaşamış olduğu o dönemde 300'e yakın münafık olduğu söylenir. Profesyonel münafıklar için iki kez azap tattırılır. Birincisi dünyadadır ki ölmeden evvel rezil olmalarıdır. İkincisi kabir ve cehennem azabıdır. Münafıklar dünyada, kabir ve kıyamet hayatında rezil olacaklardır. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Tövbe 102. İtiraf, bir şeyi bilerek ve mahiyetini anlayarak kabul etmektir. İnsan bir suç işleyince aslı olmayan mazeretler ileri sürmemelidir. Yapılan işin kötü olduğunu anlamalı, kabul etmeli ve pişman olmalıdır. Bunun için iyilik ve kötülük yapan, kötülüğünden pişman olup doğru söyleyenlerin itirafı geçerlidir. Geliniz şu ayetle yazımızı bitirelim. Ama dikkatlice okuyup üzerinde düşünelim. De ki, dilediğinizi yapın. Çünkü Allah da, Resulü de, müminler de işlerinizi görecektir. Sonra gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Tövbe 105. Rabbimizin huzurunda vereceğimiz hesabı bir an bile unutmadan yaşamak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
19: بسم الله.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve

0: Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
2: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Nisa suremizin 75. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbimiz bir önceki dersimizde 74. ayeti kerimede savaş emrini vermişti. Savaşın, Allah yolunda gayret edin ve ahiretteki cenneti satın almak için bu dünya hayatında malınızı, canınızı feda edin demişti. Bu okuyacağımız 75. ayet-i kerimede de buyurur ki Rabbimiz: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Rabbimiz buyurur ki, size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyerek çaresiz kalmış erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmış ezilenler adına savaşmıyorsunuz. Yani bir memleket kafirlerin istilasına uğramış veya Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya başlamış kendi idareleri. Bu durumda yapılacak iş bu ayeti kerime ile beyan buyuruluyor. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Evet, halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar. Bize katından bir koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyerek çaresiz kalmış erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmış ezilenler adına niçin savaşmıyorsunuz? Evet, bugün Filistin'de Müslümanlar eziliyor. Bugün yeryüzünün her bir bölgesinde kafir diktalar tarafından Müslümanlar eziliyor. Müslümanlara savaş imkanı yok. Müslümanlar savaşamıyorlar. Birlikte değiller, beraber değiller. Yani bugün yeryüzündeki tüm Müslümanların hepsi, Müslümanız diyenlerin hepsi birer sefer tükürüverse, İsrail denilen şey, Filistin'deki zulüm bitecek. Dünyanın dört bir tarafına Müslümanların hepsi, yeryüzündeki Müslümanız diyenlerin hepsi, evet biz de varız deyiverseler işler bitecek. Ama Müslümanlar savaş ayetlerini, Müslümanlar kafire kafa tutma ayetlerini bugün bilmiyorlar veya gündemlerinden dışarıya çıkarmışlar. İşte bu ayet-i kerimede, Nisa suremizin 75. ayet-i kerimesinde bize bu gerçek bildiriliyor ve duyuruluyor. Böyle yapın, böyle yapmanız gereklidir, böyle yapmanız uygundur diyerek. 76. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Savaş ayetleri bunlar. Müslümanların yatalak hasta gibi yerlerinde yatarak Allah'tan zafer istemelerinin uygun olmadığını bildiren ayetler bunlar. Rabbimiz buyurur ki: اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. O Müslümanlar ki, o müminler ki Allah yolunda savaş ederler. Müslümanlar Allah yolunda savaş ederler. Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak için savaş yaparlar. Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak, onun cennetini elde etmek için dünyada savaşırlar. Tüm gayretlerini ona göre ayar ederler. Evet, Rabbimiz Müslümanların, Müslümanım diyenlerin, iman edenlerin Allah'ın rızasını kazanma yolunda savaş ettiklerini ve edeceklerini beyan buyuruyor. Peki onun dışındakiler, Müslümanların dışındakiler ne yapar öyleyse? Onu da Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ise şeytani güçler uğrunda savaşırlar. Kendileri de şeytanlaşmıştır onların ve şeytani güçler uğrunda, tağutların uğrunda savaşırlar. Heykellerin, putların uğrunda savaşırlar. Putlaştırdıkları sistemin uğrunda savaşırlar ve hayatlarını böylece sürdürür giderler. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Müslüman Allah'ın rızasını kazanma yolunda, cenneti elde etme yolunda savaşır. Kafirler ise, inanmayanlar ise Allah'tan gelen tüm gerçekleri örtmek suretiyle, onlara karşı çıkanlar ise şeytani güçler uğrunda, tağut uğrunda, putlar uğrunda, putlaştırılan şeyler uğrunda savaşırlar. Onları yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederler. Savaşlarını, onları yeryüzüne hakim kılmak, insanları o kanunlarla, o sistemlerle idare etmek için savaşırlar. Savaşlarını bu uğurda yaparlar. O halde Rabbimiz Müslüman Allah rızasını kazanmak için savaşırsa, kafir de tağut uğruna, tağut yoluna savaşırsa, siz fekatilu evliya eşşeytan, bu şeytanın dostlarına karşı savaşın. Müslümanın savaşı tüm şeytani güçleredir. Çünkü Rabbimiz cennetten şeytanı kovduğunda ve atamız Adem'i de cennetten yeryüzüne indirdiğinde demişti ki, bu sizin düşmanınızdır. Gözle görülmese de şeytan sizin düşmanınızdır. Sizi benim yolumdan saptırmak için size vesveseler verebilir. Ayrıca bu şeytanın yolunda olanlar da size vesvese verebilir. Minel cinneti ve nas. İnsan ve cin şeytanları türünden, cinsinden olabilir. Onlar da aynı vesveseyi size verebilirler. İnsan şeytanları ve cin şeytanları sizi benim yolumdan saptırmak için, benim yolumdan alıkoyabilmek için değişik vesveseler verebilirler. Öyleyse siz tüm şeytani güçlere karşı fekatilu evliya eşşeytan, tüm şeytanlara, tüm şeytani güçlere, tüm şeytanların dostlarına karşı savaşınızı sürdürün. Kendiniz bizzat savaşı sürdürün. Çoluk çocuğunuzla aile olarak savaşı sürdürün. Toplum olarak savaşı sürdürün. Cemaat olarak savaşı sürdürün. Tüm şeytanlara ve şeytanın dostlarına karşı savaşmanızı sürdürün. Niçin? İnne keyde şeytani kâne daifâ. O şeytanın dostlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır. Kafirlerin ve şeytanların tuzakları çok zayıftır. Allah söylüyor bunu. En doğru sözü söyleyen Allah söylüyor bunu. Şeytanın tuzağı, hilesi çok zayıftır. Sadece vesvese verir. Başka bir gücü yoktur. Şeytana verilmiş bir güç yoktur. İnsanları saptırmak için, insanları azdırmak için şeytana verilmiş bir güç yoktur. O sadece vesvese verir. İnsanlara işaret eder, gel bu tarafa diyerek. Onun dışında bir gücü ve kuvveti yoktur şeytanın. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Dikkat edin, şeytanın dostlarına karşı, şeytan düzenlerine karşı daima savaşın, savaşınızı sürdürün. Çünkü inne keyde şeytani kâne daifâ, şeytanın tuzağı, hilesi çok zayıftır. Zayıf olan şeytanın hilesine, tuzağına karşı Müslüman savaş ilan etmeli. Doğduğu günden bu yana veya akıl bali olduğu andan itibaren şeytanın insanlara kurduğu tuzakları öğrenmeli. Kur'an'ı baştan sona birkaç sefer okumalı. Şeytan insana nasıl yaklaşır? Şeytanın insana yaklaşma modeli nasıldır? Bunları öğrenip şeytanın yaklaşabileceği yolları, yöntemleri belleyip o yoldan şeytan bana gelebilir diye ona karşı daima savaşı sürdürmelidir Müslüman. İşte bu ayette de bu emir veriliyor Rabbimiz tarafından. Siz şeytan ve şeytanın dostlarına karşı savaşınızı sürdürün. Çünkü inne keyde şeytani kâne daifâ. Çünkü şeytanın tuzağı, şeytanın hilesi çok zayıftır. Allah onu zayıflatmıştır. Zayıftır o, onun hilesi ve onun tuzağı. Öyleyse siz ona karşı savaşınızı sürdürün. 77. ayet. Nisa suremizin 77. ayeti. Elem tera ilellezine qile lehum küffu eydiyekum ve eqimus salate ve atuz zekate felemma kutibe aleyhimul qitalu iza ferikum minhum yahşevnen nase ki haşyetillah ev eşedde haşye ve kalu rabbena lime ketebte aleynel qital levla ekhertena ila ecelin garib kul meta'u dünya galil vel ahiretu hayrun limen itteka ve la tuzlemune fetila. Evet, Nisa suremizin 77. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyurur ki, kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazlarınıza dikkatli ve devamlı olun, zekatı yani arındırıcı mali yükümlülüğünüz olan zekatı da yerine getirin. Evet, bu şekilde denilmişti kime? Tüm İsrailoğullarına, tüm Müslümanım diyenlere, tüm Allah'ın kullarına gönderilen peygamberler bu şekilde söylemişlerdi. ellerinizi savaştan çekin, namazlarınıza dikkatli ve devamlı olun, zekatı verin. Onlarla haberdar değil misin sen? Böyle bir haberden senin haberin yok mu? Onlara böyle denilmişti Müslümanım diyenlere, ben de Allah'ın kuluyum diyenlere böyle denilmişti. Ama onlara Allah yolunda savaşmaları emredilir emredilmez, bazısı Allah'tan korkması gerektiği gibi hatta daha da büyük bir korkuyla insanlardan korkmaya başlarlar. Savaş deyince insanlar korkuyor. Savaş denilince ölüm tehlikesi var gibi zannediyor ve korkuyor. Ölüm savaşın dışında da var. Her an var. Bazı ayet-i kerimelerden öğreniyoruz. Kişi ölüm korkusuyla savaşa katılmamazlık etmesin. Onun vadesi orada yettiyse mutlaka bir sebeple o oraya kadar gidecek ve orada ölecek buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse savaş sadece ölüm vasıtası vesilesi değildir. Kişi yatağında da ölebilir. Kişi her zamanda ve her zeminde de ölme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Ama insanlara savaşın denilince Allah'tan korkması gerektiği gibi hatta daha büyük bir korkuyla insanlardan korkmaya başlarlar. Evet, ölürüz savaşta, yok oluruz gideriz diyerek insanlar korkarlar. Ve ey Rabbimiz, neden bize savaşmayı emrettin? Keşke biraz bize mühlet verseydin derler. Mühlet ne zaman verilecek? Ne zamana kadar verilecek? Herkes mühlet istese, herkes ömrünün bitimine kadar mühlet istemiş demektir. Dolayısıyla savaş emrini Müslüman duyar duymaz, İslam'ın yeryüzüne hakim kılınması için gayretini artıracak. Bize biraz daha mühlet ver, bu günlerimiz de geçsin, biraz daha silahlanalım, biraz daha adedimiz çoğalsın şeklinde mazeretler ortaya konmayacak. İşte onlara savaş emredilince derler ki, niçin bize savaş emrettin? Biraz daha malı mülkü çoğalsaydık, askeri gücümüz artsaydı, silahımız çoğalsaydı ve biraz daha bize zaman tanısaydım. De ki, bu dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısadır. Bu dünyadaki keyif, rahatlık çok kısadır. Öyleyse bu dünyanın bu kısa metaını, bu kısa yaşamını, bu kısa konforunu, bu kısalığı sen daha da uzatayım diye gayret etme. Ama ahiret yolunu Allah ile bulanlar için daha hayırlısıdır. Sen şehit olarak cennete girmeyi arzula ve şehit olarak cennete girmeyi hedeflerinden en büyük hedef olarak kabul et. Bu senin için daha hayırlıdır. Çünkü hiçbiriniz kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız. Ahirette, kıyamette hesaplar görülecek ve hiçbir kimse zerre kadar haksızlığa da uğratılmayacaktır. İşte Rabbimiz bize bu şekilde savaşmanın gerekliliğini, savaşmak için insanların mühlet istememeleri gerektiğini, bu dünyanın konforuna aldanıp da geçici bu dünya içerisinde biraz daha yaşayalım dememeleri gerektiğini bize bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimede. Ama ahiret yurdunun, ahiretteki verilecek nimetlerin daha hayırlı olduğunu da bize Rabbimiz bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimeyle. Evet. 78. ayet. Eynema tekunu yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fi burucin müşeyyide. Ve in tusibhum hasenetun yekulu hazihi min indillah. Ve in tusibhum seyyiyetun yekulu hazihi min indik. Kul kullun min indillah. Fema li haulâil kavmi la yekâdûne yefkahûne hadîse. Evet. Rabbimiz Nisa suremizin 78. ayeti kerimesinde de buyurur ki, nerede olursanız olun, ölüm sizi gelip bulacaktır. Göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile. Yani sen kendini ölümden kurtarmak için çelik mahfazalı kuleler de yapsam, kurşun işlemez, kurşun geçirmez camlarla bulunan vasıtalarda bile geçsem, etrafında korumaların yüzlerce kişi olsa bile ölüm seni mutlaka bulacaktır. Nerede olursan ol, nereye saklanırsan saklan, hangi sığınakta kendini muhafaza edersen et, mutlaka ölüm seni bulacaktır. Öyleyse eynema tekunu yudrikkumul mevt ve lev kuntum fi burucin müşeyyide. Ölümün gelmeyeceği bir mekan ve mahal yoktur. İnsanlar tarihte ölümü öldürmeye çalışmışlar. Bugün de böyle bir çalışma yapıyor Avrupa'sı, Amerika'sı, Japonya'sı. İnsanları donduruyorlar. Sonra tekrar çözecekler. ölümü öldürmeye çalışacaklar güya. Kimse öldürememiş ki seni öldürsem. Senden daha güçlü kuvvetli kimseler vardı bu dünyada gelip geçen yaşayan. Onlar da ölümü öldüremediler, sen de öldüremeyeceksin. Ne kadar tıbbi, ne kadar teknik çalışmalar yapsam da ölümü öldürme imkanın yoktur. Kendini ölümsüzlüğe çıkarma imkanın yoktur. Çünkü Rabbimiz böyle bir kanun koymamıştır. Herkes ölümü tadacaktır diyor. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her can, her canlı mutlaka ölecektir. İşte burada da eyne ma tekunu yudrikkumul mevtu velev kuntum fi burucin müşeyyede. Buzdolaplarında da dondursanız mutlaka ölecektir. Çelik mahfazalar içerisinde de koysanız mutlaka ölecektir. Can taşıyan mutlaka ölümle karşı karşıya kalacaktır. Nerede olursanız olun mutlaka ölüm gelip sizi bulacaktır. Ve in tusibhum hasenetun. Evet, insanların başına güzellikler de gelebilir, iyilikler de gelebilir, felaketler de gelebilir. Onlar güzel şeylere kavuştuklarında bazıları bu Allah'tandır derler. Ve in tusibhum seyyi'etun yekulu hazihi min indik. Başlarına bir kötülük gelince bu da senin yüzündendir derler. Evet, münafıklar başlarına sıkıntı gelince peygamberin yüzünden geldiğini söylerler. Başlarına bir iyilik gelince de Allah'tan geldiğini söyleyiverirler. Veya bugün de insanlar aynısını yapıyor. Bir iyilik gelirse Allah bizim iyiliğimizi murad etmiş diyerek Allah'tan geldiğini söylüyor. O iyiliğe kendisinin layık olduğunu zannediyor. Başına bir sıkıntı gelince de Müslüman olduğundan dolayı geldi bu sıkıntı diyerek o sıkıntının Müslüman olmasından dolayı geldiğini söyleyiveriyor. Evet, Rabbimiz de buyuruyor ki kul küllüm min indillah. De ki hepsi Allah'tandır. Hayır da şer de Allah'tandır. İyilik de kötülük de Allah'tandır. Allah imtihan için bu dünyada bazen hayır gönderiyor, bazen şer, bazen iyilikler, bazen kötülükler. İmtihan vasıtası olarak iyilikler de kötülükler de insanlara gelebiliyor, gönderilebiliyor. Öyleyse sen her zamanda ve her zeminde insanların başına gelen her şeyin Allah'tan geldiğini de onlara söyleyiver. فَمَا لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يسًا. O halde bu insanlara ne oluyor da kendilerine bildirilen hakikati kavramaya yanaşmıyorlar. Kendilerine bildirilen doğruyu ve gerçeği öğrenmeye, bilgilenmeye yanaşmıyorlar. Hala Allah'tan geleni, hala peygamberin bildirdiğini, doğruları öğrenmeye ve onlara göre yaşamaya çalışmıyorlar. Ma esabeke min hasenedin fe minallah. 79. ayet, Nisa suresi 79. Ma esabeke min hasenetin fe minallah. Size gelen her iyilik Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Evet, başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. Kendi yapıp ettiklerinizden dolayıdır. Karada ve denizde insanların elleriyle yaptıkları yüzünden bozgunculuk, bozukluk arttı diyor bir başka ayet-i kerimedir Rabbimiz. Öyleyse insanlar ne ederlerse kendilerine ediyorlar. Toplumlar bu hale geldiyse suçlusu yine toplumdur. İnsanlar bu hale geldiyse, Allah da bu belayı gönderdiyse suçlu yine insanlardır. Rabbimiz bu ayeti kerimede de insanların doğru ve gerçek bir hayat yaşamalarını, Allah'tan gelene razı olmalarını ama kendi elleriyle yaptıkları, işledikleri günahlar yüzünden de başlarına felaketlerin gelebileceğini bize böylece duyurmuş oluyor. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. Ey Muhammed, seni bütün insanlığa bir elçi olarak gönderdik. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا. Buna şahit olarak da Allah yeter. Sen tüm insanlığa bir elçi olarak gönderildin. Sen insanlığın bir elçisisin, vazifelisisin, peygamber olarak gönderildin ve bu insanlara doğruyu, gerçeği duyurmak üzere gönderilen bir görevlisin, peygambersin, elçisin. Bunun da en büyük şahidi Allah'tır ve kitaptır. İşte kitapta Allah böylece bildiriyor. Biz seni insanlara elçi ve görevli olarak gönderdik diye. 80. ayet, Nisa suremizin 80. ayeti. Men yuta'ir rasule fekat eta Allah. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. yüz çevirenlere gelince zaten seni onların başına bekçi göndermedik ya. Men yutu'ir rasule fekat eta Allah. Kim peygambere itaat ederse, Allah'ın gönderdiği görevli elçisine, peygamberine itaat ederse fekat eta Allah, Allah'a itaat etmiş sayılır. Ve men tevelle, kim de yüz çevirirse, Allah'tan, peygamberden, dinden, Kur'an'dan kim de yüz çevirirse fema erselnâki aleyhim hafîza, biz onları İslam'a döndüresin diye seni onlar üzerine bekçi de göndermedik ya. Biz seni bekçi olarak da göndermedik. Onlar İslam'a ve Müslümanlığa gelsinler diye sen onların üzerine bekçi de gönderilmedin. Kim peygamberi kabul ederse, peygamberin hadislerini kabul ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Ben sadece Kur'an'a inanırım, başkasını tanımam diyemezsin. Çünkü peygambersiz kitap olmaz. Hadissiz, sünnetsiz kitapla amel edilmez. Kendi başına kitap insana pek çok şeyi söylemez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, içerisinde bazı ibadetlerin nüvesini yani çekirdeğini bildirir. Namazı kılın der tüm ayet-i kerimeler. Pek çok ayet geçer namaz kılmayla alakalı. Namazı yeryüzünde kılmayla alakalı pek çok ayet geçer ama sayısını bilmiyoruz. Öğle namazı kaç rekat, ikindi kaç rekat, akşam kaç rekat, yatsı kaç rekat, bunları bilmiyoruz. Bunları hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla kişi zekat verin ayeti kerimesini Kur'an-ı Kerim'de çok duyacaktır. Ama koyundan ne kadar, altından gümüşten ne kadar, ticaret eşyasından ne kadar, onu da hadis-i şeriflerden öğrenecektir. Dolayısıyla peygambere itaat eden, peygamberin hadislerini, sünnetini, hayatına hakim kılan Allah'a itaat etmiş demektir. Öyleyse Müslüman önce kitaba, sonra da onun tefsiri mahiyetinde olan sünnete, peygambere müracaat edecek, itaat edecektir ki böylece Allah'a itaat etmiş olsun. O men tevella, kim de kitaptan yüz çevirirse, sünnetten yüz çevirirse, İslam'dan, Kur'an'dan yüz çevirirse sen onlar üzerine bekçi olarak da gönderilmedin. Senin vazifen onları İslam'a çekmek, Müslümanlığa çekmek de değildir. 81. ayet. Ve yekulune ta'atun fe izâ berazû min indike beyyete ta'ifetun minhum gayrellezî tekûl vallahu yektubu ma yubeyyitûn fe'ariz anhum ve tevekkel alallah ve kefâ billahi vekîle. Nisa suremizin 81. ayeti. Onlar biz sana itaat ediyoruz derler ama senin yanından uzaklaştıklarında içlerinden bir kısmı gecenin karanlığında senin getirdiğin mesajlardan başka şeyler tasarlarlar. Allah onların gece kurdukları ve gizlice tasarladıkları her şeyi kaydeder. O halde onları kendi başlarına bırak ve sadece Allah'a güven, zira hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. Münafıklar peygamberimizin yanına geldiklerinde biz sana itaat ediyoruz, bizim peygamberimiz sensin demek suretiyle itaat ettiklerini beyan ederler. Fe izâ berazû min indik, peygamberin yanından ayrıldıkları zaman İslam'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, Müslümanların aleyhine geceleyin değişik değişik tuzaklar kurmaya çalışırlar. Gecenin karanlığında, gece sohbetlerinde senin getirdiğin mesajdan başka şeyler tasarlarlar. Acaba ne yapalım da bundan uzak duralım diye kafirce davranışları ortaya koyarlar. Vallahu yektubu ma yubeyyitun. Allah ise onların gece kurdukları tuzakları ve gizlice tasarladıkları her şeyi de kaydetmektedir. Her şeyi kaydeden Allah, münafıkların geceleyin yaptıkları tasarımları da haberdar olduğunu böylece ayet-i kerimeyle münafıklara bildiriyor. Münafıkların maskeleri böylece indirilmiş oluyor. Münafıkların maskeleri böylece indirilmek suretiyle onlar da yeryüzünde Müslümanları aldatıyoruz, peygamberi aldatıyoruz diyemeyecekler. Allah onların maskelerini böylece indiriverecek, haklarında ayetler ve sureler inmek suretiyle onların sahtekarlıkları, hileli davranışları ortaya dökülecektir. Fe'ariz anhum, o halde sen onları kendi başlarına bırak. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan, Allah'a güven. Çünkü ve kefa billahi vekile, Allah her zamanda ve her zeminde güvenilecek tek kişidir. Allah kadar kimse güvene layık olamaz. kimsenin Allah kadar güvene layık olması düşünülemez. Efela yetedebberunel Kur'ane ve lev kana min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kesira. Onlar bu Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Kafirler, münafıklar bu Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlıklar ve çelişkiler bulurlardı. Bu Kur'an Allah sözüdür. Bu Kur'an hak sözüdür. Bu Kur'an Allah'ın indirdiği sözüdür. Dolayısıyla münafıklar düşünmüyorlar mı kendi aleyhlerine bir ayet, bir sure geleceğini? Veya münafıklar hesap etmiyorlar mı? Allah her şeyi biliyor. Geceleyin bu peygambere ve bu Müslümanlara karşı bizim kurduğumuz tuzaklardan Allah'ın ve peygamberin haberi vardır diyerek bunlardan haberleri yokmuşmuş gibi haber ediyorlar. Haberleri yokmuş zannediyorlar da ona göre mi hareket ediyorlar? Öyleyse bunlardan haberleri olsun onların. Eğer bu Kur'an'ı düşünselerdi, Kur'an'da eğrilik yok, Kur'an'da yamukluk yok, Kur'an en doğruyu söyler. Dolayısıyla bu Kur'an'a o insanlar düşünselerdi, bu Kur'an'ı gereği gibi düşünselerdi, eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlık ve çelişkiler de bulurlardı. Ama olmuyor böyle. Niye? Allah en doğruyu söylüyor. Allah yanılmaz gerçekleri söylüyor. Hatası olmayan kitap bu kitaptır. En doğru sözler bu kitaptadır. Allah'ın sözü daima en doğrusudur. İşte Rabbimiz burada bunu da bize bildirmiş oluyor. Bunu da bize duyurmuş oluyor. فَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا. O münafıklara savaş veya barışla ilgili bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere ve müminler arasından kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara veya ilim sahibi kimselere arz etmiş olsalardı onların arasından İşin iç yüzünü anlayanlar onunla ilgili ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Ama Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. Haber geliyor, haberi yayıyorlar. Haberi yaymayıp da peygambere götürselerdi, peygambere duyurmuş olsalardı dolayısıyla daha iyi iş yapmış olacaklardı. Öyle yapmıyorlar, yayıyorlar. Ya peygambere veya yetkili birine, İlim sahibi kimseye, vahiyden haber olan kimselere arz etmiş olsalardı o durumları, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onunla ilgili ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Ama Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. İşte insanları şeytana uyurmak için, insanları şeytana uydurmak için bunlar böylece yaygınlaştırıyorlar. Kötü haber, iyi haber ne bulurlarsa. Müslümanların moralini bozmak, psikolojik ben Müslümanlara sıkıntı vermek için bu münafıklar böylece yapıyorlardı. Ama Allah lütfuyla Müslümanları böyle bir haber yayan kimselere uydurmadı. Bunlar münafıkların haberidir, siz onlara uymayın dedi. Dolayısıyla doğru olan neyse o tarafta Müslümanlar ayakları sabit kalmış oldu. Evet, 84. ayet, Nisa suresi 84. فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَسَى اللّٰهُ اَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَاَشَدُّ تَنْك۪يلًا. O halde sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen kendinden sorumlusun. İnananları da savaşa teşvik et. Umulur ki Allah gerçekleri örtbas edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha şiddetli, cezalandırması da daha şiddetlidir ve çetindir. Senin vazifen Allah yolunda savaşa devam etmektir. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Başkasından değil. Başkaları savaşa katılsın da ben de katılırım deme hakkın yok. Sen katıl savaşa. Sen İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisine gir. Bu fiili gayret, bu bilgi savaşı olabilir. Bu İnsanları İslam'a çekme savaşı olabilir. Bu insanların üzerine gelen her türlü küfür, münafıklık ve şirk unsurlarını insanlardan kaldırmak, kafalardan ve kalplerden onları temizlemek için olabilir. Yani yasakladığı şeyleri insanlardan uzaklaştırmaya ve yeryüzünü Allah'ın emirlerini hakim kılmaya çalış. Vazifen bu olsun. Nerede olursan ol, sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen kendinden sorumlusun. İnsanları da savaşa teşvik et. Tüm insanlar sorumludur. Bu insanların halinden, ahvalinden, durumundan, yaşantısından. Umulur ki Allah gerçekleri örtbas edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha şiddetli, cezalandırması da daha çetindir. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Senin vazifen savaştır, savaşmaktır. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret göstermektir. Bu bilgi savaşı olabilir, bu kültür savaşı olabilir, bu bizzat kılıç kalkan savaşı da olabilir. Sen her yönden bu savaşa gir, her yönden bu savaşı yapmaya çalış. Çünkü Allah'ın gücü tüm güçlerin üzerindedir ve Allah'ın cezalandırması da her şeyden ve herkesten daha şiddetlidir ve çetindir. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Rabbimiz buyuruyor ki kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterip aracılık ederse, men yeşfa şefaaten seyyiyeten, ikinci bölüm ayet-i kerimenin birinci bölümünde kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterip aracılık ederse onun kazandıracağı nimetlerden bir pay vardır. İkinci bölüm, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّيَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا, dava için koşturursa sorumluluğunun hesabını verecektir. Evet, kim haklı bir dava uğruna, İslam davası uğruna, Kur'an davası uğruna, peygamber davası uğruna gayret ederse, o yolda gayretini artırırsa, o yolda zerre kadar da olsa, küre kadar da olsa gayretini çoğaltırsa, mutlaka nasibini sevap olarak o alacaktır. Evet, oradan kazanacağı sevaptan mutlaka payını alacaktır o. Kim de وَمَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً, kim de kötülük uğruna, kötü bir dava uğruna, haksız bir dava uğruna koşturursa sorumluluğunun hesabını verecektir. O da mutlaka cezasını çekecektir. Kim Allah peygamber uğruna gayret ederse o ecrini alacak, cennetteki derecesini yükseltecektir. Kim de Allah'ın dışında, kim de peygamberin dışında, kim de İslam dininin dışındaki sistemler için, rejimler için çalışırsa, onları yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederse o da mutlaka karşılığını bulacaktır, karşılığını alacaktır. Günah olarak o da karşılığını, cehennem olarak o da karşılığını bulacaktır. Ve kânallâhu alâ küllü şeyin mukîtâ. Çünkü Allah her şeyi gözeten, bilen ve koruyandır. Her şeyi bilen Allah, her şeyi gözeten Allah, her şeyi en güzel biçimiyle bilen Allah mutlaka bunu da böylece bize bildirmiştir ki iyilik yapın cennetteki derecenizi yükseltin, kötülük yaparak cehenneme düşenlerden olmayın buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 85. ayet-i kerimesinde. 86. ayet, وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَس۪يبًا. Bir selamla selamlanırsanız siz daha iyisiyle selam verin. Yani karşınızdaki kişi size selam verdiyse siz de ona daha iyisiyle cevap verin. اَوْرُدُّوهَا, veya aynısıyla onun selamını karşılayın. Yani bir kimse bize selamun aleyküm dediyse biz aynısıyla karşılamak suretiyle ve aleykümselam diyebiliriz. Veya daha iyisiyle diyor Rabbimiz ve aleykümselam ve rahmetullah diyebiliriz. Veya o kişi bize esselamu aleyküm ve rahmetullah demişse biz de ona esselamu aleyküm ve rahmetullah diyebileceğimiz gibi ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh diyebiliriz. Yani onun bize verdiği selamdan daha kaliteli bir şekliyle de selamı alma imkanımız vardır. Bu ayet-i kerime bize bu gerçeği de bildiriyor. Birileri size selam verirse siz onun selamını daha iyisiyle alın. Veya onu aynısıyla karşılayın. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını hakkıyla sorandır. İnne Allahi kâne alâ küllü şeyin hasîbâ. Allah her şeyin hesabını soruyor. yapıp ettiğimiz her şeyden dolayı hesaba çekileceğiz. Günahlarımız ve sevaplarımız, yeryüzünde Allah'ın ahkamını hakim kılmak için yapacağımız her tür gayretten sevap alacağız. Allah hesabımızı tutuyor. Allah hesabımızı her an tutmakta. Bunun için de görevli melekler de tayin etmiş. Kalbimizden geçeni dahi bilen Allah melekleri görevlendirmiş. Günahlarını sen yaz, sevaplarını da sen yaz demiş. Elinde dosyasıyla yarın kıyamet günü karşımıza çıkacak. Mahşer yerinde dosya elimize tutuşturulacak. Buyurun, dünyada yaşandığınız müddet içerisindeki yaptığınız amellerin, iyiliklerin, kötülüklerin hepsinin hesabı bu dosyada. Melekler dosyayla birlikte teslim edecekler, vazifelerini yapacaklar. Olur mu canım böyle? Melek bana gıcık gitmişti, bana fazladan yazmış bunları deme hakkımız yok. Rabbimiz o gün insanların ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını, derilerini şahit kılıverecek. Sen dosyaya inanmadın mı? Benim kayıt tuttuğuma inanmadın bir. Meleklerin kaydına da inanmadım. Elindeki dosyaları, elindeki dokümanları da reddediyorsun öyle mi? Evet, vücudun azaları konuşacak. Zamanına göre hemen haber verecek. Filan gün, filan tarihte filan suçu işledim. Filan zamanda şunu yaptım, bunu yaptım, bunu ettim diyecek. Deriler konuşacak, vücudun organları konuşacak. İtiraz etme hakkın yok. İtiraz ettiğinde bile deriler sana da cevap verecek. Vücudun organları sana da cevap verecek. Her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu. Ne yapayım? Söylemek mecburiyetindeydim. Evet, Allah vücut organlarının da konuşturulmasını sağlayacak. Düğmeye bastığı an vücudun organları da o gün konuşacak, cevap verecek. Sen itiraz edeceksin. Niçin aleyhime şahitlikte bulunuyorsunuz? Dünyada birlikte gelip geçmemiş miydik? Niye böyle yapıyorsunuz dediğinizde de derileriniz ve vücudunuzun organları cevap verecek. Sen bu işten haberin yok. Allah bizi, her şeyi konuşturan Allah, dağları, taşları, ağaçları, kuşları konuşturan Allah, biz derileri de, biz vücudun organlarını da konuşturuyor ve mecburen konuşuyoruz. Yapacağımız bir şey de yoktur deyiverecekler. Öyleyse insanoğlu bu dünyada daima hesabının tutulduğunu bilecek ve o şuurda olacak. Hesabım tutuluyor, Allah biliyor, melekler biliyor, dosyalanıyor bu. Eğer ben bunları itiraz etsem bile yarın vücudumun organları aleyhime şahitlik yapacak. Aleyhimde cevap verecekler. Ne yapalım, Allah konuşturdu bizi diyecekler. O gün daha da rezil olacağım. Öyleyse bugünden tevbe edeyim, bugünden istiğfar edeyim, yalvarıp yakarayım, Rabbime döneyim demesi lazım Müslümanım. Rabbine dönmesi lazım, Rabbinin yolunda olması lazım, Rabbinin yolunda gitmesi lazım. Çünkü bu dünyada her yapıp ettiğimiz şey kayda geçmektedir. Hepsi kayıtlanmıştır, hepsi kayıtlarla yarın karşımıza çıkacaktır. Rabbimiz bize onların hepsini bildirecek. İtiraz etme imkanın yok, çünkü zabıtlar tutulmuş. Zabıt katipleri durumunda olan melekler de yanın başında bekliyorlar. Gelmişler yanına. Evet, vazifemizi dünya boyunca yaptık, kayıtlarımızı tuttuk ya Rabbi, şu da elimizdeki dosyalar diye bekleyecekler o gün. İtiraz etme hakkın yok. Hele bir et itiraz. İtiraz edersen de zaten organların cevap verecek o gün yaptığın kötülüklere, günahlara organlar cevap verecek. Evet, şu gün şu saatte şunu işlemiştik diyecek. Allah her an insanların hesabını tutmaktadır. Gecede, gündüzde, insanların bol olduğu yerde veya bulunmadıkları yerde, nerede olursa olsun her zaman için Allah hesapları tutmaktadır. İnsanların hesabını tutmaktadır. Kendisi tutuyor, melekleri de ayrıca tutturuyor. Hiçbir yaprak yok ki ağaçtan inmiş olmasın, Allah'ın haberi vardır. Milyarlarca ağaçtan yaprak iniyor, düşüyor, Allah'ın haberi var. Yeryüzündeki yaşayan milyarlarca insanların da yapıp ettiğinden Allah'ın haberi var. Ve hepsinin de hesabı tutuluyor. Sadece Allah'ın haberi var, tamam mı? Hayır, hesapları tutuluyor. Hesaplar devam ediyor görülmeye. Hesaplar, kayıtlar devamlı, zabıtlar tutulmakta. Kıyamet günü bir şahit olarak ortaya çıkarılacak ve o şahitlerin huzurunda ortaya dökülecek. İtiraz imkanın da kalmayacak. Öyleyse Müslüman bu şuurla yaşamalı. Hesabımız tutuluyor, yarın karşıma çıkarılacak, ne derim ben o gün? Ne olur bana o gün demek suretiyle insanlar bugünden hesabın nasıl verileceğini bilme şuuruyla yaşayarak o gün hesap verme imkanı ve zorunluluğu vardır. Allah beni affetsin, bağışlasın. Yanlış bir hesabın içerisine girmeyeyim. Yanlış bir hesapla karşı karşıya kalmayayım demek suretiyle Müslüman şimdiden kendisini ayarlamalı. Şimdiden hayatını Müslümanca yaşamaya, Müslümanca bir doğrultuda sürdürmeye devam etmelidir. Değilse zaten hesaplar tutuluyor. Senin farkında olmadığın bir zamanda ansızın karşına çıkıverecek. Ölüm de öyle, hastalık da öyle. Kıyamet günü yine karşına hesap çıkıverecek. Dosya karnı eline verilecek. O gün onların hesabını orada vereceksin. Öyleyse Müslüman hesap şuuruyla, kıyamette mahşerde hesabımız görülecektir şuuruyla yaşamalı. O şuurla hayatını devam ettirmelidir. Böylece Rabbimiz bize Nisa suremizin 86. ayet-i kerimesinde de selamla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini de aktardık. Yani bize biri selam verirse daha güzeliyle o selamı almalıyız. Veya aynısıyla mukabelede bulunmalıyız. Onun selamına karşılık vermeliyiz. Allah'ın da her şeyi hesaba kattığını. Verdiğimiz selam aynısıyla olsa bir sevap, aynısından biraz farklı daha güzeliyle olsa bir sevap daha fazla kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla biz sevabımızı artırmaya çalışalım. Sevaplarımızla birlikte günahlarımızın da kayda geçtiğini bilmiş olalım. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerdeki tüm Rabbimizin mesajına kulak vermek suretiyle. Böylece Nisa suremizin 75 ve 86. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 87. ayet-i kerimeden itibaren Nisa suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

0: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
1: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Nebevi Hareket Okulu programımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlattığı inkılap sürecinin ilk merhalesi olan İnanç ve tevhid inkılabı hususunu anlatmış, daha sonra düşünce ve ilim inkılabı hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de bir İslam toplumu, bir İslam medeniyeti inşa etme süreci başlattığını zikretmiştik. Cahiliye döneminde putlara, ikonlara, sembollere, bayraklara, atalar dinine, körü körüne bağlandıkları İdeolojik, karanlık, felsefik düşüncelere ve bu felsefik düşüncelerin, bu ideolojik düşüncelerin dayattığı hayat sistemlerine tabi olan Mekkeli müşrikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid daveti ile uyarmış ve tevhid davetini yaparken de hakkın hakimiyetini ortaya koyma hususunda Allah'tan aldığı vahyi referans edinmiş, Allah ile beraber itaat edilen, mabud edinilen, tapınılan tağutların ve tağuti fikir, düşünce ve düzenlerin reddedilmesi gerektiğini haykırmış. Hemen akabinde de düşünce ve ilim hususunda, yani insanların akidelerini, inançlarını ve hayat tarzlarını şekillendiren, yönlendiren düşünce ve fikir dünyalarını da İslam'ın olmazsa olmaz şiarlarından olan ilim meselesiyle, Kur'an ilimleriyle insanların düşünce ve fikir dünyasını Kur'an'a göre dizayn etmelerini sağlamıştır. Geçen hafta ilimden neyin kastedildiğini, Kur'an'da ilim derken ilimden ne murad edildiğini anlatmaya çalışmıştık. Ve bu hafta için de ilmin faziletlerini ve Kur'an'da ilmi atıfta bulunan ayeti kerimeleri ve ilmin bugün ne şekilde anlaşılması gerektiğini aktaracağımızı da dile getirmiştik. İnşallah şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı ilim inkılap sürecini, yani ilmin hayata hakim oluşunu ve yalnız başına tevhidin İmanı koruma ve son nefese kadar muhafaza etme hususunda yeterli olamayacağını, bir takım tevhidi ilim merhalelerinden geçilmesi gerektiği ve ilmin hayata hakim olması gerektiği hususunu anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle başta okumuş olduğumuz ayeti kerime, ki Taha suresi 114. ayeti kerimedir. Ve kul rabbi zidni ilmen. De ki Resulüne hitaben buyuruyor Rabbimiz, de ki ey Rabbim ilmimi artır. Allah Subhanehu ve Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ilmin dışında herhangi bir şeyi kendisini arttırması için duada bulunmasını emretmemiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Subhanehu ve Teala peygamberine takvanı arttır, faziletini arttır, malını arttır, İlahir, bu ve buna benzer başka tavsiye ve emir niteliğinde bir husus beyan etmemiş. Bilakis, de ki Rabbim ilmimi arttır. İlmin artırılması hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden devamlı münacatta bulunmasını, Rabbine dua etmesini ve bu hususu öncelemesini emretmiştir. Çünkü o ilim ki hak ile batılı ortadan ayıran bir vasıtadır. Eğer bugün insanlar hak ve batıl arasını ayıramıyorsa, hak ile batıl birbirine bulanmış bir şekilde müminlerin önüne dayatılıyor ve müminler de neyin hak neyin batıl olduğu hususunda bilgisizce yaşıyorsa, bu ilim meselesini sonraki evrelere atmasından ileri gelmektedir. Çünkü o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risaletin başlangıcı olan Bi'setin ilk yıllarında tevhid ile beraber o günlerde ilmin önemini hem ayeti kerimeler hem de kendi sünneti seniyyesi, kavli sünneti olan hadisleri üzerinden müminlere telkin etmiştir. İlim hak ile batılı ayıran bir vasıtadır. Çünkü Rabbimiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا buyurdu. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Çünkü batıl zail olmaya, yok olmaya mahkumdur. İşte hak geldi. Rabbinizden hak ayetler geldi, hak hükümler geldi. Rabbimizin buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de artık size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Hakkı görme kabiliyeti gelmiştir. Artık aydınlanma süreci başlamıştır. Artık Allah kullarına hakkı indirmeye başlamıştır. El hakku min rabbikum, hak ancak Rabbinden gelendir. Fela tekunenne minel mümterin, artık şüpheye düşenlerden olma Resulüm diyerek Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresinde de artık hakkın nazil olmaya başladığını, artık hakkın yeryüzüne hakim olmaya başladığını, artık insanların batıl yollarla birbirini sömüremeyeceğini, zulmedemeyeceğini, artık hak olmayan batıl felsefelerin, ideolojilerin, putların, ikonların, Lat, Menat, Uzzaların yıkıldığını, tamamıyla hak olan, mutlak doğru olan Allah'tan gelen vahiy sürecinin başladığını Mekke'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla bildirirken, aynı şekilde bu hakkın da bir ilim sayesinde anlaşılacağını, idrak edileceğini, ilmin eğer hayata hakim olursa hakkın kıymetinin anlaşılacağını, eğer hak üzere yaşanmaz, ilim arka plana atılırsa ilmin zıttı olan cehaletin hakim olacağını ve maalesef hakim olan bu cehaletin de insanların şirke sürükleneceğini, bu cehalet yüzünden insanların şirk bataklığında boğulacağını Rabbimiz Allah Azze ve Celle müteahhir ayet-i kerimelerde beyan etmiştir. Çünkü cehalet ilmin zıttıdır. Ve cehalet dediğimiz zaman okur yazar olmayan kimse akla gelmemelidir. Bugün belki de kavramların dejenere olduğu, deforme olduğu, kavramların suistimal edildiği ve asli manalarıyla anlaşılmadığı, insanların okuması, ilmi olan merakının azalması hususundan dolayı kavramların içinin boşaltıldığı bir çağda yaşıyoruz. Cehalet denildiğinde ilk akla gelen maalesef okur yazar olmayan. Hayır, cehalet ilmin zıttıdır. Cehalet bilgisizliktir ve Kur'an'da şiddetle kınanmıştır. Ve cehalet dendiği zaman Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi hükümleri, kendi kanunları, kendi yasaları, kendi ilkeleri, kendi ayetleri dışındaki fikirlerin, ideolojilerin, hükümlerin, görüşlerin cehalet olduğunu bize bildirmiştir. Maide suresi 50. ayet-i kerimeye baktığımızda Estaizu billah Efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men ehsenu minallahi hukmel li kavmin yuqinun buyurur Rabbimiz. Yoksa onlar İslam dışı cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Kesin bilen ve inanan bir kavim için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır buyurur Rabbimiz. Buradaki kasıt Allah'ın hükmü dışındaki tüm hükümlerdir. Her kimden çıkıyorsa çıksın, her kim veya her kimlerin, her toplulukların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Doğruma Hukuku'nun, İtalyan Ceza Hukuku'nun, İsviçre Medeni Hukuku'nun veya Aristo'nun, Sokrates'in, Lenin'in, Karl Marx'ın, kim aklımıza gelirse, kimin düşünce, fikir ve ideolojisi olursa olsun, dönemin, muasır medeniyetin, muasır çağın, yani asrımızın yaşayan insanlarından da olursa olsun, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş ve bugünden sonra da gelecek olan tüm insanlar, kim olursa olsun, Allah'ın hükmüne eğer baş kaldırı, Allah'ın hükmüne aykırı bir beyan söz konusu ise, o İslam nazarında cahiliye hükmüdür. İslam ayakların altına almayı bize emretmiştir cahiliye hükümlerini. Allah'ın hükümleri dışındaki hükümler hangi alanda olursa olsun, ister hukuk, ister eğitim, ister ticaret, ister ekonomi, ister kılık kıyafet, ister miras, ister nikah, ister veraset, isterse ne olursa olsun, insanların yaşamları boyunca hayatlarında karşılaşacakları ne varsa, neler olacaksa, buna dair tüm hüküm, tüm emir, tüm yasa, tüm kanun, alemlerin Rabbi olan ve bunda da ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Ela lehul halku vel emr. Tebarekallahu rabbul alemin buyurdu Rabbimiz Araf suresi 54. ayet-i kerimede. Yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Amenna ve saddakna. Alemlerin Rabbi olan, mürebbisi olan, yani alemlere ve bu alemler içerisindeki tek alem olan dünyaya hükmeden, dünyaya hayat programı sunan, dünya içerisindeki yaratıkların nasıl yaşayacağına, hukukunu, eğitimini, ekonomisini, ticaretini, çarşı pazarını ne şekilde dizayn edeceğine karışan, hayat programı belirleyen ve bunda da ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Emir de O'nundur, yaratmak da. Tekvin, yani yaratmak da O'na ait ve O'nda ortağı olmayan bir haktır. Ve teşri, emretmek de O'na ait ve O'nda ortağı olmayan, teşride, yasamada ortağı bulunmayan bir ve tek olan Allah'tır. İşte Allah cehaleti kınamış, ilmin dışında ortaya konulan, ki burada kasıt ilimden vahiydir, birazdan göreceğiz inşallah, geçen hafta zikretmiştik. Buradaki ilim vahiydir, vahiy dışında, ilim dışındaki tüm hükümlerin, tüm yasaların cehalet yasaları ve hükümleri olduğunu Maide suresi 50. ayet-i kerime üzerinden Rabbimiz beyan etmiştir. Ve Zümer suresi 9. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdular ki, Bismillah, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah Teala bu ayet-i kerimede apaçık bir şekilde ilmi övmektedir. Kıymetini, faziletini ve üstünlüğünü bize açıklamaktadır. Ve cehaleti yermekte, cehaletin bir noksanlık olduğunu, bir eksiklik olduğunu da haber vermektedir. Cehalet gerçekten bir noksanlıktır. Çünkü cehalet insanı affedilmeyecek olan günaha sürükler ki o günah şirktir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında bir takım günahları dilediği kullar için dilediği miktarınca bağışlar. Ama Allah şirki asla bağışlamaz. İşte ilimsizlik ve cehalet kişiyi şirke sürükler. Niçin? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ dedi Rabbimiz. O müşrikler Allah hakkıyla takdir edemediler. Allah hakkıyla tanıyamadılar. Bundan müşrik oldular. O müşrikler Allah'ın varlığına iman ettiler. Rızık vericiliğine iman ettiler. Ki böyle olmasaydı zaten müşrik olmazlardı. Müşrik biliyorsunuz Allah'a inanan. Ama Allah'a inanmakla beraber Allah'a ortak koşan kişilere verilen bir isimdir. Eğer Allah hiç inanmasaydı ismi kafir olurdu, ateist olurdu, materyalist olurdu ilahir. Müşrik de Allah'a inanır. Müşrik de Allah'ın varlığını kabul eder. Allah'ın yaratıcılığına iman eder. Allah'ın gökten yağmur indirdiğini, mevsimleri dönüştürdüğünü, yörüngeye, galaksileri, yıldızları hakimiyet altında, boyunduru altında müsahhar kıldığını, insanları nimetlendirenin Allah olduğunu müşrikler de kabul ederler. Nitekim Peygamber Aleyhisselam'a düşman olan, Peygamber Aleyhisselam'a ve İslam'a savaş açan Mekkeli müşrikler de Allah'a inanan, Allah'ın tabiat olaylarına karışan, müdahil olan ve bunda tek ortaksız olduğunu kabul eden kişilerdi. Mü'minun suresinde, Ankibut suresinde, Yunus suresinde ve müteahhir ayet-i kerimelerde baktığımızda Mekkeli müşriklerin Allah'a inandığını görmekteyiz. Ancak o müşrikler Allah'ı hakkıyla takdir edemedikleri, Allah'ın isim, sıfat ve fiillerini hakkıyla bilmedikleri, bu konularda ilimden yüz çevirdikleri, Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği ilimden, vahiyden, Kur'an ayetlerinden yüz çevirdikleri için, İlimden kastımız burada vahiydir çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizatihi Kur'an'da ilimden vahiy, vahiyden de ilim diye bahseder. İşte Mekkeli müşrikler vahiyden yüz çevirdikleri için, Allah'ı hakkıyla tanıyamadıkları için ve bilmedikleri için müşrik oldular. İşte Rabbimiz burada hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi. Allah'ı hakkıyla tanıyacağız ki kendimizi şirkten muhafaza edebilmek için. Allah'ın isim, sıfat ve fiilleri olan tevhid ilimleri dediğimiz ki ilk derslerimizde buna değinmiş ve çokça örneklendirmiştik. Tüm peygamberlerin getirdiği ortak davet olan tevhid davetinde o dönemin müşriklerinin peygambere ve Allah'a nasıl baş kaldırdığını, nasıl ilimsizce ellerinde bir hüccet, bir burhan, bir beyine olmadan, bir delil olmadan nasıl da zanları üzere konuştukları veya atalarının yolunu körü körüne takip ettikleri veya Allah ile arasında aracı kıldıkları, Allah'a yakınlaşma vesilesi adına putlar edindikleri, ikon edindikleri o taş parçalarını ve ilimsizce, cehalet üzere onlara nasıl tapındıklarını anlatmıştık. Aslında bu örnekler bugünümüzde çok uzak örnekler değil. Bugün belki taştan yapılmasa da tunçtan, bronzdan yapılan putları var insanların. Veya elleriyle simgesel olarak gösteremedikleri ama makam, mevki, diploma veya benzeri birçok dinleri, ikonları, sembolleri var bu insanların. İşte ilimsizce Kur'an ilminden, vahyin süzgecinden, filtresinden geçmeyen, aklını vahyin önüne geçiren materyalist, seküler toplumların ilimsizce hareket etmelerinden mütevellit, vahiyden uzak kalmalarından mütevellit, Kur'an'ın mesajını idrak edemediklerinden mütevellit cehalete düştüğünü ve bilmeyenlerden olduğunu görürüz. İşte Rabbimiz burada Zümer suresinde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi. Ve yine Rabbimiz Mücadele suresi 11. ayet-i kerimede buyurdular ki Estaizu billah يَرْفَعِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَهِ Mealen Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Dikkat buyurun. Rabbimiz Allah Azze ve Celle burada iman eden ve ondan sonra kendilerine ilim verilenler dedi. İmanı ilimden önce zikretti. Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir buyurdu. Mekke'de başlayan inkılap sürecini hatırladığımızda ilk derslerimizde tevhid ve düşünce inkılabı sonrasında ilim inkılabını zikretmiş ve bugün de bu konuyu da daha da detaylandırarak, güncelleyerek anlatacağımızı beyan etmiştik. İşte tam da burada imandan sonra sahih, saf, arı duru, katışıksız Kur'an ve sünnet bilgisi saç diplerimizden ayak tırnaklarımıza kadar tüm vücudumuzda, hücrelerimizde, DNA'larımızda hakim olduktan sonra, tevhide hayatın esası kabul ettikten sonra, hayatımızı artık Allah ve Resulünün buyruklarına göre dizayn edeceğimizi, düzenleyeceğimizi bildirdikten sonra, buna kanaat ettikten sonra, bunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarıyla ispat ettikten sonra, ilim üzere, ilmin hakim olduğu bir hayata sahip olmalıyız ki, nebevi hareket metodunun maksadı hasıl olmuş olsun. İmandan sonra ilim ile imanı pekiştirecek ve kuvvetlendirecek tedbirler almazsa müminler, elde ettikleri bu imanı bir süre sonra fikre dönüştürecek ve maalesef fikirsel bunalımlar içerisinde boğularak, Allah muhafaza, hafizan Allah Rabbim müminlere muhafaza buyursun, inançlaştıramadığı, akideleştiremediği tevhid düşüncesini fikir kalıbında tutmuş, fikirden öteye geçememiş olacaktır. Oysa hem tarih hem de günümüz son yıllar şunu gösterdi ki, tevhidi akide edinenlerle tevhidi fikir edinenler ayrıldı. Ayrı zümreler oldu. Tevhid sloganlaştırılmamalı. Tevhid hayatın esası kabul edilirken bir akideye dönüştürülmeli. Artık kişi tevhidi hayatında kuşanmış bir şekilde yaşamalı. Asla onu fikir planında tutmamalı sadece. Ve bunu bir hayat tarzına, pratik hayatta eylemleriyle ortaya koymalı. Söylemde tevhidi kabul edip eylemde tevhid dışı fikirler veya fiiller içerisinde bulunmamalı ki Allah'ın ve Resulünün razı olduğu ve İslam'ın da onun üzerinde tamamlamak istediği inkılap süreci tamamlanmış olsun. İşte Nebevi Hareket Okulu'nda ilim inkılabı tevhid inkılabından hemen sonra gelir ki tevhid ilimleri kişinin şahsında pekiştirilmiş ve bütünleşmiş olsun. Öyle ki ilim inkılabı hayata hakim olduğunda tağutların propagandasından sıyrılmış, küresel medyanın veya küresel tağutların manipülasyonlarından korunmuş ve müminlerin bu gibi saldırılara karşı, fikir planında, aile planında, ahlak planında, mücadele planında, ibadet planında küresel tağutların etkilerinden, manipülasyonundan ve propagandasından korunması, imanını koruyabilmesi, muhafaza edebilmesi, tevhidini güçlendirebilmesi, yakinini artırabilmesi için tamamıyla bu küresel propagandadan arınmış bir şekilde ilmi ölçü edinmiş, vahyi ölçü edinmiş, sünneti ölçü edinmiş ve nebevi hareket metodunu ölçü edinmiş bir şekilde kendini koruyabilsin. Müminlerin yegane mehengi Kur'an ve sünnettir. Elimizdeki metremiz, ölçümüz budur. Hayatımızdaki karşılaştığımız tüm vakaları biz müminler elimizdeki Kur'an ve sünnet terazisiyle ölçeriz. Kur'an ve sünnete uymayan hiçbir görüşü, hiçbir fikri, hiçbir ideolojiyi hayat düsturu kabul etmeyiz. Kur'an ve sünnetin razı olmadığı yollardan uzak durur. İlmin hakim olmadığı, ilmin kuşatmadığı hiçbir dünya yaşantısı, hiçbir dünya görüşü, hiçbir dünya nizamını kabul etmeyiz. Allah ve Resulünden gelen tüm hükümler müminler için yegane baş tacı, yegane hayat düsturu. Allah ve Resulünden gelmeyen, hakkında Allah'ın delil indirmediği ne kadar görüş, fikir ve ideolojisi varsa onlar da müminlerin ayaklarının altındadır. İşte bunu muhafaza edebilmek için elinde Kur'an ve sünnet gibi bir ölçüye, bir teraziye sahip olmak için muvahhid müminlerin bir an evvel anın vacibi olarak ilmi hayatının esası kabul etmesi, ilim ile kuşanmaları gerekmektedir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 11. ayet-i kerimede öyle buyurdu. İman olmadan ilim sahibi olmanın akademik bir kariyerden öteye geçmeyeceğini, belamların da bir ilme sahip olduğunu ama imana sahip olmadığını ve Kur'an'da Cuma Suresi'nde Allah Teala'nın sadece ilim sahibi olup da kariyer sahibi olup da akademik bir kariyer elde edip de akademik bir lisana, bir diplomaya, akademik bir görüşe sahip olup da iman sahibi olmayanların Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an'da Cuma Suresi'nde kitap yüklü merkepler olduğunu bildirir. Akademik kariyer sahibi olmakla ilim sahibi olmak apayrı şeylerdir. İlim ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Rabbani olarak sünnetullah dediğimiz, dosdoğru, kayyim dediğimiz, muhakkak surette Allah'tan gelen ilmin, vahyin temel taş kabul edildiği, temel esas kabul edildiği, vahyin, ilmin, hayatın esası kabul edildiği, Allah'ın buyruklarına muhalif görüşlerin bertaraf edildiği, elinin tersil etildiği bir ilmi hayatın, bir ilim sürecinin ancak Allah'ın razı olduğu ilim olduğunu, bunun dışındaki akademik kariyer elde edebilme adına bir takım kitaplar çevirmiş olmanın, bir takım bölümler bitirmiş olmanın müsteşrik çizgisinden daha da öteye geçilemeyeceğini bildirir Kur'an bize. Çünkü Kur'an'da Bel'am bin Bahura isimli kişi, Firavun'un saltanatının, Firavun'un hanedanlığının, Firavun'un hükümlerinin, yasalarının, anayasal düzeninin hakim olması için Musa Aleyhisselam'a karşı çıkmış, Allah'ın kendisine verdiği ismi azam ilmini dahi suistimal edecek kadar tağutlara arka çıkacak, tağutların ilkelerini, ideolojilerini koruyacak, Firavun'un arkasına sığınacak ve Firavun'un hanedanından olacak, komuta kademesinden olacak diye Allah'ın ilminin yeryüzüne hakimiyetinin önüne geçecek kadar, Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkacak kadar, tevhid yolcularına iftira atacak kadar çirkinleşen Bel'am bin Bağura'dan bahseder Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat buyurun, Rabbimiz ilk önce iman ve sonra ilmi zikretti. Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Ve Rabbimiz yine Fatır Suresi 28. ayet-i kerimede buyurdular ki, Bismillah, innemâ yahşallâhe min

yapmışlardır. Allah'ı ve kudretini, tasarrufunu hakkıyla bildikleri, Allah'ın kudretini hakkıyla takdir ettikleri, hakkıyla bildikleri için muttaki olmuşlardır. İsim, sıfat ve fiillerinde Allah Subhanahu ve Teala'yı bir ve tek kabul etmişler ve bunun ne demek olduğunu iyi idrak etmişlerdir. Bakınız, bugün belki birçok kere namazın hemen akabinde veya günlük hayatımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tavsiye olunmuş olan bir takım virtler okuruz. Bir tanesi Subhanallah kelimesi. Subhanallah ağızdan çıkarken 2-2,5 saniye süre içerisinde çıkar. Ama bu Subhanallah cümlesi, o cümlenin ilmi hakkıyla kavranmış kişiler tarafından sadece 2,5 saniyelik bir nefes, 2,5 saniyelik bir kelime değildir. Ondan öte bir şeydir. Çünkü Mekkeli müşriklerin Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından da anlaşıldığı gibi Allah Subhanahu ve Teala'yı yakışmayan sıfatlarla sıfatlandırmalar üzerine, yani haşa melekler Allah'ın kızlarıdır sözü üzerine veya haşa Lat, Menat, Uzza ve Hubel Allah'ın yeryüzündeki yasama gücüdür, Allah'ın yeryüzündeki kullarının kurban adarken, evlenirken, miras paylaştırırken, fal oku çekerken, ticari kervanı uğurlarken önünde mozolesinde kurban sunduğu, önüne kurban kestiği put ve putçuklardır Lat, Menat ve Uzza, Hubel. Haşa, Allah'ın razı olduğu yeryüzündeki parçacıklarıdır. Haşa, zanları üzerine, yani Allah'ı hakkıyla takdir edemedikleri, haşa, Allah'ın noksanlıkla yeryüzündeki işleri Allah'ın idare edemeyeceğini, Allah'ın gökyüzü ve mevsimsel olayları düzen edebileceği, düzenleyebileceği bir ilah ama yeryüzündeki kanunların, hukuksal hayatın, ekonomik ve ticari faaliyetlerin putlar aracılığıyla düzenleneceğini düşünen o Mekkeli müşrikler Allah'ı Subhanehu ve Teala nakıslıkla itham etmiş ki bundan Allah'a sığınırız ve Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de müteahhir yerlerde Subhanallah kavramıyla, Subhan oluşu kavramıyla müminleri uyarmış, müşrikleri de yalanlamıştır. Subhanallah ne demekti Subhanallah? Ya Rabbi, seni tüm noksan sıfatlardan münezzeh biliriz. Yani nakıslıktan, eksiklikten münezzehsin. Ve sen tam ve kamil sıfatlara muttasıfsın. Tam yeterli olansın, eksiği bulunmayansın. Hayata hakim olansın. Hayat içerisindeki insana, insanın nefesine, hayatına, ölümüne, tekrar dirilmesine hakim olansın. İnsanın rızıklandırılmasına hakim olansın. İnsanlar hastalandığında ona şifa vermeye hakim olansın. Yasamaya, hukuka, eğitime, ticarete, ekonomiye, çarşı pazara, giyim kuşama hakim olansın. Paramızı nasıl harcayacağımıza, nasıl evlenip nasıl boşanacağımıza, çocuklarımıza mirasımızı nasıl taksim edeceğimize, insanları nasıl yöneteceğimize karar verensin. Bu konuda tam ve kamil sıfatları muttasıf olansın. Nakıs olan bizleriz ya Rabbi. Demekti Subhanallah. Bugün acaba bu şuurda kullanıyor muyuz bu kelimeyi? Bugün uykusu geldiğinde uyumaya mahkum olan insanların hazırladığı hayat programlarına göre mi yaşıyoruz? Hayatımıza acıktığı zaman yemek yemeye mahkum olan insanlar mı karar veriyor eğitimimize, ekonomimize? Bir gün ölüm meleği geldiğinde canını vermeye mahkum olan, ölmeye mahkum olan, hayata hakim olamayan, canına hakim olamayan, abdeste gitmeye mahkum olan insanlar mı hayatımıza yön veriyor? Oysa Subhan olan Allah bizim hayatımıza yön vermeli değil miydi? Hayata hakim olan, hayatı yaratanın ve bu hayat içerisindeki insanların sağlığına, sıhhatine, organlarına, vücuduna, yaratılmasına, ölümüne, tekrar dirilmesine, tekrardan diriltilmesine hakim olan Allah olmalı değil miydi? Hayata hakim olan. Eğer Allah yediriyor, içiriyorsa, Allah besleyip büyütüyorsa, Allah himaye edip yetiştiriyor, Allah rızıklandırıyor ve tekrar Allah bizi öldürüp tekrar diriltiyorsa, o Allah'ın yasalarına uyulmalı değil miydi? O Allah'ın kanunları baş tacı edilmeli değil miydi? Adalet bu değil miydi? Adalet neydi? Adalet eşyayı yerli yerine koymaktı. Haklı olanın hakkını taksim etmekti. Yaratmak Allah'ın hakkıysa, yönetmek de Allah'ın hakkı olmalı. İnsanlara adalet bahşeden, İnsanlara müreffeh bir hayat sunan şer'i hukuk hakim olmalı.

0: olmalıydı. Allah'ın yasaları, buyrukları hakim olmalıydı ki adalet tesis edilmiş olsun. İşte o adalet tesis edilmeyince Subhan olan Allah, büyük olan Allah, insanları yaratan, rızıklandıran, yediren, içiren ve tekrardan onları diriltecek olan Allah hayata hakim olmayıp hayata insanlar, yani yaratılmışlar hakim olmaya başlayınca, hevva-ı hevesten peydah olan fikirler, ideolojiler hayata hakim olmaya başlayınca, insanların zihinlerinden, kuruntularından, vesveselerinden, vehimlerinden, zanlarından ortaya koyduğu ideolojik yaşam biçimleri hayata hakim olunca, yaratan Allah yönetme sahnesinden çektirilince, yaratan Allah yönetime müdahil olmayınca, yaratan Allah yöneten olmayınca, Subhan olan Allah hayata hakim olmayınca, eksik olan, nakıs olan, uyuması gelince uyumaya mahkum olan, hastalanınca şifaya mahkum olan, acıkınca yemeğe mahkum olan insan hayatta yasalar belirlemeye başlayınca, yani kısaca ez cümle adalet ortadan kalkınca, ilim ortadan kalkınca, cehalet gündeme gelince, işte insanların buhran içerisinde, sıkıntı içerisinde, karamsarlık içerisinde, psikolojik bunalımlar, antidepresan kullanacak kadar vehim aile problemleri ortaya çıkınca, işte tamamıyla cehalet asrı hortlamış demektir ki Rabbimiz tez zamanda müminleri tekrardan İslam medeniyetine kavuştursun. Tekrardan İslam'ın temiz, hoş kokuların yayıldığı, Allah'ın insanlara adalet bahşeden hükümlerinin yeryüzüne hakim olduğu, kadınların ve çocukların yolda emin bir şekilde yürüdüğü, işçinin patron tarafından suistimal edilmediği, mağdur edilmediği, haklı olana hakkının taksim edildiği, haksızca zulmedenden hesap sorulduğu, hak olan Allah'ın hak hükümlerinin hayata hakim olduğu günlere Rabbim tez zamanda müminleri kavuştursun inşallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim hususundaki bize tavsiyeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük anlayış verir. Fıkh etme kabiliyeti verir yani. Allah hakkında hayır dilediği bir kimseye din hususunda anlama, fıkh etme kabiliyeti verir. Ki bu hadisi şerif Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadistir. İlim hayır kapısıdır aziz müminler. Geçim kapısı değildir. Allah kendisi için hayır dilediği kimseye dinde fıkh etme, fakih olma kabiliyeti verir. Ve geçim kapısı olsun için değil bu. Hayır kapısı için o kişiye sunulmuş, verilmiş bir fazilettir. Kişiler ne zaman ki dini geçim kaynağı ederler, ne zaman ki artık ilim yani vahiy geçim için, meta için kullanılmaya, bir akademik kariyer olmaya başlamıştır, yeryüzünün artık ilmin tesiri de kalkmış demektir. İlim geçim kapısı, ilim geçim kapısı haline dönüştürülürse orada tuğyan başlar, zulüm başlar, tağutlara belamlık başlar. Oysa birçok alim biliyoruz ki bunlardan İmam-ı Azam Ahmed İbni Hanbel ve İmam Malik rahmetullahi aleyhim ecma'in, Rabbim cümlesine rahmet etsin, ilimlerini, Rabbani alim oluşlarını, Allah'ın dininden taviz vermez duruşlarını ortaya koyduklarından dolayı dönemin iktidarları tarafından hapishanelerde şehit edilmişlerdir. Sürgün edilmişlerdir, hapis hayatı yaşamışlardır. İlmi geçim kapısı görmemişlerdir. Bilakis kendileri mallarından, ailelerinden fedakarlık etmiş, ilmi yani vahyi hayatın esası kabul etmiş, o vahye karşı gelen kim olursa olsun kendileri de onların karşılığında dimdik durmuşlardır. İlim artık bir süre sonra akademik kariyer haline dönüşürse, ilim mümin kulların hayatın esası olmaktan çıkıp bir diploma elde etmek veya Arapça mütercimlik yapmak veyahut da zaman doldurmak için tahsil edilen bir meta haline gelirse, Allah'ın ve Resulünün murad ettiği Az evvel de okumuş olduğumuz Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar dedi. O ulema sınıfı, o muttaki sınıfı ortaya çıkmamış demektir. Muttakiler o kimselerdir ki yalnız Allah'tan korkarlar. Yalnız Allah ve Resulünün emirlerine boyun bükerler. Yalnız Allah ve Resulüne hesap verecek sorumluluğu şuur içerisinde yaşarlar. Bu hayatın bir de sonu olduğunu ve bu hayat sonunda Rabbimize hesap verileceğini, Rabbimize hesap verilirken Rabbimizin buyrukları üzerinden hesaba çekileceğini, Rabbimizin yasalarının, ceza hukukunun hakim olduğu yevmül kıyamda din gününde yalnız Allah'ın karşısında huzura çıkacaklarını bilir muttaki alimler ve ancak Allah'tan hakkıyla ve gereğiyle ancak onlar korkarlar. Aziz müminler, şer'i deliller hususunda Kur'an-ı Kerim'de ilmin faziletini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi şerifi üzerinden ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmin faziletine dair birçok hadisleri vardır. Ancak konumuz bizim Nebevi Hareket Okulu ve Nebevi Hareket merhalesi, menheci üzerinde ilmin Mekke'deki ilk ortaya çıkan sabikun evvelin olan, öncü kişiler olan, öncekiler olan o nesilde nasıl tezahür ettiğini ve ilimden ne anladıklarını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ilmin faziletleriyle alakalı değil, ilmin ortaya çıkışı ve ilimden neyin kastedildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Rabbim müsaade ettiği, takdir ettiği kadarıyla inşallah İslam'da ölçü kabul edilen ilim, yani İslam'da kaynak kabul edilen, delil kabul edilen, şer'i delil diye nitelendirilen edille-i erbayı, yani edille-i şer'iyeyi, yani kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyası fuka kavramlarını inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Delillendireceğiz, açılımını yapacağız. Müminin hayatında yegane şiarı kabul edilen ve İslam ulemasının da 1400 yıldır bize ulaştırdığı, tabiun ve etbeu tabiun neslinin bize aktardığı, miras bıraktığı kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha kavramlarını inşallah anlatmaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Peki edille-i şer'iye neydi? Onun açıklamasını yapalım ve inşallah önümüzdeki haftada kaldığımız yerden devam edelim. Edille-i şer'iye, yani şer'i deliller, şer'i hükümleri çıkarma yolları demektir. Edille, delil kelimesinin çoğuludur malumunuz. Delil de kendisiyle arzulanan bir amaca ulaşılan rehber. Yani kaynak, yani dayanak, yani hüccet, yani beyine, yani burhan demektir. Şer'i deliller en genel anlamda İslam hukukunun kaynaklarının teşkil ettiği, İslam hukukunun üzerine bina olduğu temel esaslar demektir. Nedir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra sahabe, tabiun ve etbaü tabiun dediğimiz üç nesil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, yani vahiy kesilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra hakkında Rabbimizin kat'i bir nas ortaya koyduğu meselelerin haricinde bir ihtilafla, bir problemle, bir muhakemeyle karşılaştıklarında veyahut da bir meseleyi fıkhi olarak yorumladıklarında dayandığı usuller demekti. Neydi o usuller? Kitap, sünnet, icma ve kıyas. O meseleye dair Allah'ın kitabına müracaat ederlerdi ilk evvela. Eğer orada bulamazlarsa Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, orada bulamazlarsa müçtehit imamların genelinin, kahar ekseriyetinin ortaya koyduğu içtihatların, icmanın ve orada da bulunmazsa alimlerin ortaya koyduğu bu icma dediğimiz, içtihat dediğimiz meselelerin kendi çağında karşılaştıkları meseleye kıyası gündeme gelip bu dört mesele üzerinden meselelerini çözmeleriydi. Müslümanlar 1400 yıldır işlerini çözerken edille-i şer'iye dediğimiz hukuksal temel zemin üzerinde meseleleri mütalaa etmişlerdir. Aziz müminler, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ne doğrama hukuku, ne başka bir şey. Kendisini Müslüman diye tanımlayan, ben Müslümanlardanım diyen topluluğun hayatında esas kabul edeceği, meselelerini çözümlerken kaynak, ölçü, referans edineceği dört temel kaide vardır. Bu nikah olabilir, hukuk olabilir, miras olabilir, evlilik olabilir, boşanma olabilir, ticaret olabilir, ekonomi olabilir, eğitim olabilir. bayındırlık olabilir, ziraat olabilir. Yani devletin ve toplumun karşılaşacağı hangi mesele olursa olsun. Bütün bunlarda İslam medeniyeti, İslam topluluğu, İslam uleması alacağı kararları bu dört temel esas üzerine alır. Meselesini doğrama hukukuna taşımaz. Aristo'nun, Sokrates'in hukukuna taşımaz. Veya herhangi bir felsefik ve ideolojik bir fikire, bir akıma, bir görüşe dayandırmaz. Neye dayandırır? Meselesini Kur'an'da arar. Kur'an'da bulamadığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine müracaat eder. Orada bulamazsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ruhsatla, ki inşallah önümüzdeki hafta göreceğiz bu ayetleri, bu hadisleri, Muaz bin Cebel'i Resulullah aleyhissalatü vesselamın Yemen'e göndermesi ve ona orada içtihat hakkı tanıması ve Hazreti Ömer'in buna benzer uygulamaları. Evet, Müslüman üçüncü şekilde icmaya, müçtehit imamların reylerine, içtihatlarına müracaat eder ve kıyası gündeme getirir. Bu dördünün dışında hiçbir ideolojik felsefik görüşe, şahıslara müracaat etmez. Meclislere, konsüllere gitmez Müslüman. Müslüman hayatında yegane ölçüyü Allah ve Resulü'nün buyrukları kabul eder. Estaizu billah. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum. En yekûlu semi'nâ ve ata'nâ fe ulâike humul muflihûn, dedi Rabbimiz. Nur suresi 51. ayet-i kerimede. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne müracaat ettiklerinde inananların sözü ancak şudur: Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Ve ulaike humul muflihun. İşte muflih olanlar, kurtuluşa erenler, felaha uğrayanlar bu kimselerdir. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, ama bence, kanaatimce bu zamanda konjüktüre uymadı, zemin hazır değil gibi cümleler sarf etmeden Allah ve Resulü'nün buyruğunu buçuksuz, pazarlıksız baş tacı eden kişiler müminlerdir. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiğinde ondan yüz çevirenler, Allah'a ve Resulüne muhakeme olmaktan yüz çevirenler, Allah'ın ve Resulü'nün yönlendirdiği bir hayata, bir nizama, bir dünya modeline geçiş yapmayanlar, Allah ve Resulü'nün dışında kendilerini ölçü kabul edenler, Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu şer'i hukukun, şer'i nizamın, adaletin, medeniyetin, İslam'ın ortaya koyduğu gerçeklerden ve hakikatlerden yüz çevirenler de müminler değillerdir. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda bugün yine ilim inkılap sürecini anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Rabbimiz müsaade ederse İslam'da temel kaynak kabul edilen kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyası fukaha kavramları anlatmaya çalışacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra fıkhın tedvin süreci, tasnif ve toparlanma süreci olan ulemanın, tabiün ve etbai tabiün neslinin usulü fıkıh meselelerini bina ettiği kaidelerini, prensipleri anlamaya gayret edeceğiz. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olan ve batılı da batıl bilip batıldan içtinab eden kulların zümresine ilhak eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com

0: ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah bir konu bir konuk programımızla. Malumunuz olduğu üzere her hafta farklı bir konumuz ve her hafta birbirinden değerli konuğumuz oluyor. Bu haftada çok özellikle günümüzde toplumumuzun belki de çok büyük eksikliğini duyduğu bir yapılanma, bir SDK'dan bahsedeceğiz. Ahilik bu haftaki konumuz. Malumunuz pek çok dinleyicimiz belki detaylı bilgi sahibi değildir. Fakat mutlaka kulak dolgunluğu da olsa bir bilgisi vardır ahilik hakkında. Okullarda duymuşuzdur. Belki muhtelif yerlerde gözümüz ilişmiştir, okumuşuzdur. Ahilik detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda uzman konuğumuz tarafından da anlatılacağı üzere aslında bu toplumun ahlak birikiminin sosyal yapıya yansıması, ticarete yansıması olarak bildiğimiz bir yapı. Bunun Osmanlı'yı ne şekilde olumlu anlamda etkilediğini konumuz detaylı bir şekilde anlatacak bizlere. Ve günümüzde de bunun eksikliğini nasıl yaşadığımızı, nasıl böyle bir eksiklik bu toplumda meydana geldiğini ve bunun belki muadilinin ya da farklı bir uygulamasının toplumumuzda halihazırda yapılabileceği, gerçekleştirilemeyecek konusunda da bilgi sahibi olacağız. Efendim bu haftaki konuğumuz Doktor Yusuf Ekinci Beyefendi. Konunun uzmanı, konuyla alakalı kitapları var, makaleleri var. Dolayısıyla bu konuda bu hafta bizi doyurucu bir bilgi verecek. Hatta bilgiden öte oldukça faydalanacağımız, istifade edebileceğimiz bir sohbet, bir program olacak inşallah. Keyifli bir sohbet olacak. Yusuf Hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Efendim hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Allah razı olsun.
2: Sizin ilk sorunuza cevap olarak kısaca kendimi tanıtayım.
1: Lütfen hocam. Lütfen.
2: 1943 Burdur doğumluyum. Eğitimciyim. Muhtelif okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst görevlerde bulundum. En son Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ve bir müddet de siyaset yaptım. 20. dönemde Anavatan Partisi'nden Burdur milletvekiliydim. Şimdi ahilik biliyorsunuz bizim en eski ve en çok faydalanmamız gereken fakat çok faydalanamadığımız bir toplum kuruluşumuz, bir
1: maalesef.
2: Eğitim kurumumuz.
1: Maalesef.
2: Ama ahilikle ilgili de ben Ankara Üniversitesi'nde ahilik ve Cumhuriyet döneminde mesleki eğitim konulu doktora izin verdim. O şekilde doktora unvanını tamamladım. Şimdi kısa kısa bu ahilik nedir? Niye başlayalım isterseniz?
1: Lütfen, lütfen hocam memnun oluruz.
2: Ahilik, Arapça kardeş demek. Türkçe

0: divan lügat türde değil, cesur anlamında kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Ve son derece geniş, herkese hitap eden bir kelime. Açık, cömert ve Türkçe akıdan geldiği söylenir. Ayrık Türklerin İslamiyet'i toplu halde kabul ettikleri yıllarda Türk örf ve adetleriyle İslam inancını kaydaştırmak amacıyla geliştirilen bir düşünce sistemi ve hayat tarzı. Bu düşünceyi ve yaşama tarzını benimseyenlere ahi, bu işi yürüten kuruma da ahi birlikleri denmiştir. Ve bu nereden doğuyor? Biliyorsunuz İslamiyet'i Türkler kabul ettikten sonra Anadolu'ya, Orta Asya'dan bir akım başlıyor. Ve Türkler artık Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Bu gruplar halinde geliyorlar ama Türk milleti göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeye başlıyor Anadolu'da. Malazgirt Seferi'nden ve ondan önce de var da daha çok yaygın ve kitleler halinde gelişi Malazgirt'ten sonra bu yerleşik düzene geçtikleri zaman oralarda yaşayan belli işleri yapan insanlar var. Kimler var? İşte Hristiyanlar var. Yani Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Yani ama o şehrin mahallelerine veya yeni kurulan köylere Türkler ciddi bir İslam politikasıyla yerleştirildikten sonra da burada yerleşik düzenin ihtiyaç duyduğu bir takım sanatlar var, bir takım işler var yapılması gereken ve o mesleklerin ve sanatların icra edilebilmesi için de yeni bir kuruluş ortaya çıkması lazım. Yeni birilerinin bunu organize etmesi lazım.
1: Evet.
0: O sırada Ahi Evran, Orasan'dan Anadolu'ya gelen Ahi Evran bu işi üstleniyor ve ilk defa Kayseri'ye, oradan Denizli'ye, Konya'ya gelmek suretiyle Anadolu'yu dolaşıyor ve Kırşehir'de devleşiyor. Bu işi üstlenen kişi Ahi Evran.
1: Peki hocam, Ahiliye atfen mi Ahi Evran olmuş, yoksa Ahilik mi Ahi Evran'a atıfta bulunaraktan o ismi almış? Yani bununla alakalı bir bilgimiz var mı hocam?
0: Şimdi Ahi Evran isminden kaynaklanan bir şey olarak düşünüyorum ama daha farklı görüşler de olabilir. O çok önemli değil.
1: Eyvallah, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani burada Ahi'nin ne olduğu ve Ahi Evran'ın neleri başardığı ve ne yaptığı önemli.
1: Doğru, doğru söylüyorsun.
0: Yani o bakımdan şimdi Ahi Evran'daki insan tipi, yetiştirilen insan tipi çok farklı. Ahi Evran'la ilgili birkaç menkıbe var. Onlardan isterseniz
1: lütfen, lütfen
0: hocam. Onları şey yapayım da bu araba Ahi Evran'ı da tanıtmış olalım.
1: Lütfen, memnun olsun.
0: Ahi Evran son derece çalışkan, zamanında iyi eğitim almış. Efendim ben Orasan'da hem Bağdat'ta hem de Anadolu'da. Daha sonra kayınpederi olacak Kirmani'den, Fatma Bacı'nın babası Kirmani'den eğitim almış. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da, Kırşehir'de bir dükkanda çırak. Ve o sırada bir müşteri geliyor dükkana. Diyor ki ben şu kadar şey istiyorum, deri istiyorum. Usta diyor ki hayır yok. Ustam diyor depoda var diyor. Peki o zaman buyurun verin diyor. Ahi Evran depoya iniyor. Alıcılar orada. Ya Allah diyor. Başlıyor derileri boşaltmaya. Ve ihtiyaç fazlası kadar deri çıkıyor ortaya. Bu satış tamamlandıktan sonra komşular, efendim orada bulunanlar Ahi Evran'ın ustasını komşu dükkanlardan deri çalmakla suçluyorlar.
1: Subhanallah.
0: İş kadıya intikal ediyor. Kadı gelip bir şeyleri dinledikten sonra Ahi Evran'ı çağırıyor. Ahi Evran diyor ki bizim dükkanda bunlar vardı ve biz bunları dükkandan müşteriye verdik. Peki şahidin var mı? İşte diyor buradakiler diyor bana şahitlik eder. Kimse yok diyor burada. Salonda kadı var, Ahi Evran var ve sandalyeler var. Buyurun diyor sandalyeler şahitlik yapın diyor. Sandalyeler kendi halinde hareket etmeye başlıyorlar. Kadı diyor ki dur tamam mesele anlaşılmıştır. Yani şahitliklerini de kabul ediyorum diyor ve beraatlarına karar veriyor. Birinci menkıbe bu. Yani Ahi Evran'ın biliyorsunuz bu olağanüstü şartların olağanüstü şahıslar vardır. İnananlar nasıl görmek istiyorlarsa, çünkü Ahi Evran mesleğe önce demircilikle başlamış. Bu Türklerde bir gelenektir demirci çıraklığı, esnaflıktan. Daha sonra da defalı dediğimiz dericiliğe başlamış. Ve dericilerin piri, Türkiye'de dericilerin piri ayrıca 32 meslek erbabının da şeyhi Ahi Evran. Yani onun dışında dericiliğe başladıktan sonra yine bir kısa şey daha, menkıbe daha var, onu da
1: lütfen
0: anlatayım. Ahi Evran'ın esas yükü şeyi buradan doğacak, buradan karşımıza çıkacak. Bir gün bir ejderha hikayesi diye biliyorum. Çok kısa anlatacağım. Yine Kırşehir'de bir ejderha geliyor mahalleye, musallat oluyor. Ve millet ondan sıkıntı çekiyor ve dükkanlarını açamıyor, şey yapamıyor, oralara zarar vermeye başlıyor. Bizim Dede Korkut'ta ve genel destanlarımızda, Türk destanlarında ne der? Bir kişi çıkmışsa, bir yiğit gelirse kılıcını çeker bu ejderhayı, öldürür ve o şekilde oradakileri kurtarır.
1: Evet.
0: Normal gelenek budur. Öyle değil mi?
1: Doğrudur hocam.
0: Ondan sonra bu Ahi Evran kılıcıyla gitmiyor ejderhaya. Dua ile gidiyor.
1: Maşallah.
0: Dua ile gidiyor. Oraya yaklaşıyor. Yüzünü onun yüzüne sürüyor. Okşuyor. Efendim. Sırtını sıvazlıyor. Ondan sonra da bunu bağlıyor. Dükkanın kapısında zararsız hale getiriyor. Tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi burada sınavımız lazım. İşte bir alplik var. Yani bu ejderhanın üzerine gidişi, efendim oradaki insanları, inananları ve dini koruması alpliğin gereği. İkincisi erenlik var. Orada bir inanç var. Bir inanç gücü var. Üçüncüsü de sanatkarlık var.
1: Yani evet.
0: Bu bizim milletimizde alplik erenlik iken Ahi Evran tiplemesinin, insan tipinin farklı sanatkarlık. Sanatkarlık bugün geniş anlamda ekonomi olarak ele alabiliriz. Ekonomi olarak ele aldığımız zaman da şöyle biraz önce söylediğim gibi sıralayabiliyoruz. Alplik, erenlik ve sanatkarlık.
1: Yani
0: dolayısıyla diğer kahramanlardan, diğer şeylerden, bilginlerden, diğer şeylerden Ahi Evran'ın bir özelliği öne çıkıyor. O da ekonomidir. Yani burada şunu söylememiz lazım ekonomi derken, ahilikte temel prensip ahi olacakla her şey açık ama bir temel şart var. O da bir işi olmak. İş sahibi olmak. İşi yoksa ahi olamıyor. İş hak kapısı olarak her türlü şeyin önünde geliyor. Evet. Ben tabii başladım, devam ediyorum ama...
1: Maşallah hocam, çok güzel. Yani o insicamı da bozmak istemiyorum hocam. Maşallah, çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Ben zaman zaman belki bir girişim olur. Şunu sormak isterim hocam. Şimdi ahilik Osmanlı'nın ilk döneminde yavaş yavaş Osmanlı ile beraber belki gelişip yerleşen bir müessese.
0: Osmanlı'nın kuruluşunda ahilerin çok ciddi katkıları var. Osmanlı'dan daha eski.
1: Eyvallah. Aslında onu şeye bağlamak istiyorum hocam. Biz onu ağırlıklı olarak sanki meslek erbabı, yani günümüzün belki ticaret odaları falan gibi düşünebilir belki kaba olarak. Fakat temelde aslında sosyolojik bir fonksiyonu da var.
0: Onları söyleyeceğiz de yandan sonra geliyor.
1: Eyvallah.
0: Şimdi o zaman izninizle devam edelim.
1: Lütfen hocam, lütfen.
0: Evran Anadolu'nun ilk defa fethedilmesinden sonra, bu işi üstlendikten sonra bir ciddi bir teşkilatlanma başlıyor. Bu teşkilatlanmada ne var? Yani onlara kısa kısa bakacak olursak, yani şeyde bir kere eğitim en önemlisi.
1: Hı hı.
0: Yani eğitim olmadan herhangi bir şey olamıyor. Neden? Ahi Evran'ın kurduğu sistemde insanların yetişmesi lazım. İnsan yetiştirdiğimiz zaman biz ancak insanlar vasıtasıyla bir yerlerine şey yapabiliyoruz.
1: Mutlaka.
0: İlken zamanının en kaliteli eğitim kurumları var.
1: Hı hı.
0: İnsanın iki cihan saadeti, dünya ve ahiret mutluluğu dediğimiz mutluluğu. nihai hedefi. Dolayısıyla 24 saatini insanları planlıyorlar. Gündüz çalışıyorlar. Nerede? İş yerinde. Gece eğitim faaliyetleri var, konuşmalar var, sohbetler var. Belki o zaman ölçüsüne göre bir takım eğlenceler var. Nerede? Zaviyede. Ne yapıyorlar? Bir kere ne konuşacaklar? Diyelim ki bugünün en önemli konusu nedir? Bu şeyin Türkiye'de, dünyada bu yıl aylık yılıdır. Aylık anlatılıyor. Veya efendim işte Yesevi yılıdır diyelim. O anlatılacak. Veya güzel herhangi bir konu. Türkiye'de dünyanın dünyada Türkiye'nin gücü vesairesi falan gibi diyelim. Yani güzel bir konu. Bu konuyu en iyi kim biliyorsa onu çağırıyorlar.
1: Eyvallah.
0: O bölgede, o çevrede bunu en iyi bilen kişi kimse onu davet ediyorlar. Onu dinliyorlar. Ona sorular soruyorlar. Ve o şekilde günü değerlendirmiş oluyorlar. Şimdi her şeyin en mükemmelini yapmak bunların yalnız söyleyiver hedefi. Böyle bir şey ki eğitim küçük yaşta başlıyor. 10 yaşında yamak olarak alıyorlar. Çocuğu ustanın yanına veriyorlar. O belli bir şeyden sonra çıraklığa geçiyor. Ama okuma yazma da dahil birçok şeyi orada öğreniyor. Sonra kalfa, sonra usta oluyor.
1: Maşallah.
0: Ve burada hem dini bilgiler veriliyor.
1: Hı hı.
0: Hem mesleğiyle ilgili bilgiler veriliyor. Hem de dünya literatüründe bugün entelektüel diyelim, münevver diyelim, aydın diyelim bir insanın öğrenmesi, bilmesi gereken bilgiler veriliyor. Kime veriliyor? Yamağa veriliyor, çırağa veriliyor, kalkoya veriliyor ve bunlar da her birinin geçişinde yamaklıktan çıraklığa, çıraklıktan kalkoya, kalkoya, ustalığa geçişinde ciddi törenler yapılıyor. Bunlardan en önemlisi yalnız, en önemlisi ustalık merasimleridir. Onları daha önce belki şey yapmadık ama onlardan bir iki örnek verelim. Ondan
1: lütfen.
0: Sonra diğerlerine geçelim isterseniz.
1: Lütfen hocam, lütfen rica ederim.
0: Aylık öyle bir sistem ki bir kere bu eğitim faaliyetleri herkese açık. İsteyen herkese açık. İstemeyenlerle bir şeyi yok. Çünkü gönüllülük esası var burada.
1: Doğal olarak.
0: Gönüllülüğün olmadığı bir yerde başarı ve başarılı olma şansı da son derece zayıf. Şimdi ustalıkta şey yaparken ben tabii o teferruat bir teşkilat şöyle bu şeylerden sonra en yetkili kişi yönetimde esnaf şeyi var. 5 kişilik bir yönetim var. Bunlar bu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, insanların yetiştirilmesi ve devamlı denetim var bir de. Sorumluluğu, bunların sorumluluğu altında ve hiçbir taviz vermeden belli şartlarla yetiştirdikleri insanları mesela usta olacak. Kalfa ustalık sınavına gireceği zaman kendi ustası sınavda imtihanda bulunamıyor. Diğer ustalardan tespit ettikleri şeyden sonra heyetten sonra başarı sağlarsa bu ustalığı alıyorlar ve ondan sonra orada kısa kısa şeyler var. Ustayla mesela helallaşıyor. Diyorlar ki benim ustamda hiçbir hakkım yoktur diyor. Usta taşı tut altın olsun. Allah seni iki cihanda aziz etsin. Tuttuğun işten hayır gör. Erenler, birler hep yardımcın olsun. Allah rızkını bol etsin. Yoksulluk göstermesin. Sıkıntı çektirmesin. Duanın başlangıcı böyle.
1: Eyvallah.
0: Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki bilginlerin dediklerini, esnaf şeyhinin nasihatlarını ve benim sözlerimi tutmazsan, ana, baba, öğretmen, usta hakkına riayet etmezsen, halka zulmedersen, kafir ve yetim hakkı yersen, bilhassa Allah'ın yasaklarından sakınmazsan, 20 tırnağım ahirette boynunda çengel olsun diyor.
1: Subhanallah. Yani böyle bir tehdit de var. Hakkı var çünkü üzerinde. Emeği var. Dolayısıyla böyle bir...
0: Ve gerçekten öyle bir uygulama ki çırakla yamak arasında, çırakla kalfa arasında abi kardeş ilişkisi var.
1: Evet.
0: Efendim ustayla bunların hepsi arasında baba oğul ilişkisi var.
1: Evet.
0: Anadolu'da öyle güzel şeyler var ki mesela işte çırak, kalfa, bayram namazından 8 yıl önce gidip uslasın dediler. Ondan sonra annesine babasına geliyor. Yani bu kadar kuvvetli hale getirilmiş. Bu tabii yetiştirecek insan şeyle ilgili eğitimde de neler var neler yok onlardan bahsedeceğiz ama başlangıçta da ifade ettim. Eğitim, ben de ilkokulu bitirdim, ben ortaokulu bitirdim, ben liseyi bitirdim, ben üniversiteyi bitirdim diyoruz ya.
1: Evet.
0: Eğitim işte bu değil yani. Eğitim bizim kültürümüzde 7'den 70'e değişiklenmez sonra ve ömür boyu devam eden bir olay.
1: Evet.
0: Ne demek? Bugün eğitimciler, bugün bazı bilginler eğitimin çocuklara rahmine düştüğü anda başlaması veya başladığı nasıl söylüyorlar? Nasıl annenin mutluluğu, huzuru, efendim çocuğun doğumuna kadar olan sürede olan ölçülüyor. Ondan sonraki dönemde de aile içerisindeki olumlu olumsuz hadiseler çocuğun eğitiminde okula gidinceye kadar olan kısımda aile eğitimi dediğim eğitimi onlar gerçekleştiriyorlar. Orada gerçekleşiyor. Birçok şeyi orada aile hocamla öğreniyor. Onun için eğitim insan için demek ki doğumdan ölüme kadar ömür boyu, hayat boyu. Bugün bizim Avrupa'da ve dünyada hayat boyu öğrenme diye bir kavram son yıllarda yükselen değerler arasına girdi.
1: Evet.
0: Nedir kardeşim? Yani dönüp bakalım. Bu bizde var. Nerede var? Bizim kültürümüzde beşikten mezara eğitim diye bir kavram var.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: 7'den 70'e eğitim diye bir kavram var.
1: Tabii.
0: Ömürlükçe eğitim diye bir kavram var. Ne zaman? Çok eskiden beri var.
1: Tabii ki.
0: Avrupa'da ne zaman? Yeni. Şimdi ona örnek almak yerine bu kendi kültürümüzde var olan hadiselere yaklaşmamız, onlarla ilgilenmemiz ve onlara önem vermemiz, onlara öncelik vermemiz işin daha doğru olanıdır. Kendimizi tanırsak, kendi kültürümüzü tanırsak, kendi müezzeselerimizi tanırsak o zaman ben ediyorum başarı şansımız daha çabuk olur yani.
1: Mutlaka. Biraz da dilerseniz hocam, şimdi ahilik temelde bir mesleki yapılanma, bir üst çatı olarak bildiğimiz ama onu da inşallah siz anlatırsanız bunun bir de toplumsal yansımaları da var. Yani bu yani esnafa bir İslam ahlakını yerleştirmek ve esnafla ahali arasında İslam ahlakına dayalı bir iletişimin kurulmasını sağlamalı. Dolayısıyla bunun da genel olarak o topluma da bir yansıması var. Onunla da alakalı dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Yani ahiliğin esnaf ve toplum üzerindeki yansımaları neydi o dönem? Mesela yaptırımları neydi? Diyelim ki bir meslek erbabı mesleğinde hile yapıyor, insanları aldatıyor. Bununla alakalı bir üst olarak, bir kurumsal dönemi STK'sı olarak bir yaptırımı var mıydı esnaf üzerinde?
0: Hayır, tabii. Şimdi işte tüketicinin korumasına falan mı geleceğiz?
1: Evet.
0: Bir kere önce ahilikle ilgili yani nedir, ne yapması gerekir, onlar ne yaparlar, ondan kısaca bahsedelim, ondan sonra söylediğiniz şeylere de geçelim.
1: Lütfen.
0: Ahilik bir kere döneminde en büyük sivil toplum kuruluşu.
1: Evet.
0: Şimdi burada bazı özellikler söyleyeceğim, orada da onlardan kısa bahsedeyim. Ahilik insanın mutluluğuna esas alıyor. İslam inancıyla Türk örf ve adetlerinin kaynaştırıldığı bir düşünce sistemi.
1: Hı hı.
0: İnsanı bütün olarak ele alıyor. Dünya için ahireti, ahiret için de dünyayı feda etmeyecek tarzda yetiştiriyor. Dayanışmacılık esas. İşçi, işveren, üretici, tüketici, kadın, erkek, siyah, beyaz, yaşlı, genç diye bir ayrım yok.
1: Eyvallah.
0: Ve uzlaşmacılığı esas alıyor. Uzlaşma üretim ve paylaşma merkezli. İnsan için ekonomi esastır diyor. Çalışmayı ibadet sayıyor. İş yeri tekke ve zaviyeden daha önemlidir. Önce orada helal kazanacaksın ki ondan sonra bunu harcayabilirsin. İş yeri hak kapısıdır.
1: Eyvallah.
0: Helal kazanç helal yere kararınca harcama prensibi benimlenmiştir. İnsaflı ve dürüst ticarete taraftar haris ve istismarcı ticarete karşıdır. İhtiyaca göre üretim esas, israf yasaktır. Kolay kazanca karşıdır. Alın teri ve emeği yanındadır.
1: Evet.
0: İşte burada şu var, yani bir tek işle uğraşabiliyor. İkinci bir işle uğraşabiliyor.
1: Enteresan.
0: Evet, işini düzgün yapmak mecburiyetinde. Mesela gittiniz şeyden, dükkandan bir ayakkabı aldınız. Ödediğiniz paraya göre tarafından ciddi şekilde denetleniyor.
1: Eyvallah.
0: Kalitesine göre kaç para verdiğiniz paraya göre bu ayakkabıyı kaç ay veya kaç yıl, kaç gün giyebileceğiniz belli. Eğer arızası varsa, eğer tarif edildiği süre kadar giyemezseniz bunu hemen değiştirip yenisini vermek mecburiyetindeler. Eğer aksine davranırlarsa bunlar önce ikaz ediliyor, cezalandırılıyor, ham madde verilmiyor, efendim dükkan kapatma cezası veriliyor falan filan. En son meşhur bir hikaye biliyorsunuz, Anadolu'da bir deyim haline gelmiştir. Pabucunun dama atılması konusu var.
1: Onu hocam biraz açabilir miyiz? Dediğiniz gibi çok sıkça kullanırız. Neye istinaden hocam?
0: Eğer başarılı değilse, hı-hı, eğer bu söylenen kurallara uymamışsa, hı-hı, mesela işte eksik ölçmüş, yanlış tartmış veya imal edilen bir ayakkabıyı veya bir ürünü diyelim, belirlenen kalitenin altında yapmışsa, bu belli ikazlardan sonra esnaf şeyhi ve denetime gelen yönetim bunları tetkik ediyor ve o daha çok bu ahi evrana mesleği olan depolık ayakkabıcılık da geçerli olduğu için alıyor o pabucu, dükkanın damına atıyor. Dükkanın damına atılmış olması ayakkabının, yani pabucun damına atılmış olması Anadolu tabiriyle, artık o esnafın orada ve her yerde işinin bitti anlamına geliyor.
1: Bu meslekten bir anlamda men mi oluyor hocam?
0: Meslekten ne ediliyor? İhraç ediliyor. Yani bir başka yere gidip o işi yapabilme şansı artık yok.
1: Subhanallah. Bayağı ciddi bir yaptırım yani.
0: Mesela o tüketici koruma bölümünde gene söyleriz vaktimiz olursa, ahi birliklerinde çalışanları koruyor. Üretici hem çalışanlarını hem de tüketiciyi korumak sorumluluğu üreticiye veriliyor. Senin burada bu dükkanın var. Arkadaş gir. Çalışanları iyi koruyacaksın. Onların hakkını zayi etmeyeceksin. Onların ücretlerini zamanında vereceksin. Esnaf birliğine karşı sorumluluklarını yerine getireceksin. Tüketici senden şikayet etmeyecek. Sakın ha, tüketiciden herhangi bir şikayet gelirse biz denetim olarak senin yanında değil, tüketicinin yanında. Daha doğrusu hakkın yanında, aklının yanında oluruz. Bunu böylece bilesin. Yanlış yaparsan en ağır ceza, ibret olsun diye de en ağır cezayı veriyorlar. Bir tek kişi olmalı demiştim. Kabiliyetine en uygun olan işte çalışmalıdır. Hı hı. Kanaatında en iyisi olmalıdır, en iyi olmalıdır, bilgi sahibi olmalıdır ve bilginleri sevmelidir. Önemli bir nokta, beylerin Hümeyra'nın kapısına gitmemeli, padişah bile onun ayağına gelmeli. Ha, nedir? Bir maddede diyor ki, beyler kapısına varmayasın. Yani bu şu demek, devleti idare edenlerden herhangi bir talepte bulunmayacak, herhangi bir şey istemeyeceksin. Ama askerin veya diğer bir toplum kuruluşlarının herhangi bir ihtiyacı olduğunda onlara yardım ediyorlar.
1: Hmm.
0: Asker veriyorlar tabii. Yani ve şeyde bile, ilk çağlarda mesela Fatma Bacı'nın, Ahi Evran'ın eşidir Fatma Bacı.
1: Hmm.
0: Bu Bacıyan-ı Rum, Anadolu Bacıları. Onunla ilgili de bir kitabı benim aşağı yukarı bitti. Şimdi onun şeyini de gönderecekler size, kapak şeyinde.
1: Eyvallah, hayırlısıyla hocam, onda inşallah.
0: Yani Fatma Bacı'nın emrinde silahlı güçler var.
1: Maşallah.
0: Kayseri'yi koruyor tabii.
1: Bacıyan-ı Rum.
0: Bacıyan-ı Rum, Anadolu Bacıları.
1: Eyvallah.
0: Yani erkeklerin yetişemediği yerlerde silahlı güçle bulundukları yeri koruyabiliyorlar. Bir de Osmanlı'nın kuruluş döneminde Bacı Bey var. Bacı Bey, yani şeyde filan çok sık geçiyor bu Cemal Tahir'in Devlet Ana adlı kitabı var.
1: Hmm.
0: Ahilerden bahsederken Bacı Bey'e bir takım görevler verildi. Yani birkaç kaynaklarda da var ama ben bu romanlar, hikayeler daha çabuk okunduğu için ondan şey yapıyorum. Bacı Bey'e bazı görevler veriyorlar. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın ve o kadınlardan, genç kızlardan oluşan bir güç. O da pek çok şeyde Osmanlı'nın kuruluş döneminde silahlı başarılara
1: maşallah.
0: Tabii ok atmak, kılıç kuşanma, efendim ata binme gibi, yani diğer kadınların yapması gereken işlerin yanında bu tip eğitimler de genç kızlara veriliyor. Dolayısıyla Anadolu bacılarında bunu görüyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra herkesin bu tip şeye uyması gerektiğini söylüyorlar, yani ifade etmeliyiz. Bir de devamlı çalışmayı yürütüyor. Devamlı çalışmayı tekil ediyor. Devamlı olarak üyelerine ve kendilerinden eğitim alanlara telkin ediyorlar ve bunları hayatın bir parçası haline getirmiş oluyorlar.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir ara verdikten sonra yayınımıza devam edeceğiz.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
3: Allah

0: Özel FM.
1: Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
2: Şimdi gene bir ailekle ilgili şeyim. Ondan sonra gene sizin söyleyeceğiniz kısımlara da temas edebilirim. Önemli bir nokta var. Altı kelime. Eline, beline, diline hakim ol.
1: Eyvallah.
2: Bu açık, yani açıklamaya gerek yok.
1: Yok zaten tabii.
2: Erkekler için, bayanlar için, genç kızlar için eğitimlerle söyleniyor. Eşine, aşına, işine hakim ol. Tekrar edeyim mi?
1: Yok hocam, zaten bu genel olarak toplumumuzun da sizin de bildiğiniz gibi toplumumuzda
2: artık bir şey haline gelmiş vaziyette. Yani şimdi yani burada hakimiyet çalışmakla ilgili.
1: Hı hı.
2: Tabii bu altı kelime içerisinde bütün bir kültür, bütün, yani hütüvetnamelerde belirlenen esasları insanların kadın erkek yaşaması gerektiğini ifade ediyorlar.
1: Mutlaka, mutlaka.
2: Yani biliyorsunuz şeyde bu ailelik bir eğitim kurumu.
1: Ailelik
2: bir Türk kurumu. Ama fütüvvetnameler de onun anayasası. Yani fütüvvetnamelerde mesela Burgazi fütüvvetnamelerinde 724 tane kural var. Diyor ki yürümekle ilgili şunlar, su içmekle ilgili bunlar, oturmakla ilgili bu, yatmakla ilgili bu, hasta ziyaretiyle ilgili şunlar var. Yani bir takım örnekler onlardan da verebiliriz isterseniz. Verelim mi?
1: Lütfen lütfen hocam. Yani güzel akıcı bir sohbetiniz var hocam. Ben hiç kesmek istemiyorum hocam. Tamamen inisiyatif sizde, ki verirseniz çok memnun oluruz. Dinleyicilerimiz çünkü bu tür örneklere ilgilerini çekecektir diye dinleyicilerimizi umuyorum hocam. Lütfen.
2: Şimdi insan eğitimde bir bütün olarak ele alınmıştım. Onu kısa kısa tekrar edeyim. Yani iş başında yapılan eğitimle iş dışında yapılan eğitimde bir bütünlük var.
1: Hı hı.
2: Biraz önce söyledim. Eğitim bir noktada tamamlanan değil, ömür boyu devam eden bir olay.
1: Evet.
2: Köylerin kadar uzanan bir teşkilat kurulmuş vaziyette.
1: Hı hı.
2: Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi nasıl benimsenmiş.
1: Evet.
2: Sistem ailelik prensiplerine uyan herkese açık.
1: Yani evet.
2: Ama prensiplere uyması lazım. Uymayanlar için böyle bir şey yok. Yani tabii bizim bu şeyi Anadolu'da o kadar çok ki yani, bu konuyla ilgili şeylerimiz devamlı bir takım hususların anlatılması, bildirilmesi gerekiyor. Mesela yine yeri gelmişken şey yapalım. Dükkanların kapısında bir takım şeyler görürsünüz. Eski şimdi yok tabii onlar.
1: Evet.
2: Ne diyor? Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız. Emelimiz hakikattir. Haktan rahmet saçılır. Burada dostluk vardır. Haksızlıktan kaçılır. Bir yudum su dahi helalinden içilir. Mesela bir terzi dükkanında diyor ki her seherde besmeleyle açılır dükkanımız, bu tekrar.
1: Evet.
2: Hazreti İdris Nebi Pirimiz Üstadımız.
1: Terzilerin piri olarak bilinir Hazreti İdris. Eyvallah.
2: Hazreti İdris terzilerin piri.
1: Eyvallah.
2: Yani mesela şeyle ilgili Anadolu'da son zamanlarda da Türkiye'nin gündemine de geldi. Bu hani vereceklerin özenlesi falan gibi şeyler. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikra yardımcısıdır doğruların.
1: Hazreti Allah.
2: Evet. Evet.
1: Çok güzel.
2: Bir dükkanda da diyor ki veresiye veremem, ardın sıra gelemem, gelsem de bulamam, bulsam da alamam.
1: Eyvallah.
2: Veresiye isteme benden, ölene kadar dost kalalım seninle diyor.
1: Çok güzel. Böyle menkıbe şeklinde güzel bir vurdu da yapılıyor aslında. Çok güzel. Yani Anadolu insanının burada bir nezahatı ve bir...
2: Yine ailede neler isteniyor, ne bekleniyor? Doğruluktan ayrılmamak.
1: Evet.
2: Cömert olmak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarını geliştirmek, kendisini halka adamak, misafirleri sevmek. Bu misafirleri sevmek değil, İbn-i Battuta seyahatnamesinde İbn-i Battuta hiç Türkçe bilmediği halde Anadolu'yu dolaşıyor. Seyahatnamesinde de bunu uzun uzun anlatıyor.
1: Evet.
2: Ve her gittiği yerde aile karşılıyorlar, misafir ediyorlar.
1: Nasıl?
2: Denizli'de şöyle bir hadise var. Bizim Burdur'un Gölhisar ilçesiyle Denizli'nin arası yani bir 80-90 kilometre falan civarındadır. Arada Garbi Garaj denen bir acı bayan var. Oradan geçiyorlar falan. Dolayısıyla Denizli'ye gidince İbn-i Battuta'nın ifadesi bu. Biz 7-8 şehre yaklaştığımızda iki grup arasında bir arbede başladı diyor. Fakat biz yaklaşırken önce çekindik diyor. Yani kavganın arasına mı gidiyoruz diye. Çok kadar bunlar durdular diyor. İş öne çıktı diyor. Konuştular. Sonra da grubun yarısı o alanı ormanı terk edip gitti diyor. İki ahip birliğinin adamları misafirleri karşılayacak, biz götüreceğiz, siz götüreceksiniz kavgası yapmışlar.
1: Subhanallah, ne güzel be.
2: Ondan ne sonra demişler ki ya niye kavga ediyoruz kardeşim? Yani kura çekelim. İki tane işte temsilciler çıkmış, kura çekmişler. Kurada kazanan grup kalmış, diğerleri bırakıp gitmişler.
1: Eyvallah.
2: Yani misafir ağırlamakta insanların isteğini ve bu ahir zaviyelerinde İbn-i Batuma ve heyeti kalabalık biliyorsunuz o zamanki misafirlikler sadece insanların gittiği misafirlikler değil. Atı arabası var. Yani onların da bakılması, beslenmesi falan gerekiyor.
1: Mutlaka, mutlaka tabii ki dediğiniz gibi basit bir anlamda.
2: Dolayısıyla yani onlar falan günlerce oralarda kalıyorlar. Sonunda bunları hediyelere falan boğuyor.
1: Ahi birlikleri.
2: Ondan sonra gönderiyorlar. Diyorlar ki buyurun tekrar gelişinizde tekrar bekleriz diyorlar. Böyle bir güzellik var. Böyle bir alışkanlık var. Ve bundan son derece herkes memnun.
1: Muhtemelen İbn-i Batut'a da böyle bir karşılamayı, böyle bir misafirperverliği çok az coğrafyada da görmüştür diye düşünüyorum. Anılarını da bildirmiştir o mutlaka.
2: Hiçbir yerde öyle çok az coğrafyada değil. Yani.
1: Doğru.
2: Görsel taraflarda da yazması lazım. Yok böyle bir şey. Yani,
1: evet.
2: Onun için şimdi devam edelim.
1: Lütfen.
2: Sohbette sözünde sevgisinde vefalı olmak. Gözü gönlü kalbi tok olmak. Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak. Küçüklere sevgi, büyüklere karşı saygı edepli olmak, saygılı ve edepli olmak. Alçak gönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak, ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek, affetmek, hukuka, hak ölçüsüne riayet etmek, yaradandan dolayı yaratıkları hoş görmek, hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak, fakirlerle dostluktan oturup kalkmaktan şeref duymak, zenginlere zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak, hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak, emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak, gözetmek, içi dışı özü sözü bir olmak, alimlerle dost olup dostlara danışmak, örf, adet ve törelere uymak, efendim bir sanat ve iş sahibi olmak, bunu çok sık tekrar ediyoruz, İzar olmak, utanma duygusuna sahip olmak, yalan söylememek, dedikodu yapmamak, kusurlar aramak, içki içmemek, cina yapmamak, kimseye karşı düşmanlık ve kin duymamak, genece beyler kapısına varmayacaksın da söylemiştim. Zenginlere karşı minnetsiz olmak diyor.
1: Çok güzel.
2: Ahiliğin en önemli konuları olarak bunları belki tırlamak, çünkü bunlar neticede bir hayat tarzı haline geliyor.
1: Evet.
2: Önemli olan o.
1: Şimdi,
2: yani öğrettiklerimizi burada öğretip burada bırakırsak zaten bir kıymeti olmuyor.
1: Mutlaka.
2: Ne zaman bir kıymeti var bunların? Bunların kıymeti eğer bunları biz davranış haline getirebilmişsek, eğer bunlar bizim hayatımızın bir parçası olabilmişse o zaman bunların çok ciddi bir faydası var işte. Bu diyoruz yani.
1: Mutlaka.
2: İstediğimiz bu, yapmamız
1: mutlaka
2: gereken bu. Yani onu çok iyi tespit edebilmemiz, iyi uygulayabilmemiz gerekiyor.
1: Aslında Yusuf Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani biz bunu sadece böyle kuru kuruya mesleki bir oda ya da bir lonca, ki malumunuz hocam lonca tarzında batıda da bu tür meslek şeyleri var.
2: Recep Bey, bir kere lonca tabiri yanlış. Lonca bir dastan kalan bir şey. Yani ve batıda lonca diyorlar. Lonca ahilikten farklı.
1: Ona vurguluyordum hocam.
2: Lonca bizde de maalesef o çok yanlış kullanılıyor. Lonca Bizans'tan batıdan gelen bir şey. Lonca da tanzim ve şey tepeden aşağıya doğru geliyor. Öyle geliyor. Ama ahi dediklerinde ise en küçük organlardan biliyor. Onların hepsi birleşip ahi şeyini seçiyorlar. Yani bir benzerlik kurulmuş, onlara şey yapılıyor, esnaf kuruluşu olması bakımından filan, ama yani bence lonca tabirini değil de ahiri kullanmak daha doğru.
1: Kesinlikle hocam. Yani o tespitinizde haklısınız. Yani bu konuda yıllarca emek vermiş, araştırmış bir insan olarak da buyurduğunuz gibi hocam, kesinlikle batıdaki lonca kavramıyla bizlerdeki Anadolu'daki ahilik müessesesi aynı tutulamaz. Sadece dediğiniz gibi hani bir mesleki örgüt olma anlamına belki üst çatı olarak bir birliktelik olabilir. Yoksa ahilik çok daha toplumsal ahlaki yapılanmaya yönelik, efendim toplumsal ilişkileri de işin içine katan, hatta olayın siyasi askeri eğitim, toplumsal boyutlarını falan da göz ardı edemeyeceğimiz bir müessese. Yani salt kuru kuruya bir lonca mantığıyla, bir esnaf odası mantığıyla bakılabilecek bir müessese değil aylık. Doğru mudur hocam?
2: Doğrudur. Eğer şimdi şu çok önemli. Eğer biz ahiri şimdi son zamanlarda mesela ben 1980'li yıllarda bu işin içerisine böyle siyasi olarak girdim. İlk defa Namık Kemal Zeyvel Kültür Bakanı olduğu dönemde 7 ilde ahiri haftalarını kullanması İzmir'e çıkarttık, genelde çıkarttık şeylere, illere. O zaman da İstanbul vardı, benim bildiğim işte Isparta Denizli vardı, Kayseri vardı. Yani 7 ildi. Daha sonra dedik ki bu 7 il biraz var, genişletelim, 32'ye çıkardık. Daha sonra bu iş zaman içerisinde arttı. Yani asıl arttı. Her tarafta ahili kutlanmaya başladı. Bugüne baktığımız zaman artık Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde kutlanıyor. İşte doğrusu yanlışı tartışılır. Bu peştemal kuşatma, şet kuşatma dediğimiz şeyler belli yerlerde görevlilere plan veriliyor. Ve o bir gün bir hafta ahi pilavı ikram ediliyor. Ve bir iki konuşma, bir iki şiirden sonra hafta bitiyor. İş bu değil.
1: Yani iş ritüelden öteye geçmeli. Yani bu sadece böyle yıllık yapılacak bir ritüel olmamalı değil mi hocam?
2: Bizim istediğimiz veyahut da yani Türkiye'nin, dünyanın, insanların istediği bu değil.
1: Eyvallah.
2: Nedir? Siz buradaki prensipleri kardeşim, eksik ölçme, yanlış tartma diyoruz. Bunu kaldırabilmiş misin?
1: Yani.
2: Sen adil ol diyor. Adil olabilmiş misin? İnsanlara yani. Geliştirebilmiş misin? Yani işte yalan söyleme diyor, bunu yapabilmiş misin? Yani buradaki amaçlara uygun, buradaki amaçlara hizmet edecek insanları yetiştirebilmiş miyiz? Mesela budur. Eğer bunu yapabilmişsek zaten sıkıntı yok demektir. Yani eğitim de nedir? Biz eğitimi tarif ederken deriz ki eğitim davranış kazandırmaktır. Davranış kazandırmak nedir? Doğru söyleme alışkanlığını pekiştirmek demektir. Yalan söylemeyi önlemek demektir filan gibi yani. Konuşabiliriz, yapabiliriz. Bunları yapabiliyorsak insanlar eğer bu söylediklerimizi hayatımızın bir parçası haline getirip hayata uygulayabiliyorsak o zaman hiçbir sıkıntımız yoktur.
1: Yok, mutlaka.
2: Şeyle ilgili söyleyeyim. Yani hüsvetnamelerde ki burada hüsvetnamesinden bahsetmiştim. Ondan sonra gene konuşalım.
1: Lütfen.
2: Diyor, mesela yemek yemeye ilişkin kurallar şunlardır diyor. Sofraya oturmadan önce yemekten kalktıktan sonra ellerinizi yıkayın diyor. Demiştik bugün bile içinde yaşadığımız koronada aynı şey. Yemek yenilen yere ayakkabıyla girmeyin. Yani yediğiniz yemeğin helal olduğundan, dürüst kazanıldığından emin olun diyor bir yere. Anladınız değil mi söylediğim?
1: Evet evet hocam. Evet çok güzel.
2: Yemek yerken konuşmamak, ağızdan tükürük saçmamak, kaşınmamak. Öksürük tutması halinde ağzı elle değil mendille kapatmak. Yemekte küçük lokma almak. Başkasının yediği yemekleri, lokmaları gözetmemek. Ağzını şapırdatmamak. Yemekte etin kemiklerini sofradakilere göstermeden tabağın arkasına saklamak. Filan gibi bir sürü şey var. Bardağı iki elle tutun diyor su içerken. Suyu üstünüze dökmeyin ve dinlene dinlene için diyor. Tıbbın filan tavsiye ettiği şeyler hepsi bunlar bugün.
1: Evet, evet hocam.
2: Bunlar tavsiye ettiği şeyler ama asırlar öncesinden biz bunların tespitini yapmışız ve uyalım demişiz ama maalesef istenilen şekilde uyabildiğimizi söyleyemiyoruz. Keşke söyleyebilsek de, göğsümüzü gere gere söyleyebilsek de.
1: Vallahi işte esnaf mantalite ortada hocam. Aslında programımız da sonuna doğru yaklaşıyoruz hocam. Aslında belki son bölümde de ona biraz değinebiliriz hocam. Yani bizim geçmişimiz, ecdat, İslam'la Türk kültürünü aslında çok güzel bir karışımı olan, belki birbirinin içine geçerek bir topluma tabana yayılması şeklinde değerlendirebileceğimiz ahiliğin günümüzde neden bir güncel hali, yeni bir versiyonu neden yok? Mesela bununla alakalı bir oluşuma girilemiyor mu? Buna hani bir şeyi bunun içine koyamayız diye düşünüyorum değil mi hocam? Bu meslek odalarını, ticaret odalarını vesaire falan hani bu sınıftan sayamayız.
2: Niye koymayalım ha? Yani onu da şey yapalım isterseniz. Yani çünkü bu önemli bir nokta.
1: Şöyle yani teknik olarak eyvallah bu da netice itibariyle bir meslek üst çatısı, meslek odası ama hani şu anki meslek odası ya da mesleki yapılanmaların geçmişteki ahiliğin yani çok daha detaylı, çok daha topluma sirayet eden ahlaki yapılanmalarının yakınından, yanından, kenarına, köşesine bile geçemez diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Hani o hale getirilmişse tabii ki memnun olunacak bir durum bu. Hani ahilik benzeri meslek odaları oluşursa alüla hala. Ama şu anki sanki meslek odaları, meslek birliktelikleri bir tür batının lonca mantığıyla oluşturulmuş odalar, meslek yapılanmaları, mesleki yapılanmalar gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum hocam? Günümüzdekiler.
2: Yanılma olarak almıyorum şöyle. Yani tabii bu sadece ticaret ve esnaf veyahut da yani bu işte ilgilenenlerin meselesi değil. Türkiye'de eğitim bu ülkede yaşayan herkesin meselesi.
1: Mutlaka.
2: Ve biz 7'den 70'e, eşikten mezara bir eğitim seferberliği başlatır da bu davranışları insanlarımıza kazandırabilirsek, tabii bunu kazandırmanın bir yanında yani bu günümüzün teknolojisiyle kazandıklarımız, öğrendiklerimiz var, kaybettiklerimiz var. Yani bunun sadece iyi tarafını düşünmeyeceksin. Bir de
1: Mutlaka, mutlaka.
2: yanlış telkinleri, yanlış öğretileri var. Onun için hani önce her kesimdeki insanımızın dürüst olması lazım.
1: Evet.
2: Bir, adil olması lazım. İki, ehliyete, liyakata dikkat etmesi lazım. Üç, yani böyle 5-6 tane özellik saydığınız zaman birbirini sevmesi lazım. Bunları söylediğiniz ve bunların 3-5 tanesini hayata geçirdiğiniz zaman etrafınızdaki her şey değiştiğini göreceksiniz.
1: Mutlaka, mutlaka.
2: Çünkü biraz önce de söyledim, bu okul bitirmek, diploma almak ve diploma vermekle olmuyor. Bu davranışları iyi kazanabilmemiz lazım. Mesela çok güzel hasletler insanlarımız çoğu falanca zaman öğrendi. Filanca bana bu konuda ders verdi. Filanca öğretmeninden, anamdan, babamdan, amcamdan, dayımdan öğrendim. Bir de bunları, bu geçmişteki şeyleri öğrenmenin yanında nedir bizim burada öğreteceğimiz? Bir kere İslam ahlakı.
1: Evet.
2: Nereye varsa. Ve gene bu Türkler Müslüman olduğu zaman bu konu bu tartışılmış, onu da burada girmedim ben. Bir de Türk örf ve adetleridir. İşte orada şunu söyleyeyim. İlk şeyler başladığı zaman Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Safık Burhan hükümdarlardan Müslüman olan Türk hakanı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: O zaman üst kademeler İslamiyet'i kabul etmişler sultanın şeyiyle. Demişler ki yani aşağıdakilere de biz alt tabakasına da deriz ki siz de kabul edeceksiniz ederler. Ve bir çatışma arada çıkıyor, çıkmış. Demiş ki bir kısım esnaf, halk, vatandaş, arkadaş biz eski dinimizden vazgeçmeyiz demişler. Bu ahi birlikleri o noktada devreye giriyor. Diyorlar ki bir dakika, siz kardeşim eski dininizdeki İslam'a aykırı olmayan hususları devam ettirebilirsin. Orada bir sıkıntı yok. Onlar da Türk'üler ve adetidir yani. Ve öyle bir uzlaşma onun içinde ailelikle daima hep uzlaşma kültürü hakim olmuş. Bu uzlaşmalarla birçok şeyin çözümü sağlanmıştır. O bakımdan yani ailenin bizim toplumumuzda çok ciddi etkisi olmuştur. Bugün de tabii bir takım davranışlar yani hadi bu olsun demekle olacak bir şey değil. Çok emek istiyor, çok çalışma istiyor, çok gayret istiyor insanlardan. Ciddi fedakarlıklar istiyor işte insanlar. Yani hepsi bu dediğimiz şekilde iyiye doğruya, güzele doğru koşabilseler zaten problem kalmayacak. Ahilikten ben biraz önce söyledim. Bir şerh kuşatma, eştemal kuşatma töreni var. Onları biliyorsunuz yani o önemli bir husus, önemli bir nokta. Orada tabii yapmamız gereken belli bir takım değerleri falan kuşanabilmektir. Yani nedir o? İnsanlar iş hayatında dürüst, cemiyette en edepli ahi için söylüyorum, siyasette en faziletli, savaşta en cesur, zaviyede en mütevazi olmalıdır. Ve biz ahi birliklerinde ustalarımıza peştemal kuşatırken, çet kuşarken ahilikte bahsettiğimiz değerleri
1: Mutlaka. Mutlaka.
2: Erdem ve dürüstlüğü kuşanmalıyım.
1: Eyvallah.
2: Dayanışma ve kardeşliği kuşanmalıyım.
1: Eyvallah.
2: Eline, diline, beline sahip olma. Aşına, eşine, işine sahip olma ahlakını kuşanmalıyım. Hoşgörü ve cömertliği kuşanmalıyız. Faydalı bir meslek sanatını kuşanmalıyız diyerek bitirmek
1: Çok
2: istiyorum
1: güzel,
2: ben.
1: çok güzel. Hocam çok teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten bizlerin genel kültür olarak bildiğimiz bir müesseseyi bize çok detaylı bir şekilde anlattınız. Ecdadın aslında olaya nasıl baktığını, kuru kuruya böyle bir meslek birliği değil, tam tersi İslami bir altyapıya sahip ve toplumsal bir toplum üzerinde muazzam bir eğitim fonksiyon olan da bir müesseseden bahsettik. Yani ana babaya eş değer neredeyse bir usta saygısı, efendim meslekler arasında muazzam bir denetleme, meslek erbaplarına muazzam bir yaptırım ki günümüzde maalesef çok ihtiyaç duyduğumuz bir eksiğimiz bizim, ama daha da acısı aslında temelde de bizim örfümüzde, bizim kültürümüzde bu topraklarda yaşayan bir müesseseyi maalesef tarihin tozlu sayfalarına gömmüşüz ve şu anda sadece bunu anmak durumundayız maalesef. Keşke buyurduğunuz gibi hayatımızda bu müessese halihazırda canlı olsa, göreceğiz ki bunun sadece ticari bir yaptırımı ya da ticari bir faydası değil, toplumsal yapı üzerinde sosyolojik bir faydası olduğunu da görecektik belki, ama maalesef günümüzde biraz da belki modern dünya anlayışının da getirdiği bir eksiklik de diyelim. Bu bizim tarihimizde kalmış bir değerimiz gibi görünüyor. Mutlaka, mutlaka. Mutlaka.
2: Sosyologların, edebiyatçıların, ekonomistlerin, Mahi Evren'e, Yunus Emre'ye, Mevlana'yı, Hacı Bayram Veli'yi, efendim Hoca Ahmet Yesevi'yi ve o devirlerine göre kendi devrelerindeki yaşayışlarını ve o devredeki özellikleri de inceleyerek bugün bunlardan biz hangilerini
1: Evet.
2: uygulayabiliriz, hangi müesseselerde şey yapmamız gerekir? Keşke vaktimiz olsaydı onlarda bugün neler yapabiliriz? Bugün
1: İnşallah hocam. Belki o kitabınız çıktığı zaman da hocam, yeni kitabınız neşri olduktan sonra da hocam konuk almak isterseniz, müsait olursanız yine. Hem o kitabınızla alakalı güzel, hoş, keyifli bir sohbet olur. Hem de bugünden eksik kalan konularımızı da biraz detaylandırmış oluruz hocam. Çok memnun olurum hocam.
2: olmaz diye bir şey yok ama onu şey yaparız, fasulyede değil belki ama onları da size zaten herhalde gönderecekler şeyden. Arkadaşlar
1: İnşallah,
2: gönderecekler.
1: inşallah. Efendim, bu hafta da bir konu bir konu programımız burada neticeleniyor. Bu haftaki konuğumuz geçmişte bu topraklarda muazzam fonksiyonel görevi olan bir kurumumuz, ahilik müessesesini işledik. Konunun uzmanı eğitimci yazar Doktor Yusuf Ekinci Beyefendi bu haftaki konuğumuz oldu. Bize ahiliği detaylı bir şekilde anlattı. Oluşumunu, yapılanmasını, yaptırımlarını, düsturlarını, prensipleriyle kadar detaylı bir şekilde anlattı. Fakat bu tabii bir programda da bitecek bir konu değil. Çok teşekkür ederim kendisi. Bir zahmet buyurdular. Bu bir telefon bağlantısıydı. O yüzden sesimiz belki biraz detone çıkarsa da dinleyicilerimizden özür dileriz. Yusuf Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sesinize, yüreğinize sağlık. İnşallah sizleri ilerleyen dönemlerde yine programımıza konuk görmek isteriz efendim. Allah razı olsun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ben radyonuza teşekkür ediyorum. Ben çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah faydalı ve hayırlı hizmete vesile oluruz hep beraber.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hayırlı
2: Tekrar
1: günleriniz olsun hocam.
2: sağlık, afiyet diliyorum. Allah'a emanet
1: Amin.
2: olun.
1: Amin hocam. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.

Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağız.

0: tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 18.
2: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
20: İmtihanı sabırla kazanmak. Muhammed İslamoğlu. Muhammed bin Ebu Bekir'in torunu Abdurrahman bin Kasım rahmetullahi aleyh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar, benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği hastalığında kendisiyle cemaat arasında bir kapı açtı veya perdeyi kaldırdı. Baktı ki cemaat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılıyor. Cemaatin bu güzel durumundan ve kendisinden sonra da bu halin devam etmesi ümidiyle Allah'a hamd etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! İnsanlardan ve müminlerden birisinin başına bir musibet geldiğinde benim ölümümü düşünmek suretiyle kendi başına gelen musibeti hafifletmiş olsun. Çünkü benim ümmetimden hiçbir kimse benden sonra benim ölümümden daha şiddetli bir musibetle karşı karşıya kalmayacaktır. İmam Sindi rahmetullahi aleyh bu hadisin açıklamasında şunları beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin başına gelecek musibetlerden dolayı dağılmalarından korktuğu için gelecek musibetlere sabırlı olmalarını tavsiye etmiş ve ümmetin başına gelen en büyük musibetin Allah'ın Resulü'nün vefat etmesi musibeti olduğunu hatırlatmıştır. Müminlerin başına bundan daha çetin bir musibetin gelmeyeceğini bildirmiş ve en çetin olan bu musibetin hatırlanması için müminin başına gelen herhangi bir musibetin hafifletilmesi yolunu göstermiştir. Zira küçük musibet, büyük musibet yanında yok olmaya mahkumdur. Büyük musibete karşı sabreden müminin küçük musibet karşısında sabırsızlık etmesi yakışmaz. Anam babam ona feda olsun. En son Nebi, en son Resul. Alemlere rahmet olarak gönderilen önder ve örnek şahsiyet. Alemlerin Rabbi Allah'ın insan kullarına gönderdiği ve her hayırda, her güzellikte, her iyilikte hayat rehberi. Ona tabi olup emredildiği gibi dosdoğru olanların kurtuluş vesilesi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala tarafından vazifeli kılındığı kelime-i tevhid davasını, yani yalnız ve yalnız hak din olan İslam'ı tebliğ ve davet görevini hakkıyla yaparken birçok engellerle karşı karşıya kaldı. Nice eziyetler çekti. Bunca çilelere katlandı, dövüldü, sövüldü, savaştı, yaralandı, kanı yeryüzüne döküldü, suikastlere uğradı, vatanını terk etmeye mecbur kılındı ve mal varlığına el konuldu. Ona bu zulmü yapanlar, bu işkenceyi reva görenler ve sıkıntı üstüne sıkıntı verenler de onun en yakın akrabaları, kavmi ve aşiretiydiler. O onları Allah'a davet ederken, katıksız iman edip şirkten tevbe edince cennetle müjdelerken ve insan olarak yaratıldıkları gibi akide, amel ve ahlak bakımından da insan olmalarını kendilerine beyan ederken o müşrik kafirler kendilerine olmadık hareketler ve zulümler yapıyorlardı. O yüce şahsiyet, o en güzel ahlak üzere olan kamil insan sallallahu aleyhi ve sellem, bilmezlerin, idrak etmezlerin ve aklını kullanmazların verdikleri eziyetlere sabretti. Yegane Rabbi Allah'a tevekkül edip ondan yardım diledi. Bu yüce ve üstün güzel ahlakıyla, bu sıkıntılara tahammül tavrıyla merhamet olunmuş, hayırlı, vasat ve şahit ümmetinin her bir ferdi için en güzel örnek oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Yegane hayat örneğimiz ve önderimiz böyle buyurdu. Yeryüzü imtihan sahası, dünya hayat bir imtihan alanıdır ve insanlar imtihan olunmaktadır. Birbirleriyle imtihan olunmakta, musibetlerle imtihana çekilmekte ve hayatla imtihan olanlar ölüm vesilesiyle de imtihan olunmakta. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir, O her şeye güç yetirendir. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır, buyurur yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala. Ve yine buyurur Allah Azze ve Celle: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir, Allah her şeyi bilendir. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Ayetin tefsirinde İmam Taberi şöyle der: Ey insanlar! Yeryüzüne inen afet ve kıtlıklar gibi size erişen açlık, hastalık gibi hiçbir musibet yoktur ki biz yarattığımız şeyleri yaratmadan önce onlar levh-i mahfuzda tespit edilmiş olmasın. Şüphesiz ki size ve yeryüzüne gelecek olan musibetleri yaratıkları var etmeden önce levh-i mahfuzda tespit etmek Allah için pek kolaydır. Katade diyor ki, yeryüzüne inen musibetler kıtlıklardır. İnsanlara isabet eden musibetlerse acılar ve hastalıklardır. Bize ulaştığına göre hiçbir kimsenin yüzünü bir çalı yırtmaz, ayağı sürçmez, damarı seyirmez ki işlenen bir günah yüzünden meydana gelmiş olmasın. Allah işlenen günahların birçoğunu da affeder. Mansur bin Abdurrahman anlatır: Hasan'la birlikte oturuyordum. Bir adam ona, Yüce Allah'ın yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın, buyruğu hakkında soru sordu. Ben de buyruk hakkında ona sordum. Hasan şöyle dedi: Sübhanallah, bunda kimin şüphesi olabilir ki? Göklerle yer arasında meydana gelen her bir musibet mutlaka Allah canlı varlığı yaratmadan önce Allah'ın kitabındadır. İmam İbni Kesir, Tegabün suresinin 11. ayetinin tefsirinde şunları kaydeder. Burada Allah'ın izni, İbni Abbas radıyallahu anh'ın açıklaması üzerine Allah'ın emri, yani kaderi ve meşiyeti olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz buyurmaktadır. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. her kime bir musibet gelip çatar da onun Allah'ın kaza ve kaderi gereği olduğunu bilir, sabreder, mükafatını Allah'tan bekler, Allah'ın hükmüne teslim olursa Allah da onun kalbine hidayet verir ve dünyada elde edemediğine karşılık kalbine hidayet ve içtenlikli kesin bir inanç verir, bir yakın verir. Bazı hallerde ondan alınanın yerini ya da ondan hayırlısını verir. Ali bin Ebi Talha, İbni Abbas'ın kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu hakkında şöyle dediğini nakleder. Yani kalbini yakine ileterek hidayete kavuşturur. Böylelikle ona gelip çatan bu musibetin kendisine gelmesinin imkansız olduğunu, ona gelmeyenin ve eline geçirmediğinin gelip kendisini bulmasının da imkansız olduğunu kesin olarak bilir. Ebu Zebyan anlatır. Alkame'nin yanındaydık. Onun yanında şu kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu okundu ve buna dair ona soru sorulunca şu cevabı verdi. Bu kendisine bir musibet gelip çatınca bunun Allah'tan geldiğini bilerek ona rıza ve teslimiyet gösteren kişinin halini anlatır. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her şeyin bir hakikati vardır. Kul da başına gelmesi takdir edilen bir şeyin şaşmadan mutlak bir şekilde başına geleceğini, başına gelmesi takdir edilmeyen bir şeyin de asla başına gelmeyeceğini bilip kabul etmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatır. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, en üstün amel hangisidir?'' diye sordu. Resulullah, Allah'a iman edip onu tasdik etmek ve yolundan cihad etmektir buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolay olan bir şey istiyorum dedi. Resulullah, hoşgörü ve sabır buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolayını istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman sana takdir ettiği şeylerde Allah'ın kötülük yaptığını düşünme buyurdu. Yeryüzü hayatlarında imtihan edilen muvahhid mümin Müslümanlar, imtihan sırasında sızlanmadan, haşa Allah'tan şikayetçi olmadan, yegane Rableri ve ilahları Allah'ın takdirine rıza göstererek, her hallerinde hamd ederek Allah'a sığınıp tevekkül etmeli, ağır şartları olan imtihanın kısa zamanda son bulması için duada bulunmalılar. Başa gelen bela ve musibetten dolayı namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilenmelidir. Çünkü Allah sabredenlerle beraber olduğunu beyan buyurmuştur. Ve bu konudaki değişmeyen sünnetullah için şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma, salat ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. İmtihan sırasında sabır gösterenleri müjdeleyen Rabbimiz Allah Azze ve Celle, muvahhid mümin kullarının musibetlerinin isabet ettiği sırada nasıl davranmaları gerekiyorsa onu da beyan buyurup katıksız iman eden kullarını uyarmış ve edeplendirmiştir. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu hakikat diğer ayetlerde şöyle beyan olunmuştur. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Evet, hiç şüphe duymadan deriz ki biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Kullarına karşı en merhametli Allah Teala, isabet eden musibetlerin sebebini şöyle beyan buyurur. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder. İkrime rahmetullahi aleyh der ki, kulun başına bir musibet gelince o mutlaka onun bir günahı sebebiyledir. Yüce Allah o kulu ancak onunla bağışlar. Yine Allah onu ancak o afet sayesinde bir dereceye ulaştırır. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, İrşad-ı Akl-i Selim adlı meşhur tefsirinde şöyle der. Yani size çarpan herhangi bir musibet, o sizin işlemiş olduğunuz günahlar sonucudur. Yine de Allah çoğunu affedip cezalandırıvermez. Bu ayet mücrimlere mahsustur. Zira mücrim olmayanlara çarpan musibetler başka sebeplerden dolayıdır. Bu sebeplerden biri masum kimsenin uğradığı musibete sabır göstermesiyle büyük mükafata eriştirilmesidir. Hasan el-Basri anlatır. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kamışın yaralaması, bir damar seyirtmesi, taşa takılma veya ayağının tökezlemesi ancak kişinin işlediği bir günahtan dolayıdır. Allah'ın affettikleri ise daha çoktur. Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın kitabında bulunan en değerli ayeti size söyleyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun, size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayeti olduğunu söyledi ve şöyle buyurdu. Ya Ali, sana bunu açıklayayım. Dünyada başınıza gelen hastalık, ceza veya musibet gibi şeyler kendi yaptıklarınız yüzünden başınıza gelmiştir. Allah da dünyadayken cezasını çektiğiniz bir şey için ahirette tekrar sizi cezalandırmayacak kadar müsamahakardır. Dünyadayken sizleri bağışladığı şeyler içinse bağışladıktan sonra tekrar dönmeyecek kadar yücedir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun başına gelen herhangi bir eziyet veya bunun yukarısı ya da aşağısı ancak bir günah sebebiyledir. Allah'ın bağışladıkları ise daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayetini okudu. Allah Teala'ya idrak ederek delilleriyle ve şuurlu bir şekilde iman edip imanına şirk karıştırmayan muvahhid müminler yegane Rab ve ilah Allah tarafından her an imtihan edildiklerinin farkında olanlardır. Onlardan önceki insanların imtihan edildikleri gibi onlar da imtihan olunmaktadırlar. O halde imtihan olunan mümin Müslümana düşen neyse öyle inanmak ve öyle davranmak anın vacibidir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri imtihan ettik. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhüma bu ayetler hakkında şu açıklamayı yapar. Allah insanlara peygamberlerini gönderir. Onlar da ecelleri gelinceye kadar içlerinde yaşardı. Allah peygamberini katına aldıktan sonra ümmet veya bazıları bizler peygamberin izi ve yolu üzerindeyiz derlerdi. Ardından Allah onlara belalar gönderir, belalar karşısında peygamberin izi ve yolunda sebat gösterenler sözlerinde sadık olanlardır. Sebat göstermeyip peygamberin yolundan ayrılanlar da sözlerinde yalancı olanlardır. Katade rahmetullahi aleyh de şunları söyler. İnsanlar imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir manasınadır. Allah doğruları, yalancıları, itaat edenleri ve asi olanları ortaya çıkaracaktır. Altının ateşle denendiği gibi mümin kişinin de sıkıntılarla imtihan edileceği söylenirdi. Yine imtihanın insan için körün aldığı, gören kişinin de almadığı sahte dirhem gibi olduğu söylenirdi. İmam İbni Kesir rahmetullahi aleyhin bu konudaki açıklamasının kaydedilmesi faydalı olur. Şöyle diyor İbn Kesir: "O iman iddiasında doğru olanları da, sözünde ve iddiasında yalancı olanları da bilir ve onları ayırt eder. Şanı yüce Allah olanı ve olacağı, olmamış olanı eğer olursa nasıl olacağını da bilir. Ehl-i sünnet vel cemaat imamları nezdinde bu, üzerinde icma edilmiş, ittifak olunmuş bir husustur. Bundan dolayı İbn Abbas ve başkaları yüce Allah'ın bilelim diye gibi buyruklarını görelim diye tefsir etmiştir. Çünkü görmek var olanla alakalıdır. Bilmekse görmekten daha geneldir. Bilmek olmayanla da olanla da alakalıdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor: "Ya Resulallah, hangi insanların başına gelen bela daha şiddetli olur?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurdu: "Önce peygamberler, sonra sırasıyla Allah katında rütbece en üstün olanlar. Kul, dindarlığının kuvvetli veya zayıflığı durumuna göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetli ise belası şiddetli olur. Ve şayet dindarlığında gevşeklik, zayıflık olursa dindarlığı derecesine göre belaya uğrar. Bela kuldan ayrılmaz, peşini bırakmaz. Nihayet kul uğradığı belalarla günahından arınıp üzerinde hiç günah kalmayarak yeryüzünde dolaşınca bela onun peşini bırakır." Hadisin şerhinde şu açıklama yer almıştır: "En büyük bela, musibet ve sıkıntıların peygamberlerin başlarına gelmesinin sebebi şudur. Başka insanlar nimetlerden zevk duydukları gibi onlar bela ve musibetlerden zevk alırlar. İkincisi, onlar mucizeler gösteren büyük ve üstün insanlar olduğundan dolayı başlarına bela ve musibetler gelmezse bazı insanlar onların beşer üstü varlıklar olduğunu, hatta ilahlaştıklarını sanabilirler. Üçüncüsü, peygamberlerin başına en büyük belaların geldiğini bilen ümmet belalara karşı sabır ve tahammül gösterir ve uğradığı belaları peygamberlerin başına gelmiş belalarla mukayese etmek suretiyle gördüğünü, belanın hafifliğini kolayca anlar. Dördüncüsü, en çetin belaya uğrayan insan Allah'a en çok iltica edip sığınan, ona en çok yakarışta bulunan insan olur. Peygamberlerden sonra en şiddetli belaya uğrayan insan da yine peygamberlerden sonra Allah'a en yakın, onun katında rütbe ve makamı en yüksek olan mümindir. Bu durum sırayla diğer müminlere sirayet eder. Hadis: "Müminin başına gelen bela ve musibetlerin ağırlık derecesinin onun dindarlık derecesiyle orantılı olduğunu beyan eder." Hadisten çıkan diğer bir hüküm de bela ve musibetlerin müminin günahlarının bağışlanmasına vesile olması ve kulun tüm günahlarından temizlenip arınıncaya kadar bir takım bela ve musibetlere uğramasının onun yararına olmasıdır. Ancak şu noktaya dikkat etmek gerekir: kulun anılan ecir ve sevabı kazanabilmesi için uğradığı bela ve musibetlere sabretmesi gerekir. Aksi takdirde bunca sevapları yitirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu bapta rivayet edilen diğer hadisler ve belalara karşı sabretmenin faziletine dair ayetler bu hükmü ifade ederler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ederler: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Müslümana vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, gelecekten kederlenme, geçmişten hüzünlenme, başkalarından gelen eza ve iç sıkıntısı isabet ederse Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o Müslümanın günahlarından bir kısmını kefaret kılıp örter." Allame İbni Hacer el-Askalani Fethül Bari adlı Sahih-i Buhari şerhinde şunları kaydeder: "Mutlaka onun karşılığında Allah onun günahlarını affeder. Ahmet'in kaydettiği rivayette mutlaka onun günahına kefaret olur" şeklindedir. Yani bu, işlemiş olduğu masiyet sebebiyle ona bir ceza olur. Bu da günahlarının bağışlanmasına sebep olur demektir. Sahih hadisler sadece musibetin gelip çatması sebebiyle bile ecrin sabit olduğu konusunda çok açık ifadeler tartışmaktadır. Sabır ve rıza ise musibet sevabından ayrı olarak sevaplarını görmesi mümkün olan, ayrıca mükafatları verilen işlerdir. El-Karrafi der ki, "Musibetler kesinlikle günahlara kefaret olurlar. o musibetlere ister rıza gösterilsin, ister gösterilmesin ama bu musibetlerle birlikte onlara rıza gösterilirse günahlara kefaret oluşları daha da çok olur, değilse azalır. Evet, El-Karrafi böyle demektedir. Tahkikin sonucuysa şudur. Musibet ona denk bir günaha kefarettir. Rıza sebebiyle de kişi ecir alır. Eğer musibete uğrayanın bir günahı yoksa kişiye ona denk düşecek bir sevap verilir. Dünyanın neresinde olursa olsun muvahhid mümin Müslümanlar musibet ve belalara karşı sabırlı ve tahammüllü olmalı, Allah'a dayanıp güvenmeli, böylece imtihanı kazanmalıdırlar. Ne mutlu böyle olanlara. Muhammed İslamoğlu. İmtihanı sabırla kazanmak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Allah.
1: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz.

0: Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
8: يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
10: 103.2.
12: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil haqq ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Mümin hesabı unutmadan yaşar. İnsanlar ömürleri süresince mutlu ve sıkıntılı günler geçirirler. Bunlar hep birer imtihandır. Sıkıntılı günlerdeki imtihanla rahatlık dönemindeki imtihanı karşılaştırırsak, rahatlıktaki imtihan daha zordur. Günümüz Müslümanlarının gafil olduğu en zor imtihan, rahatlık içindekilerin imtihanıdır. Ancak imtihanı başka yerlerde arayanların içinde bulundukları imtihandan yüz akıyla çıkmaları zordur. Çeşitli imtihanlara tabi tutulan ve hepsinden de başarıyla çıkan ilk Müslümanlar muhacir ve ensardır. Bunlar İslam toplumunun ayakta kalmasına vesile olan direklerdir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tövbe 100. Bu ayette dikkatimizi çeken husus, birbirlerinden razı olan Allah ve Allah'ın kullarıdır. Razı olma sebebi şudur. Muhacir, ensar ve onlara tabi olanlar, Allah'a itaat edip peygamberin davetine uydukları için Allah onlardan razı olmuştur. İman ve Resulullah'a itaate karşılık onlara cennet ikram ettiği için onlar da Allah'tan razı oldular. İbni Kesir bu ayetle ilgili şu yorumu yapıyor. Allah muhacir ve ensarın ileri gelenleri ve onlara uyanlardan razı olduğunu haber vermiştir. Onlara kızıp sövenlere yazıklar olsun. Allah'ın razı olduğuna sövdüklerine göre Kur'an'a iman nerede, onlar nerede? Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır ki, sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Tövbe 101. Bu ayet Medine dışından şehre inen münafıklar ve Medine halkından nifakta ısrar eden uzmanlaşmış münafıklardan bahseder. Yani münafıklıkta ihtisası olanlardan. Bunlar münafıklıkta öyle mesafe kat etmişlerdir ki vahiy olmadığı müddetçe bu nifak ehlini Peygamberimiz de bilememiştir. Kendilerini gizleyebilmişlerdir. Peygamberimizin yaşamış olduğu o dönemde 300'e yakın münafık olduğu söylenir. Profesyonel münafıklar için iki kez azap tattırılır. Birincisi dünyadadır ki ölmeden evvel rezil olmalarıdır. İkincisi kabir ve cehennem azabıdır. Münafıklar dünyada, kabir ve kıyamet hayatında rezil olacaklardır. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Tövbe 102. İtiraf, bir şeyi bilerek ve mahiyetini anlayarak kabul etmektir. İnsan bir suç işleyince aslı olmayan mazeretler ileri sürmemelidir. Yapılan işin kötü olduğunu anlamalı, kabul etmeli ve pişman olmalıdır. Bunun için iyilik ve kötülük yapan, kötülüğünden pişman olup doğru söyleyenlerin itirafı geçerlidir. Geliniz şu ayetle yazımızı bitirelim. Ama dikkatlice okuyup üzerinde düşünelim. De ki, dilediğinizi yapın. Çünkü Allah da, Resulü de, müminler de işlerinizi görecektir. Sonra gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Tövbe 105. Rabbimizin huzurunda vereceğimiz hesabı bir an bile unutmadan yaşamak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya ayni

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma. Bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 3390 Mercan Eminönü.
2: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibono. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibono.com.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap.

toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü ve onun Kur'an'ı nasıl okumaları, nasıl anlamaları, nasıl yaşamaları gerektiğini öğrettiği ashab-ı kiramın Kur'an anlayışı üzerinde, Kur'an'ı anlama çabaları üzerinde sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce okuma ilkeleri üzerinde daha önceki serilerimizde durmuştuk. Geçen dersimizden itibaren anlama üzerinde yoğunlaşmıştık ve paylaştığımız nokta şu idi ki Kur'an-ı Kerim elbette insanlık tarihi içinde, insanlık serüven içinde en iyi anlayan, en doğru anlayan ve insanlara anlatan, tebliğ eden, örnekleyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı, peygamberimizdi. Ondan sonra en iyi anlayanlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetişen ashab-ı kiramdı, ashab-ı güzin idi ve onların da elbette Kur'an'ı diğerlerine oranla çok daha iyi anlayanları vardı. Orta düzeyde anlayanları vardı. Belki badiyede, uzaklarda kalanlardan yer yer daha az anlayıp da diğer ashabın önde gelenlerine sonraki dönemlerde soranlar da vardı. İlk nesillerin genel manada Kur'an-ı Kerim'i anlama çabası nasıldı denirse, biz önceki derste kalbi selim ile anlamak, kalp gözüyle anlamak, ashabın tabiriyle kalplerini Kur'an'la cilalamak diyebileceğimiz bir yöntem idi ve özellikle şöyle ifade etmiştik: onlar anlamak için okudular ve yaşamak için anladılar. Yani okumaları anlamaya, anlamaları da yaşamaya yönelikti. Yaşamaya yönelik bir yaşama çabasına, yaşama gayesine, yaşama amacına yönelik bir okuma ve anlama faaliyeti söz konusu değilse, o okumalar zaten Allah muhafaza gırtlaktan öteye geçmez. Anlamalar da sadece bir zihin jimnastiği düzeyinde kalabilir, Allah korusun. Bu noktada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i insanlara tilavet etme, okuma, tebliğ etme, tebyin etme, beyan etme gibi görevleri ve özellikleri olduğunu söylemiştik. Bundan da bazı örnekler vermiş idik. Efendim, bu noktayı şöyle özetleyerek devam edersek, bir ayet-i kerimede, Bakara suresi 151. ayette, Estağfirullah, kema erselnâ fîkum rasûlen minkum. Rabbimiz size diyor, içinizden, minküm, sizden bir peygamber, rasul gönderdi, elçi gönderdi Allah-u Teala. Gönderdiği gibi daha öncekilere de gönderdi. Bu ayetin tabii ki başlangıcı ve devamı var. Bir önceki ayetle bağlantısı var. Peki ne yaptı bu rasul? Kema erselnâ fîkum rasûlen minküm yetlû aleyküm ayetine. Bu peygamber aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberlerin aslında görevleri de böyleydi. İnsanlara

0: Gelen vahyi gerçekliği tilavet etmek, okumak, anlatmak, duyurmak ve aslında aynı zamanda ayetin devamını okursak yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Yani burada aslında talim, önce tilavet, okuma, anlama, anlatma çabası var, iletme çabası var. Fakat talim öğretmeyi ifade eder, belletmeyi ifade eder. Bütün detaylarıyla karşıdaki insanların aklına gelebilecek soruları da veya soracakları sorulara da cevap vermek suretiyle. Ama arındırma ve yüzekkikum ve sizin bu kitabın mesajını anlayıp anlamadığınızı ve özellikle de hayatınızı aktarıp aktarmadığınız, onun emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma konusunda sizi bu anlamda kontrol eden, sizin üzerinizde bir adeta şahit ve aynı zamanda örnek, meşhut olan bir peygamber. Hem örnek hem de sizin halinizi kontrol eden. Dolayısıyla burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece Kur'an-ı Kerim'i okumakla, tilavet etmekle, duyurmakla yetinmeyip onu beyan ettiğini, açıkladığını, başka ayetlerde geçtiği üzere tebliğ etmekle memur olduğunu, Maide 67'de olduğu üzere, yine Nahl 44. ayette olduğu üzere tebyin etmekle, beyan etmek, açıklamakla görevli olduğunu Rabbimiz zaten açıkça ifade ediyor. Peki bunları niye söylüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da aynı misyonu ondan aldılar. Allah Resulü onlara nasıl okumuşsa, nasıl öğretmişse, talim etmişse, nasıl tebliğ etmişse, nasıl beyan etmişse, nasıl açıklamışsa ve onların uygulamalarına ilişkin, bu ayetlerin, Kur'an'ın hükümlerinin uygulamasına ilişkin ne gibi bir tutum, bir tavır, bir örneklik, bir model sergilemişse, ashab-ı kiram bunu adeta resmeder gibi, hani tabir yerindeyse kameraya alır gibi izlediler, bunları not ettiler, birbirlerine aktardılar. Bizlere de bu konuda zengin bir külliyat bıraktılar. İşte biz o örnekliği, ashab-ı kiramın bu konudaki örnekliğini bugüne taşımak durumundayız. O yüzden bizim bu programda anlatmaya çalıştığımız konular, Kur'an'ı nasıl okudular, Kur'an'ı nasıl anladılar, Kur'an'ı nasıl yaşadılar diye üç ayrı kitap halinde kaleme aldığımız, kaleme almaya cüret ettiğimiz, aslında bir başlangıç niteliği taşıyan, belki bu konuda çok daha geniş bir takım çalışmaların yapılması için bir başlangıç diyebileceğimiz nitelikteki bir çalışma. O yüzden biz şunun cevabını aramaya çalıştık. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı ashabına nasıl öğretti, nasıl anlattı, nasıl okudu, nasıl okumalarını ve anlamalarını tavsiye buyurdu ve nasıl yaşamalarını, hayata aktarmalarını tavsiye buyurdu ve bunu bizzat denetledi, gözetledi ve onları arındırdı. Ashab-ı kiram da bu konuda bize ne gibi tecrübeler bıraktılar? İşte bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bizim bu çalışmadaki hedefimiz bu. Şimdi şu ayet-i kerimenin devam edersek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından biraz önce Bakara 151'deki, yani tilavet, talim ve arındırma, tezkiye ile yetinmediğini, yine tebliğ ve tebyin, beyan, açıklama da yaptığını diğer ayetlerde olduğu üzere söyledik. Bir de bu kitabın hayata hakim kılınması ve bu kitabın ilkelerinin insanlar tarafından benimsenmesinin, algılanmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha Mekke döneminde gelen bir ayetle, Furkan suresinin 52. ayetiyle büyük bir cihada girdiğini, Rabbimizin ona kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la, Kur'an'a yaslanarak, Kur'an'dan beslenerek, Kur'an'a dayanarak, Kur'an'dan güç alarak, Kur'an'dan ilham alarak, Kur'an'ı haykırarak büyük bir cihat ver. Cihaden kebira ifadesi kullanılıyor. Burada Mekke döneminde henüz cihadın fiili anlamda, yani kıtal anlamında, bir vuruşma anlamında farz kılınmadığı bir dönemde Rabbimiz büyük cihattan bahsediyor, Resulüne bunu emrediyor ve bunun da Kur'an'a yaslanarak, Kur'an'dan, Rabbinden aldığı mesajları insanlara en etkili, en güzel, en efendim estetik biçimde ve onların kabullenebileceği şekilde öğretmek suretiyle ve onların uygulamalarını sağlayarak onları arındırmaya yönelik bir cihat olduğunu buradan anlıyoruz. Elbette Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı ve bunun öğretilmesi, bunun insanlara açıklanması, tebliğ edilmesi, beyan edilmesi elbette bu cihadın, bu büyük cihadın, Furkan suresinin 52. ayetinde geçen bu büyük cihadın kapsamı içine giriyordu. Bu noktada şöyle ifade ederek devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in mesajını en iyi bilen, en iyi anlayan elbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı dedik. Zaten bunu en iyi bir şekilde, en mükemmel şekilde detaylarına kadar anlamayan, kavramayan bir insanın başkalarına bunu aktarması mümkün değil. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konumu, misyonu bu olduğuna göre eğer biz de birilerine Kur'an'ı tebliğ etmek, anlatmak, onlara iletmek, onları arındırmak çabasındaysak bizim de Allah'ın kitabını elbette Allah Resulü gibi bilemeyiz. Elbette ashabının önde gelenleri gibi bilemeyebiliriz ama onları örnek alarak, model alarak, onların bize anlattıklarını, tavsiyelerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın Kur'an hocalarının, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şunlardan öğrenin dediği Abdullah İbni Mesud'dan, efendim Abdullah İbni Abbas'tan, işte Ukbe bin, efendim Übey bin Kab'dan, isimleri yanlış inşallah söylemeyiz, yani ashabın önde gelenleri, evet Übey bin Kab'dan ve Ebu Hüzeyfe'nin Mevlası Salim'den gibi isimler sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama en başa kimi koyuyor? En başa Abdullah İbni Mesud'u koyuyor, Abdullah İbni Abbas'ı görüyoruz efendim gibi. Şimdi devam edersek Kur'an'ın anlaşılmasında sahabe arasında da buradan, bu örnekten ne anlıyoruz? Yani neden özellikle 4-5 isim sayıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, en başa Abdullah İbni Mesud'u koyuyor, onun sesinden özellikle Kur'an dinlemeyi sevdiğini beyan ediyor, ona okutuyor, hatta Nisa suresini dinliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesi, kavranılması, anlaşılması ve yaşanması konusunda en yetenekli, en üst düzey diyelim hoca olarak onları görüyor, onların yetiştiğini gözlemliyor. Sahabe arasında bunun bir benzetmesi yapılıyor. Resulullah'tan sonra sahabeden bazılarının adeta denizler gibi, dereler gibi, kimi denizler gibi, kimi de dereler gibi onu besleyen, kiminin de biraz daha az bilgileri olduğunu şeklinde sahabe hakkında bu tür değerlendirmeler yapan ilk nesillerden alimler görüyoruz. Elbette ashabın tümünün her şeyi, bütün hepsinin en üst düzeyde ve aynı düzeyde kavradığını söylemek doğru olmaz. Çünkü bunlar farklı farklı birikimlere sahiptiler. Meşguliyetleri farklıydı. Entelektüel birikimleri, kültürel birikimleri farklıydı. Yetişme tarzları farklıydı. Anlayış, kavrayış seviyeleri farklıydı. Bunu zaten söyleyemeyiz. Ama kafalarına takılan bir şeyi onların en önemli şansı oydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hemen soruyorlardı ve o sorularına da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan cevap alıyorlardı. Yani onlar zihinlerinde hiçbir kapalı noktanın kalmasını istemiyorlardı ve bütün yönleriyle anlayıp kavrayıp hayatlarını aktarmak istiyorlardı. Bu yüzden de kafalarına bir şey takıldı mı sorarlardı. Şimdi mesela bu konuda çok ilginç bir şey var. Efendim hicretin 9. yılında Müslüman olan, hicretten 9 yıl sonra, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından öyle 622, 10 yıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de yaşadı, 632'de vefat etti. 9. yılda olduğuna göre vefatından 1-1,5 yıl önce olduğunu düşünebiliriz. Adi bin Hatem Müslüman olmuş. Tabi geç bir dönemde Müslüman olduğu için bazı konularda algı eksikliği olabiliyor. Meşhurdur işte bu örnek. Bakara suresinin 187. ayeti nazil olmuş. Mealen söylersek, şafağın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için, sonra da gece oluncaya kadar orucu tamamlayın. Yani şafağın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için, imsak vakti dediğimiz işte efendim sahur vaktinde yiyin, ondan sonra tutun, ne zamana kadar? Akşam oluncaya, gece oluncaya kadar. Tabi buradaki asıl mesele şeyin aklına takılan, Adi bin Hatem'in aklına takılan, oruç tuttuğu bir gün ayete bakıyor. Tabi onun nüzul ortamına şahit olmamış, o dönemde yaşanan problemleri veya insanların algısındaki yanlışlıkları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın düzelttiğini de öğrenmemiş demek ki. Tutuyor, oradaki iplik kavramını, hani tabir yerindeyse literal olarak okuyor. Alıyor bir beyaz iplik, bir de siyah iplik alıyor eline. Gecenin bir kısmında bakıyor onlara, fakat ikisini birbirinden ayırt edemiyor. Sonra sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben iki ipi de, yani böyle böyle yaptım, baktım ki ayırt edemiyorum, yastığımın altına koydum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cevaben diyor ki, beyaz iplikle siyah ip senin yastığın altına sığdığına göre diyor, senin yastığın çok genişmiş. Bunu farklı biçimde yorumlayanlar var. Yani efendim kinaye olarak Adi bin Hatem'in anlayış zafiyetine işaret şeklinde yorumlayanlar var. Bana pek doğrusu şık gelmedi o. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir imada bulunmaz diye düşünüyorum. O yani siyah iplik, beyaz iplik, şafağın iplikleri zaten şafağın beyaz ve siyah ipliği diye geçiyor ayette ama demek ki dediğimiz gibi bir algı şeyi var o anda. Sebebini bilemeyince veya nüzul sebebi hakkında bilgi sahibi olmayınca ilk geç de Müslüman olduğu için belki ilk defa işte bunu okuyunca böyle algılamış. O şafağın ipliğini kastederek, siyah ve beyaz çizgileri kastederek onlar senin yastığın altına tabii ki sığmaz. Çok geniştir manası anlaşılıyor burada. Doğru olan bu gözüküyor. Sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun şafak vaktindeki beyazlık ve siyahlık olduğunu ona anlattı. O da anladı. Yani burada önemli olan nokta şu, buradan çıkarmamız gereken ders. Yani onu normal siyah beyaz ip anlayan, ki günümüzde de bazen insanlar hala bu konuda bir ayeti duyup da detayını veya arka planını, onun fıkhi boyutunu öğrenmeyen insanlar, gerçekten bildiğimiz beyaz iplik, siyah iplik zanneden hala Adi bin Hatem gibi yapan insanlara da rastlayabiliyoruz. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda vahyin indiği, o ayet-i kerimenin Bakara 187. ayetin indiği süreçte bunu açıklamıştı. Zaten ayetin devamındaki ifadeler bunu, başındaki devamındaki ifadeler bunu aslında tasrih ediyordu. Ama dediğimiz gibi yine kapalı kalanlar olabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamıştı ama bu kez bir kez daha Adi bin Hatem'e bunu açıkladı. Yani demek ki onun görevi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin sorduğu sorulara bu manada cevap vermek, açıklamak, kafalarında herhangi bir kapalı noktanın kalmamasını sağlamak idi. Efendim tabii ki Adi bin Hatem gibi geç Müslüman olanlar ya da işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şartları gereği az beslenenler olabildiği gibi, tersine gerek savaşta gerek barışta hiçbir zaman onu terk etmeyenler, işte başkalarının bilemediği onun nüzul sebeplerini veya vahyin diğer özelliklerini, durumlarını öğrenenler, işte başkalarında olmayan zihni ve ilmi bir birikime sahip olan sahabeler vardı. Bunlar biraz önce söz ettiğimiz Abdullah İbni Mesud başta olmak üzere diğer sahabelerdi. Mesruk der ki, Resulullah'ın ashabıyla o kadar çok oturup kalktım ki, yani tabiinden kendisi, onlarda ilim dereleri vardı, ilim gölleri vardı. Hani demin deniz diye de ifade edildi. Bazıları bir kişiyi, bazıları iki kişiyi, bazıları on kişiyi, hatta yüz kişiyi sulayacak, hani onları besleyecek boyuttaydı. Hatta öylesi de vardı ki tüm insanlar ondan faydalanmak istese hepsini doyuracak, sulayacak kapasitedeydi. Bu çok harika bir ifade tabii ki. Hatta onlar Rad suresinin 17. ayetinde söz edilen gökten Allah bir su indirdi de dereler kendi ölçüsünce çağlayıp aktı. Yani herkes o akan sudan, gökten inen sudan kendi yatağı ölçüsünde, kendi kabı ölçüsünde, kovası diyelim hadi ölçüsünde, dere için yatağı diyoruz, diyebiliriz de insanlar için bu manada bir temsil yaparsak kendi imkanları, kapasitesi, kabiliyeti ölçüsünde alır. Bu işaret edilen, bu ayette işaret edilen derelere benzetilmiştir ashab-ı kiramın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı Kur'an tefsiri bilgisi, Kur'an bilinci, Kur'an-ı Kerim'i ve elbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sünneti, sözleri, uygulamaları, Kur'an'ın pratik hayata aktarılmasıydı. Ondan kaptıkları, öğrendikleri şeyler derelere benzetilmiştir. Evet, bakın bu noktada sahabenin de yani anlamadığını doğrudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Adi bin Hatem gibi soranlar da vardı. Ama bazen birbirlerine de ikaz ediyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da hele hele onu hani gidelim ona soralım deme şansına artık sahip değillerdi. O zaman bu konuyu en iyi bilenlere soruluyordu bu tür durumlar. Sahabeden Abdullah İbni Abbas'ın anlattığı şu olayı birlikte inceleyelim bu açıdan. Gerçekten bu olaylar meselelerin anlaşılmasında kıssalar, yaşanmışlıklar daha doğrusu bu rivayetler son derece önemli. İçki içenlere Resulullah devrinde bizzat ceza olarak içki içenlere sopa vurulurdu. Bazen takunyalarla, nalinlerle vurulurdu. Bazen ellerle vurulurdu diyor Abdullah İbni Abbas. Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra dedi ki keşke içki içenler için bir had belirlesek, yani bunun adını koysak, yani birinden biriyle işte diyelim sopa. Ve Resulullah devrinde ceza olarak verilen, vurulan miktar, uygulanan miktar tam olarak uygulanmış olsa dedi. Ve bu demek ki aralarında müzakere edildi ve içki içenlere 40 sopa vurulmasını emretti. Yani zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde var ama ellerle veya işte takunyayla, sopalarla gibi bunu bir daha net sağa sola çekilmeyecek hale getirmeye çalıştıkları bu rivayetten anlaşılıyor. İçki çenelere 40 sopa vurulmasını emretti. Daha sonra Hazreti Ömer devrinde de aynen 40 sopa vurulmaya devam etti. Hazreti Ömer'in bir gün huzuruna hicret edenlerden, ilk hicret edenlerden hem de, bakın insan bu, İçki içen bir sahabe getirildi. Ona da sopa vurulmasını emretti, 40 sopa vurulmasını emretti. Bunun üzerine o sahabe itiraz etti. Şimdi bakın, bu ilginç bir rivayet. Yani yeri gelmişken bunun kaynağını da efendim söylemeye çalışalım. Evet, bunu Suyuti'nin bir kitabından alınmış, Dürrül Mensur'dan aktaran da Mustafa Müslim Kur'an çalışmalarında yöntem diye orada bir evet kaynak olarak o gözüme ilişti. Bunu belirteyim. Bir de efendim Abdullah İbni Mesud ve tefsir ilmindeki yeri diye Hüseyin Küçükkalay'ın bir kitabından aktarımlar var. Evet, bu konuya devam ediyoruz. Hazreti Ömer huzuruna getirilen sahabe hem de hicret edenlerden, ilk hicret edenlerden birisi içki içmiş ve ona sopa vurulmasını emrediyor. Sahabe itiraz ediyor. Bana niye sopa vurduruyorsun? Seninle benim aramda Kur'an'ın hükmü vardır. Kur'an bu konuda farklı söylüyor demek istiyor, itiraz ediyor. Hazreti Ömer de Allah'ın hangi ayeti sana sopa vurmamı engelliyor veya vurmamamı emrediyor diye sorunca o sahabe bir ayet okuyor. Bakın yani onlar arasındaki fikir ayrılıklarına veya kendilerini savunma ya da işte durumlara baktığımız zaman hep ayetlerle kendilerine bir delil getirdiklerini görüyoruz. Maide 93'ü okuyor. Tabii Maide suresinin aslında 90'dan itibaren aldığımız zaman içkiyle ilgili ayetler olduğunu görüyoruz. İnanıp iyi işler yapanlara, salih amel işleyenlere. Ayetin devamı var. Yani sonra tekrar yani inanıp iyi işler yapanlara bu birkaç kez ayetin içinde tekrar ediliyor. Yediklerinden ötürü daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Tabi buradaki daha önceyi parantez içinde biz ifade etmiş olduk. Ama ilk okumaya baktığımız zaman evet inanıp salih amel işleyenlere yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Daha sonra da ve ben diyor iman edip salih amel işleyen biriyim. Bununla beraber ben diyor Bedir'e de katıldım, Uhud'a da katıldım, Hendek'e de katıldım. Burada yaşayanlara da yaşadım. Şimdi tabii burada bir yani o içki içen sahabeyi suçlamak durumunda değiliz. Evet yapılan bir yanlış var, bir haram işlenmiş. Ama kendini savunurken de burada ayetleri haşa yamulttuğunu düşünebilir miyiz? Kendi konumuna uygun olarak bir savunma yapıyor. Bunun üzerine yani haklıdır demiyoruz elbette ama kendince böyle biliyor, böyle savunuyor kendisini. Hazreti Ömer yanındakilere cevap olarak ne diyeceklerini soruyor. Öyle ya, şimdi Hazreti Ömer de zor durumda kaldı belki. Ya da en azından ona verilecek cezanın netleşmesi için ciddi bir mahkeme adeta yapılıyor. İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas dedik ya Kur'an-ı Kerim'in en iyi üstadlarından, hocalarından birisi. Efendim diyor ki o ayetler diyor Abdullah İbn Abbas çok önemli bakın. Hangisi bu? Tekrar söyleyelim yanlış anlaşılmasın, tam öğrenilsin. Maide 93. ayetle alakalı olarak o ayetler geçip gidenler için özür niteliğindedir. Yani daha önce içki, bunun manası o. Geçip gidenlerden kasıt, onlar için özürdürden kasıt, onlar kendilerine içki henüz daha yasaklanmadan evvel içki içip de Rablerine kavuşanlar içindir ve onların durumu için bir özür niteliğindedir. Onlara bir günah yoktur yediklerinden içtiklerinden dolayı diye Rabbimiz onların durumunu beyan ediyor diyor Abdullah İbni Abbas. Fakat diyor ölmeyip kalanlar için de bir delil niteliğindedir. Delilden kasıt ne? Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani bu ayetle bağlantılı olan 90'dan itibaren aldığımız zaman bu ayetleri bütün halinde okumalısın, oradan koparmamalısın demeye çalışıyor. Siyakını ve sibakını koparıp da bağlantısını koparıp da bağlamından cımbızla çeker gibi o ayeti alamazsın demeye getiriyor adeta Abdullah İbni Abbas. Hemen arkasından da Maide 90'ı okuyor. Yani 93. ayette bu ifade geçiyor ama o ayeti tam okursan ve 90. ayetten itibaren okursan şunu göreceksin demek istiyor. Nedir 90. ayet? Estağfirullah. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rissun min ameli şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Evet yani içki, kumar, içki en başta. İnnemel hamru. Kumar, dikili taşlar, şans oyunları bunlar şeytanın pislikleridir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Evet, Abdullah İbni Abbas yine devam ediyor. Eğer diyor kendisi inanıp iyi işler yapanlardan ise, yani bu kardeşimiz böyle iddia ediyor. Evet, sonra sakınanlardan, çünkü ayette öyle söylüyor. inanıp salih amel işleyenler, iman edip sonra sakınıp, itika edip takva sahibi olup yine iman edenler ve sonra yine sakınıp iyi olanlardansa Allah içki içmeyi yasaklamıştır. Bunu bilmesi lazım. Bu sefer Hazreti Ömer onunla da yetinmiyor. Ya Ali sen ne dersin diyor. Yanında Hazreti Ali de var. Hazreti Ali diyor ki içki içen sarhoş olur. Sarhoş olunca saçmalar. Saçmalarken iftira da edebilir. İftira edenin cezası ise 80 sopadır. Yani 40 sopayı bırak, buna 80 sopa vurulması lazım diyor. Çünkü orada bir iftira da seziyor adeta. Belki de içki içmişken getirdiler. Henüz belki de ayılmış değildi. Henüz belki de kafası tam yerinde değildi. Bu yüzden o savunmayı biraz böyle yaptı. Dolayısıyla sen bir bu ayeti buradan kopardığın için, öncesini ve sonrasını okumadığın için burada bir iftira da söz konusudur der gibi Hazreti Ali cevap verince Hazreti Ömer de o sahabeye 80 sopa vurulmasını emrediyor. Evet, yani bu gerçekten ilginç bir anekdot, ilginç bir detay. Bu noktaya da dikkat çekmemiz gerekiyordu. Evet, ashab-ı kiram bu noktada gerçekten Kur'an anlayışı konusunda konuları oldukça güzel hazmetmişlerdi. Efendim ayrıntılarına kadar bazen meseleleri biliyorlardı. İşte göklerin ve yerin yaratılması gibi teorik konuları icmali olarak iman ediyorlar ama uygulamaya yönelik, fıkha yönelik konularda son derece hassas davranıyorlardı. Tabiin devrinde ise sahabe dönemindeki bu algı biraz değişmeye başladı. Yani önce şunu ifade etmek lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ashab-ı kiram arasında ciddi bir anlayış farkı veya kavrayış farkı yoktu. Tabii ki bunların hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Hiç ihtilafları yoktu diyemeyiz. Az önce bir içki içme meselesini gördük. Oradaki farklılığı gördük. Ya da Adi bin Hatem örneğindeki algı farkını gördük. Ama genel manada bir farklılık söz konusu değildi. Öyle ifade edelim. Bir takım zorlama tevillere, efendim birbiriyle taban tabana zıt bir takım kanaatlere falan rastlamıyorduk. Fakat tabiinden itibaren, bir sonraki kuşaktan itibaren bu durum bozulmaya başladı. Tabiin devrinde ayetlerin nazil olduğu devirden oldukça belli bir dönem, en azından belli bir takım yıllar sonrasında anlaşılmaya çalışıldığı için uzaklık, dönem farkı ve İslam'ın sürekli yayılıyor olması, mekan farkı, yani zamansal ve mekansal uzaklık anlama farkını, elbette farklılıkları ortaya çıkarıyordu, madde bir. İkincisi, İslam kültürü, İslam ilimleri, Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair bilgiler ashab-ı kiram tarafından bu coğrafya genişledikçe ve yine zaman araya girdikçe farklı bölgelere taşınıyordu ve o bölgelerin kültürleri de İslam'a girmeye başlıyordu. İslam öncesi bir takım kültür birikimleri, İslam dışı kültür birikimleri ister istemez Müslümanlar üzerinde şöyle veya böyle etkili olmaya başlıyordu. İkinci farklılık da buradan kaynaklanıyor. Bir diğeri bu Suyuti'nin yorumudur bu ifadeler. Efendim bir de İslam toplumu içinde öyle bir nesil oluştu ki onlar sahabeden aldıkları naklin dışında, yani onları alıyorlardı sadece kelime olarak, cümle olarak, bilgi olarak, fakat bunun nereye temellendirildiğini, nasıl temellendirildiğini kavrayacak bir Arapça üsluba ya da Kur'an'ın nazil olduğu ortamdaki o bilgilere sahip değillerdi. Sadece duyduklarını aktarıyorlardı. Bu aktarım, yani mesnetlerini, kaynaklarını bilemeden, hikmetlerini bilemeden aktarımlar da problem oluşturdular zamanla. Evet, peki şöyle tekrar burada bir meseleyi toparlayalım ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ashab-ı kiramın Kur'an'ı anlamasındaki problemlerin olmadığı dönemle sonraki dönem arasındaki farkı kavramak bakımından şu tanımlamaları biraz daha netleştirelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyen, izleyen, her haliyle onu örnek alan ashab-ı kiram Kur'an'ı anlama ve yaşama konusunda ciddi bir problem yaşamadılar. Yani bunu bir kere net olarak söylememiz lazım. Yani onun sağlığında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında böyle bir problem yaşamadılar. Bir problem yaşayanlar da edep dairesince Resulullah'a gidip sordular, öğrendiler. Ama onun vefatından sonra yine aslında ilk dönemlerde, vefatını takip eden dönemlerde Kur'an üstadlarına, Kur'an alimlerine müracaat ederek Asr-ı Saadet'ten hemen, yani onu takip eden ilk dönemlerde de belki çok ciddi problem yaşamadılar ama ondan biraz sonra Asr-ı Saadet'i takip eden dönemin hemen akabinde siyasi ayrılıklar başladı. Yani belki bu siyasi ayrılıkları, yani Hazreti Ebubekir döneminde ya da Hazreti Ömer döneminde çok fazla görülmediğini, hatta Hazreti Osman döneminin ilk yıllarında da belki görülmediğini düşünebiliriz. Ama Hazreti Osman döneminin sonu ve Hazreti Ali döneminde siyasi ayrılıklar baş gösterdi. Kur'an'ı anlamak konusundaki ayrılıklar da alabildiğini arttı. Hatta bu siyasi görüşlerine bir takım mesnetler, meşruiyetler üretme ihtiyacı maalesef bir takım zorlama yorumlara, efendim tevillere, mesnedi olmayan bir takım işte efendim tefsirlere ya da işte mesnedi olmayan bir takım yorumlara yol açtı. Ve bir süre sonra da baktık ki birbirine taban tabana zıt kanaatler ortaya çıktı. Bu bir hakikat, yani manzarayı bir kere böyle görmek lazım. Hazreti Peygamber döneminde ashab-ı kiramın aralarında çok az ihtilaf ettiklerini, hele hele iman ve amel yönünden pek fazla ayrılmadıklarını, yani temel tek bir inanç üzerinde olduklarını görüyoruz. Ama bu tabii ki hiç ayrılma, ayrı görüşe sahip değillerdi, İhtilaf etmediler hiç, efendim şeklinde anlaşılmaz. Hepsi aynı tarzda, A'dan Z'ye her konuda demiyoruz, çok genel manada bunu ifade ediyoruz. Genel anlamda bir ihtilaf yoktu ve pek az ihtilaf vardı demekle yetiniyoruz.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: İbn-i Kayyım bu konuyu bakın şöyle açıklıyor, İbn-i Kayyım el-Cevziye. Ashab-ı kiram ahkamla ilgili pek çok hususta münakaşa etmişlerdir. Hükümlerle ilgili, uygulamalarla ilgili, fıkıhla ilgili. Ama iman bakımından onlar ümmetin en mükemmelleriydi. Ve Allah'a hamdolsun onlar Allah'ın isimleri, sıfatları, fiillerle ilgili meselelerde münakaşa etmediler. Kur'an ve sünnetin dediklerini, söyledikleri konusunda da bir takım tevillere yönelmediler. Ve hiçbir şeyi de yerinden tebdil etmediler, yerinden alıp başka bir yere koymadılar. Bu çok önemli bir tespit. Yani İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin İlamül Muvakkı'inde bu tespiti geçiyor. Yani iman bakımından Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleriyle alakalı ya da işte Kur'an ve sünnetin emirleri, efendim nasları konusunda herhangi bir tevile ve tebdile yönelmediler. Şimdi bunu niye söylüyor İbn-i Kayyım el-Cevziye? Çünkü sonraki dönemlerde özellikle akaidle ilgili tartışmalar sonraki yüzyılda özellikle arttı ve işte Allah'ın isimleri, sıfatları konusunda o kadar tartışmalar, o kadar felsefi ve işte efendim kelami tartışmalara girildi ki birbirine taban tabana zıt görüşler ortaya çıkmaya başladı. Hatta Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır ya da Kur'an-ı Kerim mahluk mudur, değil midir gibi meselelerde böyle mi söylüyorsun, böyle mi? Bizim gibi düşünmüyorsan deyip hemen hapse attırma veya idam edilmeler yahut işte çok büyük zulümlere maruz kalmalar oldu. Bu işte bu dönemi kastederek ashabın ilk neslinde ve belki de işte dört halife devrinin ilk dönemlerinde siyasi fırkalar oluşuncaya kadar biraz önceki tespitimizde olduğu gibi bu konuda bir tevil, bir zorlama, efendim bir münakaşa, bu anlamda bir taban tabana zıt bir takım görüşler ve tebdil söz konusu değildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde tutum ve davranış içerisinde, bu tutum ve davranış içinde olan ashab-ı kiramın vefatından sonra da belli bir süre aynı tavır içinde olduklarını ve Kur'an'ın tefsirini bile yapmaktan kaçındıklarını tekrar ilave edelim ve şimdi bu konuyu ki yani alimin görüşüyle temellendirerek bir noktaya getirmeye çalışalım inşallah. Mehasinü Tevil isimli tefsirin yazarı Cemalettin el-Kasimi vardır ki gerçekten güzel bir tefsirdir ve bu tefsirin ilk cildinde bir usul bölümü vardır. Orada der ki tefsir konusunda sahabe arasında da pek ihtilaf görülmedi ilk başlarda. Yani ilk nesil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Sonraki nesillerde giderek bu farklılık artmaya başladı. Yani şunu anlıyoruz ki bugün durduğumuz yerden bakarsak yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönemine bizzat onun yaşadığı döneme yaklaştıkça problemler azalıyor ama ondan uzaklaştıkça bizim dönemimize doğru geldikçe problemler artıyor, bunu gözlemliyoruz. Bu konuda diyor kendisi de yine bir kaynak veriyor. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin El Hakaik isimli eserinden bir nakilde bulunuyor. Onlar diyor ilk nesiller neden böyleydi? Yani bir ihtilafa girmediler, tefsir konusunda çok fazla zorlamalara, tevillere girmediler. Osman bin Affan, Abdullah bin Mesud ve Kur'an bunun gibi onlar gibi Kur'an'ı üst düzeyde okuyup öğretenler, öğrenenler 10 ayet öğrendikleri zaman onunla yetinirler. Onlardaki ilmi ve ameli hepsini öğrenirlerdi. İlmi ve ameli anlamda ne varsa öğrenirlerdi. Ve derlerdi ki biz Kur'an'ı ilim ve ameliyle bir bütün olarak öğrendik. Dikkat! İlim ve ameliyle. Yani sadece ezberlemekle, hani bugün hafız dendiği zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzını ezberine alan, hafızasına alan kişi olarak anlıyoruz. Oysa onlar bu manada hem ilmini öğrenen, sadece lafzını değil, hem de amelini de nasıl uygulanacağını da öğrenen, bir bütün halinde bunları kendi içinde bir bütün halinde öğrenen insanlardı. Onun için bir surenin ezberlenmesi çok uzun sürerdi. Bakın bu çok önemli bir nokta. bir surenin ezberlenmesi çok uzun süre alırdı. Yani sadece hafızasına, lafızını almak açısından bahsedersek, evet bir yıl içinde, bazen birkaç ay içinde hafızlık yapan kardeşlerimiz var. Elbette bu küçümsenecek bir şey değil. Yani bu elbette çok güzel bir şey. Ama hafız olmaya ashab-ı kiram döneminde bu manadaki hafızlığa yetmiyordu bu. Çünkü onlar hafızlıktan sadece lafzını öğrenmeyi değil, hem ilmini hem de amelini bir arada öğrenmeyi ve bunu da hayata aktarmayı anlıyorlardı. Yani hem hafız hem muhafız oluyorlardı. Kur'an'ın hem hafızı hem muhafızı hem de amili, uygulayıcısı oluyorlardı. Enes radıyallahu anh diyor ki, evet çok uzun sürede ezberliyorlardı onlar Kur'an-ı Kerim'i. Bir kimse Bakara suresini veya Ali İmran suresini okuyup incelediği zaman gözümüzde büyürdü. Yani bu sureleri bilen birisi, ezberleyen birisi gözümüzde büyürdü. Mesela Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. O da ashabın Kur'an hocalarından birisi. Bakara suresinin 8 senede ezberlediğini söylüyor. Abdullah İbni Ömer zekasının veya hafızasının yetersizliğinden değil, işte bu yöntemle öğrendiği için. Yani Kur'an-ı Kerim'i hem hükümleriyle, helaliyle, haramıyla, lafzıyla, ifade ettiği manalarıyla, bütün detaylarla öğrendiği için 8 senesini veriyor. Ki Abdullah İbni Ömer'in yaşı Kur'an'la, vahiyle aynıdır, onu da ifade edeyim. 610 yılında doğmuştur. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de işte Ashab-ı Suffe'yi oluşturduğu, Medine'de mescidi kurduğu dönemde onun yaşının 12-13 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 610, 22'de hicret. Evet, yani 12-13 yaşlarında dizinin dibine oturdu. 23 yaşında idi kendisi ve 23 yılda Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve vefat etti. En dinç zekaya sahip, en efendim dinamik zekaya sahip olduğu dönemde 8 yılda Bakara suresini öğreniyor. Şimdi bakın, burada bir şey daha söyleyelim değerli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'in tam hafızı olan, yani bu manada bütününü kavrayan, ezberleyen sahabenin, hafızlarının sayısı bazı rivayetlere göre, mesela İmam Gazali'nin İhya-ül-Ulumüddin'de Adab-ı Kıraatül Kur'an bölümünden hatırlıyorum, iki elin parmaklarını bulmuyordu. Yani 8-10 kadar rakama kadar indirenler var, hatta 6'ya kadar indirenler var. Rivayetler muhtelif. Ama bir Bakara suresini mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir orduyu düzene koyuyor. Bir müfreze. Bu çok büyük bir ordu, büyük bir savaş hazırlığı olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü efendim belli bir müfreze hazırlıyor ve onları, anlatılana göre, rivayete göre, onları düzene koyarken tek sıra adeta diziyor. Bir nizami işte çizgi şeklinde, hatta göğüsleri ileri olan biraz geri atarak, ötekini biraz beri çekerek tam bir nizama sokuyor. Bu arada ilginç bir imtihan yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tek tek soruyor, sen Kur'an'dan ne biliyorsun? Ne kadar biliyorsun? Nereyi biliyorsun? Herkes bir şeyler söylüyor elbette, sorulara cevaplar veriyor. Genç bir sahabe, ben diyor ya Resulallah şu sureleri biliyorum, bir de Bakara suresini biliyorum. Tabi buradaki biliyorum lafzını sadece ezbere biliyorumdan ibaret olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Lafzını, hükümlerini, helalini, haramını ve elbette ameli anlamdaki boyutları da Hazreti Abdullah İbni Ömer'in söylediği, Osman bin Affan'ın, Abdullah İbni Mesud'un söylediği, ne bileyim Enes bin Malik'in söylediği ilkeler çerçevesinde söylüyoruz bunu, az önce anlattıklarımız çerçevesinde. Böyle söyleyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ne sen Bakara suresini biliyor musun? Ha, diğer sureleri de saydı, Bakara tabii ki diğerleri onun yanında çok daha az kalıyor. Evet ya Resulallah biliyorum, seni bu orduya komutan tayin ettim diyor, gel bakalım diyor ve onu ordunun komutanı tayin ediyor. Bu tabii ki yaşı genç olmasına rağmen Kur'an'ın helalini, haramını, hükümlerini, ahkamını, ameli noktalarını, imani noktalarını ve oradaki nüansları ve Kur'an'a göre hareket etmesi gereken bir orduyu yönetebilecek, orduya komutanlık edebilecek temel İslami, fıkhi, ameli bilgilere sahip olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görüyor ve ordu komutanı tayin ediyor. Yani sahabe Kur'an noktasında bu kadar hassastı ve onu öğrenirken, bakın Abdullah İbni Ömer'in yaptığı gibi 8 senede Bakara suresini öğrenen bir hassasiyete sahip. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in böyle hızla üzerinden, tabiri caizse atlayarak, işte efendim detaylarına bakmadan okunması değil de düşüne düşüne okunması gerektiğine dair defalarca ikazda bulunuyor. Mesela Sad suresi 29'da, bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır, onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar. Bu düşünme tezekkür etme, tedebbür etme, tefekkür etme, akletme, fıkhetme gibi çok farklı kavramlarla ve düşünmenin, anlamanın, algılamanın, çünkü düşünmeden anlaşılmaz, algılamanın farklı boyutlarını ifade eder. Aklı selim sahipler öğüt alsınlar diye indirilmiştir. Nisa suresinin 82. ayetinde Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Efela yetedebberunel Kur'an, Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Önünü, arkasını, detaylarını, derinliklerini. Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birbirini tutmayan çok çelişkiler bulurlardı. Bunu bulamazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenen birisinin, öğrenme çabasında olan birisinin, ayetler arasında çelişki gibi gözüken şeyleri halletmesi ve ayetler arasındaki bağlantıları kavraması, kurması ve bu şekilde öğrenmesi gerektiğini buradan anlıyoruz. Kısaca Kur'an hakkında düşünmeyi emrediyor bu ayetler ve anlamadan, düşünmeden Kur'an-ı Kerim okumanın doğru olmadığını ifade ediyor bu ayet-i kerimeler. Efendim, esasen bir tıp kitabını, bir mesela matematik kitabını veya bir herhangi bir, işte bugün çocuklarımız sınavlara giriyorlar, işte okullara hazırlanıyorlar veya memur sınavları oluyor. Bunların hangi konulardan olacağına dair bir yığın kitaplar da hazırlanmış. Yani bunları anlamadan, düşünmeden, kavramadan sadece okumuş olmak için okumak yeterli mi? Bu soruları cevaplamak için elbette değil. Ne demek istediğini kavrayıp oradan çıkan soruları, oradan üretilen soruları cevaplayabilecek düzeyde olmak gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ın kitabı hakkında bu söz konusu olunca, yani Allah'ın kitabını nasıl olur da anlamadan okumayı, sadece sevap kazanmayı, sadece işte efendim teberrüken okumayı savunabiliriz ya da onunla yetinebiliriz? Elbette Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, hatta musafına yüzünden bakarak okumak ayrı bir manevi zevk verir, ayrı bir sevabı vardır elbette. Hatta tecvid kurallarına, işte efendim ne bileyim kıraat usullerine uyarak okumanın elbette gerekliliği hiçbir zaman tartışılmaz. Ama ashab-ı kiramın yöntemi sadece sesse, efendim harflerin mahreçlerine, ne bileyim kıraat usullerine uymak değil, özellikle kıraatin, tilavetin ve tertilin anlaşılma boyutuna, kavranma boyutuna, tefekkür, tezekkür, tedebbür boyutuna, anladıklarını da uygulama, hayata aktarma boyutuna ilişkindi ve buraya ağırlık veriyorlardı. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i 8 senede sadece Bakara suresini mesela ezberliyorlardı. Biz o yöntemi uygularsak ömür boyu Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde kavrama konusunda bir ömrümüzü, gerçekten ömrümüzün büyük çoğunluğunu adamamız gerektiği buradan anlaşılıyor. Buradan şu da çıkmamalı tabii ki. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmayan, kavranılmayan, İşte efendim sadece ilim ehli olan çok az insanların anlayacağı, kavrayacağı bir kitaptır değil. Ama okuduğumuzu anlamak, anladıklarımızı da uygulamakla görevliyiz. Bu konuda da ashabın deryalarından, denizlerinden, derelerinden, göl mahiyetinde olan alimlerinden yararlanacağız. Evet, en güzel şekilde dura dura, tane tane, yavaş yavaş, acele etmeden okuyacağız, anlayacağız ve kavrayacağız. Sonra da o ilk nesillerin usulü olan semiyana ve atana, işittik ve itaat ettik ilkeleri çerçevesinde meseleye bakacağız. Evet, bir sonraki dersimizde inşallah şu noktadan devam edeceğiz. Ama neden bu ashab-ı kiramın, ilk nesillerin Kur'an-ı Kerim'i anlama, kavrama konusunda aralarında büyük ihtilaf etmediklerini ve herhangi bir münakaşaya, efendim ayrılığa, ihtilafa gitmediklerini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından hemen sonra da bu konuda çok büyük oranda dikkatli olduklarını, bunun üzerinde durduk. Ama daha sonra dört halife devrinin sonlarına doğru siyasi ayrılıklar sebebiyle bu konudaki Kur'an-ı Kerim'i anlama konusundaki görüşlerin de değiştiğini ve bu görüşlerin daha çok siyasal sebeplerden kaynaklandığını ve giderek bunun bir yol, yöntem, üslup ve farklılık arz ettiğini ve bugünkü noktaya geldiğimizi söylüyoruz. Bugünkü geldiğimiz nokta nedir? Sadece bunu bir iki cümleyle ifade edelim. Bunun sebeplerini de ve bundan kurtulmanın nasıl yaparız da bu içinde bulunduğumuz halden kurtuluruzun cevabını daha sonraki derslerimizde, sohbetlerimizde aramaya çalışalım. Evet, bugün durduğumuz yerden baktığımızda manzara maalesef şu: temel akaid konuları ve tabii temel helaller ve haramlar noktasında ümmeti Muhammed'in çeşitli ekolleri varsa da, mezhepleri, meşrepleri varsa da, bu konuda herhangi bir farklılık yok. Yani bir ekol, bir mezhep, bir meşrep, bir mektep içkiyi, zinayı, fuhşu, ne bileyim işte faizi helal sayamaz. Hiçbir İslam mezhebi, meşrebi, mektebi namazın gereksizliğine, zekatın gereksizliğine efendim hükmedemez. İslam'da cihat yoktur diyemez. Yani farzlar, helaller ve haramlar konusunda bir inkar, bir farklılık söz konusu değildir. Daha çok bir yol, yöntem, üslup meselesi, algı ve anlayış farklılıkları vardır. Bu sebeple elbette bir bölünmüşlük, bir parçalanmışlık, bir takım ayrılıklar söz konusu. Bunu bir zenginlik ve bir imkan olarak görmek de mümkündür. Eğer ümmeti Muhammed farklılıklara rağmen aralarındaki ilişkiyi kardeşçe tutabilirlerse bunu bir zenginlik haline getirebilirler. Ama maalesef şeytani odakların kışkırtmalarıyla hizip asabiyeti, mezhep ve meşrep asabiyeti, milliyetçiliği de demek mümkün belki buna ve bir zafiyete dönüşüyor ve bunu artık tamir edilmez bir parçalanmaya, bölünmüşlüğe ve hatta kavgaya kadar götürebiliyorlar. İşte bunların ki bugünün dünyasında dünya Müslümanları ve Türkiye Müslümanları bu noktada çok daha hassas olmaları gereken bir dönemdeyiz. Ve bu zafiyetimiz maalesef son yıllarda başkalarının şer odaklarının, şeytani odakların Müslüman dünyayı, Müslümanları birbirlerine kırdırmalarına zemin teşkil edecek bir zafiyet, bir potansiyel dezavantajda ifade ediyor. İşte bunun ortadan kaldırılması nasıl mümkün olacaktır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onu takip eden ilk dönemdeki o birlikteliği, o anlayış ve kavrayış birlikteliğine nasıl geri dönebiliriz? Bunun imkanlarını işte bir sonraki sohbetimizden başlayarak devam edeceğiz. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar isimli çalışmamızda bu soruların zaten cevaplarını aramaya çalıştık ve işaret olarak da Asr-ı Saadet dönemini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun yetiştirdiği ashab-ı kiramın ilk nesillerin Kur'an okuma, anlama ve yaşama ilkelerini işaret ettik. Bir sonraki programda bu konudan başlayarak devam etmeyi umut ediyoruz. Rabbimizden niyazımız odur ki Allah Resulü'nün ashabı gibi Kur'an'ı okuyalım, anlayalım ve yaşayalım ve problemlerimiz inşallah asgariye insin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun değerli kardeşlerim.
5: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır. Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Gidişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse, sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
3: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan hadislerden 16. hadisteyiz. Bu hadisimiz abdest namazını anlatan bir hadis-i şerif. Aynı şekilde abdestin faziletini anlatan bir hadis-i şerif. İnsana cenneti kazandıran bir amelden bahseden bir hadis-i şerif. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Hadis-i şerifte anlatılanlarla amel edebilmeyi ve cenneti kazanabilmeyi bizlere müyesser eylesin. An Ukbete ibni Amir'in el-Cüheni radıyallahu anhu kâle. Sahabeden Ukbe ibni Amir el-Cüheni radıyallahu anhu anlatıyor. Dedi ki: "Kânet aleyna riayetul ibli." Deve gütme sırası bizim vazifemiz idi. Develeri nöbetleşe güdüyorlardı. Sıra Ukbe ibni Amir radıyallahu anhu'nun ailesine gelmiş idi. Deve gütme sırası bize gelmişti. Fecaet nevbeti ar'aha, develeri gütme hususunda benim nöbetim, sıram geldi. Feravvahtuha bi'aşiyyin, öğlenden sonra akşama doğru bir vakitte ben develeri ağıla getirdim. Develeri gece kaldıkları yere getirdim. Fe edraktu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaimen, tabi develeri yerlerine yerleştirir yerleştirmez Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine, sohbet meclisine yetişmek üzere hızlı bir şekilde gidiyor. Fe edraktu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaimen yuhaddisun nas. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiğimde o ayaktaydı, insanlara konuşuyordu, insanlara ders veriyor, sohbet ediyor, bir şeyler anlatıyordu. Tabii benim yetişmediğim konuşmaları olmuştu. Ben gelmeden önce bir şeyler anlatmıştı ama ben geldikten sonra ve edraktu min kavlihi, onun sözlerinden şöyle buyurduğuna yetiştim. Yetiştiğim yerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ukbe İbni Amir el-Cüheni radıyallahu anhu anlatıyor. Hadisin tabi buraya kadar olan kısmı Ukbe bin Amir'in hadisi, onun müsnedinden. Ama az sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu onun yetişmediği bölümde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmış olduğu bir hususu ona söyleyecek. Bundan dolayı da müellifimiz İmam Hümeyde rahimehullah bu hadisi Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinde zikretmiş. Ukbe bin Amir diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mâ min müslimin yetevazza'u feyuhsinu vudu'ehu thumme yakumu feyusalli rak'ateyni yukbilu aleyhima bi kalbihi ve vecihihi illa vecebet lehul cennet. Hiç şüphe yok ki şayet bir Müslüman abdest alır da abdestini güzelce alırsa, sünnete muvafık bir şekilde alırsa, şartlarına, adabına riayet ederek alırsa, en güzel bir şekilde abdestini alacak olursa, sonra da kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve bu iki rekat namaza hem kalbiyle hem yüzüyle, bedeniyle yönelecek olursa, hem bedeniyle namazıyla ilgili namazına yönelmiş, beden namazdan başka bir şey iltifat etmiyor, hem de kalbiyle namazına yönelmiş, namazıyla ilgili, kalp de namazdan başka bir şeyle ilgili değil. Yüzüyle, bedeniyle ve kalbiyle namazına yönelecek olursa cennet ona vacip olur. Cennet ona hak olur. Bir Müslüman güzel bir şekilde abdest alır. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılar ve de namazına yüzüyle, bedeniyle, kalbiyle yönelip namazıyla ilgili olur. Başka bir şeye iltifat etmeyecek olursa diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Müslümana cennet vacip olur. Cennet ona hak olur. Tabi hadise döneceğiz daha sonra. Hadisin inşallah tercümesini bitirelim. Tabi Ukbe İbni Amir radıyallahu anhu Resulullah Efendimizin bu sözünü duyunca diyor ki fekultu, birden yani o kadar hoşuna gidiyor ki bu söz, yani güzelce abdest alacaksın, sonra bütünüyle yöneldiğin iki rekat namaz kılacaksın ve cennet sana hak olacak, vacip olacak yani. Bunu duyunca diyor ki fekultu, dedim ki birden ma ecvede haza, dedim ki bu ne kadar güzel bir şey, bu ne kadar hoş bir şey, bu ne kadar faydalı bir şey dedim. Tabii ben böyle deyince birden böyle refleks halinde feiza qailun beyne yedeyye yekulu, baktım önümde oturan birisi şöyle demeye başladı. Biri benim önümde oturuyordu. O benim bu sözümü duydu tabii. Ma ecvede haza, bu ne kadar güzel bir şeydir dediğimi duydu. Bunu duyunca diyor şöyle dedi. Dedi ki elleti qablaha ecvedu, senin yetişmediğin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan önce söylemiş olduğu bir şey daha var ki o bundan da daha güzeldi. Sen neler kaçırdın neler yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatten önce bundan da daha güzel bir hakikati dile getirdi. Tabii yine cenneti gerekli kılacak bir hakikat. Ama niçin bu gelecek olan hakikat daha güzel, daha faydalı, onu inşallah değineceğiz Allah'ın izniyle. Tabii o öyle deyince bu defa ben ona yöneldim. Bu kimdir acaba böyle? Daha güzel bir hakikatten bahsediyor. Daha faydalı bir hakikatten bahsediyor. Ona bir baktım. فَنَظَّرْتُ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, ona baktım. Bir de ne göreyim? Önümde Ömer bin Hattab radıyallahu anh oturuyor. O diyor yani bundan önce Resulullah Efendimiz daha güzel bir şey söyledi diyor. فَقَالَ, tabi Hazreti Ömer radıyallahu anhu onun yeni geldiğinin farkında. Dedi ki inni kad ra'eytuke cite anifen, ben senin az önce geldiğini gördüm. Senin yeni geldiğini gördüm. Yani neden ona diyor bundan öncekisi daha güzel? Çünkü onun onu işitmediğini biliyor. Ukbe bin Amir'in Resulullah Efendimiz'in az önce söylemiş olduğu şeyi işitmediğini biliyor. Onun dikkatini celbetmeye çalışıyor ve onun söyleyeceği şeye bütünüyle yönelmesini istiyor. Diyor ki yani sadece Resulullah Efendimiz söylediği güzel hakikat senin duyduğun değil. Daha önce neler neler söyledi. O tabii ona yönelince bu defa şimdi söyleyecek. Kâle Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Biraz önce yine abdestle alakalı. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz sen gelmeden mâ minkum min ahadin yetevazza'u feyyubliğul vudu'e ev feyyusbiğul vudu'e sümme yakulu, sizden her kim abdest alır da abdestini tas tamam yerine getirirse, en güzel bir şekilde abdestini alırsa, sünnete tam muvafık bir şekilde abdestini tamamlarsa, ikmal ederse, sonra da şöyle derse abdestten sonra, abdest aldıktan sonra dese ki eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse abdestten sonra illa futihat lehu ebvabul cenneti semaniyetu, muhakkak ki cennetin 8 kapısı ona açılır. O kıyamet gününde cennete yöneldiğinde cennetin 8 kapısı birden ona açılır. Yedhulu min eyyiha şa'e, o kapılardan hangisinden dilerse ondan girer. Cennete girişi gayet kolaylaştırılır ona yani. Bütün kapılar ona açık tutulur, bütün kapılardan çağrılır, hangisini beğenir, hangisine muvaffak kılınırsa ondan cennete girmeye muvaffak olur, ona müyesser olur, ondan cennete girer. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki, bu diyor senin duyduğundan daha güzeldir diyor. Öbüründe de cennet ona vacip olur, cennet ona hak olur denildi. Burada da cennetin kapılarından hangisinden isterse ondan girer, yani yine cennet ona hak olur deniliyor. Niçin bu ondan daha güzel? Çünkü bu ondan daha kolay. Bunu ondan daha çok insan bunu söylemeye muvaffak olabilir. Çünkü orada zor bir şart var yani. Diyor ki abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılacaksın ve hem bedeninle hem kalbinle o namaza yöneleneceksin. Beden de kalp de o namazdan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyecek. Evet, bunu herkesin yerine getirmesi kolay değil. Ancak Allah Azze ve Celle'nin inayetine mazhar olan, Allah Azze ve Celle yakın olan, kalbi Allah'a tam bir şekilde bağlı olan kullar ancak dünyadan tamamen çıkarak namaza, Allah'ın huzuruna yönelip bu şarta riayet ederek iki rekat namaz kılmaya muvaffak olurlar. Ama Resulullah Efendimiz'in Ukbe bin Amir gelmeden önce söylemiş olduğu şeyde, kim diyor abdestini tam bir şekilde alırsa, ki o hadiste de abdesti tam almak vardı, sonra da şöyle derse diyor, bunu demek kolay. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Böyle derse diyor, cennetin diyor 8 kapısı ona açılır. Evet. Hem kolaylığı bakımından bu daha faydalı bizim için. Daha faydalı bizim için, daha güzel kolay olması bakımından. Hem de bu hadiste deniliyor ki cennetin 8 kapısı ona açılır. O hadiste diyor cennet ona hak olur. Evet, çok güzel. Ama burada diyor cennetin 8 kapısı ona açılır ve o 8 kapıdan hangisinden isterse ondan girer, değil mi? Yani bir yere gidiyorsunuz deniliyor ya mesela, yani bütün kapılar açık sana yani. Yani işin gayet kolay yani, Allah'ın izniyle yani. Sen bu işte muhakkak surette başarıya nail olursun, çünkü bütün kapılar sana açılmış yani. Cennetin bütün kapıları, 8 kapısı ona açılmış ve hangisinden isterse girer. Tabii cennetin her bir kapısının ehli var yani. Cennetin her bir kapısına mahsus bir sınıf insan var yani. Cihat kapısı var, mücahitler girerler. Rayyan kapısı var, oruçlular girerler. Namaz kapısı var, namaz ehli olanlar girerler. Bu adamın da eğer galip olan ameli hangi amel ise, o 8 kapıdan, o kapıdan girmeye Allah Azze ve Celle onu muvaffak kılar, ona ilham eder. Kendisine layık olan, kendisi için Allah Azze ve Celle'nin açmış olduğu kapıdan girmesi kendisine müyesser kılınır. Evet, ama işinin gayet kolaylaştırıldığı ifade edildiği için Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu ne diyor? Bu diyor daha güzeldir diyor. Bizim için daha faydalıdır diyor bu son bölüm. Evet, hadisimiz bu şekilde. İnşallah tekrar hadisi ele alalım, bazı hususlar üzerinde durmaya çalışalım. İlk olarak değerli kardeşler, Ukbe İbni Amir radıyallahu anhu kendi işinde çalışan birisi. Develeri sırayla güdüyorlar. Deve gütme sırası kendisine gelince işine gidiyor. Sabahtan belki akşama yakın bir vakte kadar kendi işini yapıyor. Ama akşama yakın bir vakitte develerini getirip yerine yerleştirip İşini bitirince hemen ne yapıyor akşamleyin? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine gidiyor. İlim meclisine gidiyor. Sohbet meclisine gidiyor. İstifade meclisine gidiyor. Evet, bir Müslüman için bu çok önemli yani. Yani bir Müslüman kendi işinde çalışır. Maişetini temin etmek üzere Allah Azze ve Celle'nin kendisine takdir etmiş olduğu işi yapar. Ama İşini bitirince ilimden asla mahrum olmamak için ilim meclislerine, sohbet meclislerine, istifade meclislerine, helal ve haramın konuşulduğu meclislere, Allah Azze ve Celle'nin zikredildiği meclislere katılmak üzere gayret sarf etmesi gerekir. Bu hususta koşturması gerekir, himmeti yüksek olması gerekir ki kalbi dünyaya meyil etmesin. Sürekli kendisini şarj etsin, ahirete bağlansın, kalbi sürekli uyanık kalabilsin, ruhu sürekli canlı kalabilsin. Yoksa dünyevi işlere insan gark olup da ilim meclisinden, sohbet meclisinden, zikir meclisinden, helal haramın konuşulduğu meclislerden, Kur'an ve sünnetin ders yapıldığı meclislerden insan mahrum olursa, Allah korusun, zamanla insanın kalbi ne olur? Kasvetlenir, katılaşır, kalbi dünyaya meyleder ve Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk etmeye insan muvaffak olamaz. Onun için burada görüyoruz ki Ukbe İbni Amir hayvanlarını getirip yerine yerleştirdikten hemen sonra ne yapıyor? Direkt Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine gidiyor. Yine bununla irtibatlı olarak ilim meclisinde insanın duymuş olduğu hakikatlere karşı heyecanlı olması lazım. İstekli olması lazım. Bir hakikati duyduğu zaman, hele hele onu ilk duyduğu zaman insanın heyecana gelip sevinmesi lazım. Mesrur olması lazım. Böyle olursa o hakikat insanda ne yapar? İnsanda etki bırakır. İnsana tesir yapar. O hakikat insanın kalbine ne yapar? İşler yer. Böylece insan ondan istifade eder. Yoksa tegafül ile, gaflet ile, uyuşuk bir şekilde insan ilim meclislerine katılsa, sohbet meclislerinde bulunsa, zikir meclislerine gidip gelse, adet olduğu için sıradanlaştırıp ilim meclislerine gidip gelse istifade hasıl olur mu? Ondan ciddi bir istifade hasıl olmaz yani. Onun için bakıyoruz Ukbe İbni Amir radıyallahu anhu Resulullah Efendimizin bu sözünü duyduktan hemen sonra ne diyor? Ma ecvede haza, yani bunu kendi içinde de söylemiyor. Öyle bir heyecana geliyor ki, içinde öyle bir rağbet uyanıyor ki Resulullah Efendimizin söylemiş olduğu bu söze karşı, öyle bir etkileniyor ki Resulullah Efendimizin bu sözünden abdestle alakalı ve insana cenneti vacip kılacak bir ameli anlatan bu sözü duyunca ne diyor? Ma ecvede haza. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Bu ne kadar faydalı bir şey ya. Bu ne kadar müjdeli bir şey ya. Şey yapıyor yani, etkilendiğini dile getiriyor yani. Öyle ki çevresinde olanlar ne yapıyorlar? Bunu duyuyorlar. Yine bununla irtibatlı olarak birbirimizi ne yapmalıyız? İlme teşvik etmeliyiz. İlim hususunda birbirimizi gayretlendirmeliyiz. Burada da biz görüyoruz ki Hazreti Ömer onun bu rağbetini görünce, onun bu heyecanını görünce, onun bu canlılığını görünce, müteessir olduğunu görünce, demek ki şu anda ilme açık yani. İlme açık şu anda, kalbi ilme açılmış. Şu anda ilim olarak kendisine ne verilirse o kalp kabına Allah'ın izniyle girer yani. Hazreti Ömer hemen ne diyor? Bir de onun rağbetini uyandıracak bir şekilde. Direkte söylemiyor yani. Diyor ki sen bundan müteessir oldun. Bundan etkilendin. Bu senin hoşuna gitti. Ama senin duymadığın bir şey var ki o bundan da daha güzel. Şimdi düşünün mesela Ukbe İbni Amir'in halini. İlmi faideye bu kadar müştak olan bir insan, duyduğu ilmi bir faideden dolayı heyecana gelip kendisini tutamayıp cemaatin içerisinde ma ecvede haza diyen bir insan mesela, bundan da daha faideli bir şey, bundan da daha kolay, daha güzel, daha faziletli bir şey, daha müjdeli bir şey olduğunu duysa ne olur? Kalbi nasıl açılır değil mi? Zihni nasıl canlanır değil mi? Yani onu duymak için, ondan istifade etmek için, o fazileti elde edebilmek için nasıl rağbeti artar yani? İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh onun dikkatini uyandırdıktan sonra, bu ilim öğretme yöntemidir yani. Birine ilim öğretirken önce onun gafletini izale etmeli. Önce onun dikkatini celbetmeli. Önce onun uyanık olmasını sağlamalı. Onun kalbini önce açmalı. Zihnini hazır hale getirmeli. Ondan sonra ona o ilmi faideyi ilka etmeli, vermeli. Yoksa adam gafil gafil, uyuşuk uyuşuk seni dinler ama bir şey anlamaz yani. İstifade etmez yani. O meclisten kalkıp gidince duyduğu her şeyi o mecliste bırakıp gider yani. O da o ilmi zayi eder yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun halini görünce ne diyor? Ey kardeşim diyor, senin duymadığın bir şey var ki o daha faydalı, daha müjdeli. Tabii o hemen bakıyor, bu kimdir böyle daha faydalı bir şey biliyor mesela. Bakıyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ve o da diğer hadisi ne yapıyor? Ona bildiriyor. Yani bütün bunlardan elde ettiğimiz sonuç nedir? İlme karşı gayet İştiyaklı olmalıyız. Dünyevi işlerimizi yapıp tamamladıktan sonra muhakkak bir vaktimizi de ilme, zikre, Kur'an'a, sünnete, ders yapmaya, şeriatı öğrenmeye, helal ve haramı öğrenmeye, bizi cennete götürecek yolları öğrenmeye vermeliyiz. Böylece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmemiz, bu dünyadaki imtihanı kolay bir şekilde geçmemiz inşallah bize ne yapılır? Kolaylaştırılır, muvaffak kılınırız. Evet, bu hadisteki birinci faide bu. İkinci faide Resulullah Efendimiz'in sözündeki مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يَتَوَضَّعُ فَيُحْسِنُ وُضُعَهُ. Bir Müslüman eğer abdest alır da abdestini güzelce, en güzel bir şekilde yerine getirirse. Abdesti tabii en güzel bir şekilde nasıl yerine getireceğiz? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı şekilde abdest alırsak abdestimizi en güzel bir şekilde yapmış oluruz. Bundan dolayı bu hadisin bir benzerini Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhu da rivayet ediyor. Hazreti Osman Efendimiz su getirtilmesini istiyor, su getirtiliyor ve abdest alıyor önce. Abdest aldıktan sonra diyor ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim aldığım şekilde abdest aldığını gördüm. Demek ki abdest alırken diğer bütün fiillerimizde, sözlerimizde, hareketlerimizde olduğu gibi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek esastır yani. Resulullah Efendimizin benim abdest aldığım şekilde ona yakın bir şekilde abdest aldığını gördüm. En güzel bir şekilde abdestimizi almak, en güzel bir şekilde namazımızı kılmak, en güzel bir şekilde diğer ibadetlerimizi, diğer vazifelerimizi yerine getirmek nasıl olur? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış ise o şekilde yaparsak en güzel bir şekilde yapmış oluruz. Şartlarına, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, adaplarına riayet edip mekruhlarından sakınarak Resulullah Efendimizin yaptığı şekilde eğer yaparsak o amelimizi ne yapmış oluruz? En güzel bir şekilde yerine getirmiş oluruz. Tabii bu hadiste abdestin alınma keyfiyetini, şeklini tafsilatlı anlatmıyor. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh'ın o hadisinde abdestin alınma şeklini, keyfiyetini tafsilatlı bir şekilde anlatıyor veya fiilen abdesti tafsilatlı bir şekilde alıyor Hazreti Osman. Sonra diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in de bu şekilde abdest aldığını gördüm. Sonra şöyle buyurduğunu işittim. İşte orada Hazreti Ömer'in bu hadisine benzer bir hadis ve Ukbe bin Amir'in bu hadisine benzer bir hadisi Hazreti Osman'da ne yapıyor? Bize aktarıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz abdest aldıktan sonra buyurdu ki bir Müslüman bu şekilde abdest alır, bu şekilde abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar ve o iki rekat namazda namazın huzuruna aykırı bir şeyi kendi içinden düşünmeyecek, konuşmayacak olursa namazdaki o hale, o duruma, namazdaki o huzura, o huşuya aykırı dünyevi herhangi bir şeyi veya namaza yabancı herhangi bir şeyi düşünmeden eğer iki rekat namaz kılacak olursa geçmiş bütün günahları affedilir. Geçmiş bütün günahları affedilir. Adam abdestini güzel bir şekilde Resulullah Efendimiz'in aldığı gibi aldı. Sonra iki rekat namaz kıldı ama nasıl? Vesveselere kapılmadan, düşüncelere kapılmadan, namaza aykırı düşüncelere kapılmadan iki rekat namaz kılarsa diyor ne olur? Geçmiş bütün günahları affolur diyor. Burada da ne diyor? Güzelce abdest aldıktan sonra kalkar iki rekat namaz kılarsa ama ne diyor? Yukbilu aleyhima bi kalbihi ve vecihi. Hazreti Osman'ın hadisindeki vesveselere kapılmadan iki rekat namaz kılarsa bölümünü burada nasıl ifade etmiş? Kalbiyle ve bedeniyle namazına yönelerek iki rekat namaz kılarsa demiş. Kalbiyle ve yüzüyle bedeniyle namazına yönelerek iki rekat namaz kılarsa demiş. Cennet ona vacip olur diyor burada. Hazreti Osman hadisinde ne diyor? Geçmiş bütün günahları affedilir diyor. Evet, Allah Azze ve Celle bu şekilde abdest alıp en güzel bir şekilde ve ondan sonra da bu şekilde iki rekat namaz kılmaya ne yapsın? Bizleri muvaffak eylesin. Evet, en güzel şekilde abdest almak. Dedik ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı şekilde abdest almaktır. Bu da hadislerde tafsilatlı bir şekilde anlatılmış. Fıkhi mezheplerimiz hadislerden yola çıkarak abdestin farzlarını, sünnetlerini, adabını en güzel bir şekilde beyan etmişler. O şekilde abdest alırsak, sonra da iki rekat namaz kalarsa diyor. İşte bu abdest namaz. Yani nafile namazlarda, değil mi? Nafile namazlarda bir de abdest namazı dediğimiz sünnet olan bir namaz var ki fazileti pek büyüktür, ecri pek büyüktür. Burada geçtiği üzere ne diyor? Cennet ona diyor vacip olur diyor. Cennet ona hak olur diyor. Gerçekten büyük bir mükafat yani. İki rekat namaz kılmaya, abdest namazı kılmaya muvaffak kılınacak olursak cennet bize vacip oluyor, hak oluyor yani. Büyük bir mükafat. Allah Azze ve Celle bizlere ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Ama bu iki rekat nasıl iki rekat? Yukbilu aleyhima bi kalbihi ve vecihihi. Hem bedeniyle hem kalbiyle diyor o iki rekat namazına yönelecek diyor. Hem kalbiyle hem bedeniyle. Hem zahiriyle hem batınıyla o iki rekat namaza ne yapacak? Yönelecek diyor. Böyle kılarsa iki rekat namazı o zaman diyor cennet ona vacip olur. Yani namaza yabancı şeylere dalmayacak. Namaza yabancı şeyleri düşünüp bu düşüncelere kapılıp gitmeyecek. Yani gafletle namaz kılmayacak. Huşu ile namaz kılacak. Huvu ile namaz kılacak. Evet, huvu demişler bedenin namaza yönelmesidir. Bedenin namazdan başka bir şey iltifat etmemesidir. Adam gözü namazında, adamın kulağı namazında, adamın yüzü namazında, başı namazında, bedeni namazında, namazından başka bir şeyle ilgilenmiyor. Eli namazında, eli orayla burayla oynamıyor yani. Elini orayla burayla uğraştırmıyor yani, hareket ettirmiyor yani. Hareketsiz. Beden tamamen namazına yönelmiş yani. Seleften mesela böyle örnekler var. Yani beden nasıl tamamen namaza yönelir? Tabii eğer kalp tamamen namaza yönelirse, az sonra onu beyan edeceğiz. Beden o zaman tamamen namaza yönelir.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Beden neye tabi? Beden kalbe tabi. Beden ülkesinin padişahı, sultanı, meliki kalptir. Kalp salih olursa, değil mi, bütün beden salih olur. Hadiste diyor ya, bedende öyle bir et parçası vardır ki o salih olursa bütün beden salih olur, o fasit olursa bütün beden ne olur? Fasit olur yani. Kalp namaza yönelirse o zaman da beden namaza yönelir. Beden nasıl yönelir namaza? Namazda, ilahi huzurda, Allah Azze ve Celle'nin önünde hareketsiz kalır yani. Deniliyor ki Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anhu Kabe'nin yanında namaz kıldığında, secdeye vardığında kuşlar gelip onun sırtına konuyorlardı. Kuşlar geliyorlardı, onun sırtına konuyorlardı. Kuşlar canlılık hissi olan yere kolay kolay konmazlar yani. Eğer bilseler bu canlıdır yani. Ha. Kolay kolay gelip de onun sırtına konmazlar yani. Böyle cansız bir kütük gibi olduğunu hissettikleri şeyin üzerine kolayca gelip konarlar yani. Yani demek ki o kadar huzura dalmış, hoşu kalbine, ruhuna o kadar hakim olmuş ki artık dünyadan kopmuş yani. Dünyadan kopmuş yani. Kendini ilahi huzura adamış. Kuşlar geliyorlar, ne yapıyorlar? Sırtına konuyorlar yani. Beden tamamen namaza yönelmiş. Kalp çünkü yönelmiş yani. Evet, insan eğer bunu bilirse, yani ben şu anda Allah'ın huzurundayım yani. Mesela biz namaza tekbirle giriyoruz, değil mi? Tekbirle giriyoruz, selamla namazdan çıkıyoruz. Tekbirle Allah'ın huzuruna giriyoruz. Allah'ın huzurunda duruyoruz. Yani esasen çevremizden kopuyoruz. Dünyadan ayrılıyoruz bir nevi. Ne deniliyor? Namaz müminin neyidir? Namaz müminin mi'racıdır. Namaz esnasında bir nevi mi'raca çıkmış oluyoruz. Manen mi'raca çıkmış oluyoruz. Ruhen mi'raca çıkmış oluyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bedeniyle, ruhuyla bu dünyadan ayrıldı? Arş-ı Âlâ'nın altına, Sidretül Münteha'ya mi'raca çıktı. Mümin de namaza durduğunda ruhuyla bu dünyadan ayrılıyor. İnsanlardan ayrılıyor. Çevresinden ayrılıyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor. Sonra bir müddet huzurda kalıyor. Huzurda kalıyor. Sonra o gayb aleminden, o melekut aleminden, o ilahi huzurdan çıkıp dünyaya gelecek. Namazdan çıkacak. Dönüyoruz kendi yanımızda bulunan meleklere. Düşünün, meleklere bile niyet ediyoruz ha. Meleklere, insanlara niyet ederek ne diyoruz? Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Etrafımızda, şimdi etrafımızı yeni yeni gördük yani. Değil mi? Selamı kim veriyor? Dışarıdan gelen birisi veriyor, değil mi? Yani iki kişi yan yana oturduklarında dönüp birbirlerine selam vermiyorlar. Birbirlerine

0: farkında olan, birbirlerini gören insanlar değil mi? Birbirlerine selam vermiyorlar. Adam duvarın öbür tarafına geçti, seni görmüyor. Kapıdan içeriye girip geldi, şu anda seni gördü yeni. Ne diyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah. Şimdi selam veriyor değil mi? Selam gaip olana verilir. Dışarıdan gelen selam verir değil mi? Ha. Biz de namaza girerken ilahi huzura girdik. İlahi huzurdan çıktık, baktık melekler var. Baktık insanlar var. Huzurun dışında yani. Tabi onlar da kendi alemlerinde ilahi huzurdalar ama bizim bulunduğumuz makamda eğer insan gark olabilirse, yani kendini tamamen ona verebilirse, evet, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna eğer bütün huşuğu ile insan kendini verebilirse kimseyi görmez. Sonra baktın, ha, yanında arkadaşların, kardeşlerin var. Ne diyorsun? Esselamu aleykum ve rahmetullah diyorsun yani. Beden tamamen odaklanmış Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yani. Ve kalple ona yönelirse diyor. Tabi kalp yönelirse beden yönelir dedik. Kalp Allah Azze ve Celle'nin heybetiyle, Allah Azze ve Celle'nin azametiyle dolmuş. Huşuya ermiş. Ve huzurun dışında bir şeyle ilgilenmiyor yani. Bu o huzurun dışındaki şeyler, evvela dünyevi şeyler. Dünyevi şeylerle ilgilenmiyor. Çünkü dünyadan koptu. Dünyadan çıktı, huzura girdi yani. Dünyadan ayrıldı, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna girdi yani. Şu anda zaten huzurun adabına da uygun değil, değil mi? Allah'ın huzurunda kalbi dünyevi şeylere bağlı olursa, onları düşünürse değil mi? O huzurun adabına uygun değil yani. Padişahın huzuruna girmişsiniz. Sultanın huzurundasınız değil mi? Melik'in, el Melik olan Allah Azze ve Celle'nin huzurundasınız. Arş-ı Ala'nın dibinde ibadete, ubudiyete durmuşsunuz ama kalbiniz yani çöplükle meşgul yani. Leş ile meşgul. Dünya ile meşgul mesela. O huzura layık değilsiniz yani. O huzurun hakkını, edebini bilmiyorsunuz. O huzurun edebine riayet etmiyorsunuz demektir. Demek ki dünyevi şeylerle ilgilenmeyecek. Dünyevi şeylere iltifat etmeyecek. Bu bir. İkincisi, uhrevi şeyler dahi olsa ama o esnadaki namaz haline aykırı olan şeylerle de ilgilenmeyecek. Uhrevi de olsa yani. Yani o esnadaki kıraatinde ne varsa, o esnadaki zikrinde ne varsa onlarla ilgilenecek. Fatiha'yı okudun, Fatiha'yı düşün. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi okudun. O Zamm-ı Sure'de ne anlatılıyorsa onları düşün. Ruku'a gittin, ruku'un haline muvafık şeyleri düşüneceksin. Orada Sübhane Rabbiyel Azim dedin, ilahi azamete muvafık düşüneceksin. Ruku'daken kıraatle meşgul olmak yok. Kıraat halindeyken ruku'la meşgul olmak yok. Secdeye gittin, secde haline muvafık düşüneceksin. Sübhane Rabbiyel A'la dediğin zaman bu zikre muvafık bir şekilde düşüneceksin. Oradayken başka uhrevi şeyleri dahi düşünsen, yani örneğin cennetten bahsederken cehennemi düşünsen, ayetler cehennemden bahsederken cenneti düşünsen, o ilahi huzurun adabına riayet etmemiş olursun. Namaz halinin adabına riayet etmemiş olursun. Yabancı, ecnebi olan şeylerle meşgul olmuş olursun. Çünkü okuduğun şeyler Allah'ın kelamı müjde veriyor, sen korkutucu şeyleri düşünüyorsun. Yani müjdenin sana vermek istediği şeyden uzaksın sen. Allah'ın ayetleri, kelamı cehennemden bahsediyor, seni uyarıyor. Sen sevinç alemindesin, değil mi? Yani o hale uygun değil. Bulunmuş olduğun hale aykırı hareket ediyorsun yani. Ay işte o buna aykırı olur yani. Bütün kalbiyle ona yönelmek, o hale muvafık bir şekilde kalbin şekillenmesi, kalbin etkilenmesi, kalpte o hale muvafık bir marifetin, bir düşüncenin, bir ilmin meydana gelmesi demektir. Bu şekilde iki rekat namaz kalarsan diyor, o zaman cennet diyor ne olur? Ona vacip olur. Hazreti Osman'ın hadisinde diyor ki, abdestten sonra bu şekilde iki rekat namaz kılarsa diyor, geçmiş bütün günahları ne diyor? Affolunur diyor. Evet, Allah Azze ve Celle bu şekilde iki rekat namazı bize nasip eylesin. İki rekat. Bazı alimler bu hadisten yola çıkarak diyorlar ki bir Müslümanın ömründe iki rekat dahi olsa en az asgari derecede yani ömründe, bütün ömründe asgari olarak 2 rekat namazını bu şekilde kılmak için gayret sarf etmesi lazım. 2 rekat namazını bu şekilde kılması için gayret sarf etmesi lazım. Eğer Allah'ın inayetine mazhar olmuşsa, Allah Azze ve Celle'nin marifeti onun kalbini nurlandırmışsa, bütün namazlarını böyle kılmaya çalışması lazım. Bu tabi çok çok zor bir şey. Eğer bunda zorlanıyorsa en azından farzlarını böyle kılması lazım. Bu da çok çok büyük bir makam. Eğer buna da muvaffak olmuyorsa en azından asgari derecede yani 2 rekat, bütün ömründe 2 rekat namazını böyle kılması lazım. Çünkü bu namaz kabul olur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, ben diyor ömrümde 2 rekat namazının makbul olduğunu bilsem bana yeter diyor. Bu şekilde 2 rekat namazın eğer varsa ve bu da kabul görmüşse Allah Azze ve Celle'nin rahmet dergahında, bu bana yeter diyor yani. Bu insanı kurtarır. Niye? Çünkü diyor böyle 2 rekat namaz cenneti insana ne yapar? Vacip kılar. Cennet o adama ne olur? Hak olur. Sen böyle 2 rekat namaz kılsan ömründe Allah'ın izniyle cennete gidersin. Bu 2 rekat namazla yani. Ondan dolayı böyle 2 rekat namazın sahibi olmak için gayret etmek lazım, ama bunun için ne lazım? Batını temizlemek lazım. Batını. Kalbi temizlemek lazım yani. Dediğimiz gibi kalp temizlenmeden bu şekilde 2 rekat namaza muvaffak olmak kolay değildir yani. Yani bizim de şu ahir zamanda Allahu alem en büyük sorunumuz nedir? Batınımızın, iç alemimizin, gönül dünyamızın, sinemizin, kalbimizin, ruhumuzun pak olmayışıdır yani. Tertemiz olmayışıdır yani. Dünyanın pisliklerinden arınmamış olmasıdır yani. Ondan dolayı namaza girdiğimizde dünya her taraftan bize ne yapıyor? Hücum ediyor. Vesveseler her taraftan bize ne yapıyor? Hücum ediyor. Yani namazı nasıl kıldığımızın farkında değiliz ya. Değil. Tabii bu vesveseler dediğimiz 2 türlüdür, alimler diyorlar. 2 türlüdür. Huzura aykırı olan onların 1 türüdür. Bir türü aykırı değildir yani. Huzura aykırı olan vesveseler insanın iradesine tabi olan, insanın ihtiyarı altına giren vesveselerdir. İnsanın kesbettiği vesveselerdir. İnsanın celbettiği vesveselerdir. Gelip kapıyı çaldığında insanın kapıyı açtığı, içeriye aldığı vesveselerdir. İnsanın ondan bir iradesi bulunur, bir ihtiyarı bulunur. Bir düşünce gelir, sen onu kabul edip o düşünceyle beraber kendini salıverip o düşüncede devam edecek olup onu daha da dallandırıp budaklandıracak olursan, ha demek ki bu düşünce, bu vesvese senin ihtiyarınla, iradenle, kesbinle demek ki ilgili bir düşüncedir. İşte bu huzura aykırı. Ama vesvesenin bir türü vardır ki iradenin dışındadır. İhtiyarın haricindedir. Senin kudretinin altına girmiyor. Oradan şeytan bir zarf atıyor. Sen onu açmazsın. Onu açmazsın. Kapıyı ona açmazsın. Onu içeriye almazsın. Onunla ilgilenmezsin. O gelir gider. Bu huzura zarar vermez yani. Çünkü bu insanın kudretinin haricinde bir şeydir. Şeytanın insanın kalbine yakın bir limmesi var. Orada bir merkezi var yani. Şeytanın da bir payı var her insanın içerisinde. Ve her insanın bir karini var. Değil mi? Şeytanın dostlarından her insanın yanında onu ihva eden, onu yanıltmak isteyen, saptırmak isteyen bir arkadaşı var. O sürekli insana bir şeyler ne yapar? Gönderir. Bir düşünceler atar insanın kalbine. Ama insan ona ilgi göstermezse, iltifat etmezse, o gelip geçerse onun Allah'ın izniyle bu mükafata, cennetin insana hak olmasına, vacip olmasına bir zararı olmaz. O neye benzer? Kavanozun içindeki bir akrebe benzer. Kavanozun içindeki bir yılana benzer. Evet. Onu, ona dokunsan da, o senin içinde de bulunsa, cebinde de bulunsa, senin koynunda da bulunsa yani, sana zarar vermez. Evet, huzursuzluk verir değil mi? Yani kavanozun içinde kapağı kapalı bile olsa da sıkı sıkıya yani, değil mi? Ama insanın koynunda olsa neticede kavanozun içinde akrep var yani. İnsana bir huzursuzluk verir yani. İnsanı bir telaşlandırır yani. Ama eğer insan akıl sahibi ise onun zarar vermediğini ne yapar? Bilir. Heyecanlanmaz, telaşlanmaz, onunla ilgilenmez. Onu kırıp da o yılana kendisini ısırttırmaz değil mi? Ama eğer insan akıllı değilse ona haddinden fazla iltifat eder, haddinden fazla telaş gösterirse insan heyecanlanır değil mi? Ha, yani onu kırar kendi eliyle ve kendi kendine zarar verir yani. Onun için demişler vesvese demişler. Vesvese eğer üzerinde durulursa, üzerinde durulursa, sana bir vesvese geldi, karışmasan gider. Sana zarar vermez yani. Ama eğer sen ona karışırsan, ya bu nereden geldi? Bu nasıl geldi? Bu neden geldi? Niçin bana geliyor? Ben niye vesveseleniyorum? Ben kötü bir adam mıyım? Ben şöyle miyim? Ben öyle miyim? Yani gidersen. Bu senin yani ona artık açılmak üzere olduğunu gösteriyor. Bak kalbini ona açıyorsun sen yani. O böyle bir balon gibi şişer. Sen kendin onu şişiriyorsun yani. Onunla ilgilenerek ne yapıyorsun? Onu şişiriyorsun. Şişer ve patlar. Onun sesi seni çok huzursuz eder, rahatsız eder. Demişler vesvese aynı bir arı gibidir. Eğer sakin durursan, ona karışmazsan ne olur? Vız vız vız vız vız vız. Sen karışmazsan yani ne yapar? Derim, çekip gider yani. Ama sen onu kovmaya çalışırsan, onu uzaklaştırmaya çalışırsan ne olur? Değil mi? Bir gider, fırsatını bulur sokar seni yani. Yani kendi kendini sokturuyorsun ona yani. Vesvese de böyledir yani. İltifat etmeyeceksin, ilgilenmeyeceksin. Kudretinin haricinde, iradenin dışında. Sen onu celbetmemişsin, sen onu kesbetmemişsin yani. Şeytan oradan bir zarf atmış, atsın. O kendine has, o pis nehirde akıp gitsin yani. Çıksın vücuttan, değil mi? Sana zararı dokunmasın yani. Evet, bu tarz vesveselerin huzura zararı olmaz. Çünkü insanın tabiatının, insanın mizacının, insanın fıtratının, yaratılışının bir gereğidir. Allah bizi o şekilde yaratmış yani. Peki bazı sahabeler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, diyorlar ya Resulallah, yani bazen bizim içimizde öyle şeyler dolaşıyor ki, kalbimize öyle şeyler geliyor ki, gökten atılsak, parça parça edilsek, o şeyleri söylemekten bize daha kolay gelir. Değil mi? Kalbine bir düşünce geldi. Belki Allah'la alakalı, belki ahiretle alakalı, belki Resulullah'la alakalı, belki şeriatla alakalı. Değil mi? Belki Allah Azze ve Celle'nin pak dini İslam'la alakalı. Değil mi? Kalbine bir şey gelir yani. Şeytan bir zarf atar oradan yani. Diyorlar yani gökten yere atılmamız veya böyle paramparça, lime lime edilmemiz onu söylemekten bize daha kolaydır yani. Değil mi? Bu insanın fıtratının gereği. Resulullah Efendimiz diyor ki siz böyle şeyleri hissediyor musunuz? Evet diyorlar. İşte bu sarih imandır. Bak siz ondan huzursuz oluyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. Demek ki siz müminsiniz. Çünkü şeytan siz mümin olduğunuz için bu vesveseleri size atıyor. Siz mamur olduğunuz için şeytan o mamur olan gönlünüzü, kalbinizi tahrip etmeye çalışıyor. Bu vesveseleri atıyor yani. O vesveselerle ilgilenmeyeceksin, intifat etmeyeceksin. Kendi yolunda gelecek gidecek yani. Sana da Allah'ın izniyle bir etkisi olmaz. Evet, demek ki insan abdest aldıktan sonra güzelce kalkar, iki rekat namaz kılar. Bedeniyle ve kalbiyle o iki rekat namazına yönelip başka şeylerle, yabancı şeylerle, namazın huzuruna ecnebi şeylerle ilgilenmeyecek olursa, iltifat etmeyecek olursa ne diyor? Cennet diyor, ona vacip olur diyor. Tabi diğer hadis, Hazreti Ömer radıyallahu anh'un hadisi, orada da Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Sizden herhangi birisi abdest alır, abdestini güzelce, tam bir şekilde alırsa, mesela burada bir ifade var, o da önemli yani. Muhaddislerin ne kadar dikkatli olduğunu gösteriyor. Ne kadar dikkatliler yani. Burada mesela diyor ki فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ diyor. Resulullah Efendimiz ya فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ dedi ya فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ dedi. Manası aynı. يُبْلِغُ الْوُضُوءَ de olsa abdestini tam bir şekilde alır. يُسْبِغُ الْوُضُوءَ de olsa abdestini tam bir şekilde alır. Manada hiç değişiklik yok. Ama acaba Resulullah Efendimiz abdestini tam bir şekilde, güzel bir şekilde alır manasını ifade etmek için yubliğu kelimesini mi kullandı, yusbiğu kelimesini mi kullandı? Şimdi ravi burada tereddüt ettiği zaman ne yapıyor? Bakınız ikisini veriyor. ya onu kullandı ya onu kullandı diyor. Bu onların ne kadar titiz olduklarını, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kelimelerini aktarmak için ne kadar hassas olduklarını gösteriyor. Ve gerçekten de böyleydiler yani. Bazen bir kelime için, bir kelime için bir ay yolculuk yapıyorlardı, biliyor musunuz? Bir kelime için, bir hadis için bazen bir ay yolculuk yapıyorlardı. Sahabeden de var, tabiinden, tebe-i tabiinden. Bütün o ilk nesillerden muhaddisler, alimler bir kelime için, bazen bir harf için, bir harf için ha, bir harf için bir ay yolculuk yapıyorlardı yani. Yani bu din böyle kolay kolay bize kadar böyle sapasağlam bir şekilde gelmedi yani. Nasıl ki mücahitler cihat meydanlarında bu din için çok büyük fedakarlıklar ortaya koydular değil mi? Düşünün mesela Kadisiye Savaşı'nda 4 günde 8 bin mücahit şehit oldu. Şey biliyor musunuz? Kadisiye Savaşı'nda 4 gün içerisinde 8 bin Müslüman, değil mi? Sahabe, tabi'in, yani bu ümmetin en değerlileri, en faziletleri, en cengaverleri, değil mi? 4 günde 8 bin Müslüman, çok büyük rakamlar yani. Çok büyük rakamlar yani. Köprü Savaşı'nda bir günde 4 bin Müslüman şehit oldu. 4 gün, bir gün, bir gün işte 4 bin Müslüman yani. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin, değil mi? Mesela şimdi insan duysa bir cihat cephesinde Müslümanların kafirlerle savaştığı bir yerde değil mi? Bin Müslüman şehit olmuş bir anda yani, bir günde, değil mi? Ne kadar be acı bir şey, ne kadar ağır bir şey, ne kadar zor bir şey değil mi? Allah Azze ve Celle Müslüman kardeşlerimizi ne yapsın? Muhafaza eylesin. Hasreden şu anda Filistin'de, Gazze'de Yahudilere, küffara karşı cihat eden Müslümanları Allah-u Teala koruyup muhafaza eylesin. Düşmanın şerrinden onları emin eylesin. Allah-u Teala muvaffakiyetler, zaferler, nusretler nasip eylesin, yeser eylesin yani. Nasıl ki mücahitler cihat meydanlarında büyük fedakarlıklar yaptılar bu din sonraki nesillere sapasağlam gitsin diye, aynı şekilde alimlerimiz, muhaddislerimiz, fakihlerimiz, müfessirlerimiz, değil mi? İlim rahlelerinde, ilim rehletlerinde, yolculuklarında emin olun o mücahitlerin fedakarlığından asla geri kalmayacak, azımsanmayacak çok büyük gayretler, büyük fedakarlıklar ortaya koydular. Yardan, diyardan, aileden, dünyevi olan her şeyden feragat ettiler ve bu dini ne yaptılar bize? Sapasağlam bir şekilde kelimesi kelimesine, harfi harfine ne yaptılar? Getirip bize ulaştırdılar. Kur'an-ı Kerim zaten değil mi? Ya olduğu gibi tevatürle bütün ümmet tarafından bize ulaştırılmış. Ama Kur'an'ın tefsiri olan, Kur'an'ın şerhi olan, Kur'an'ın ahkamını beyan eden sünnet-i seniyye de işte gördüğümüz gibi kelime kelime üzerinde durularak, kelime kelime üzerinde durularak, harf harf üzerinde durularak, noktasına virgülüne varıncaya kadar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl sadır olmuşsa o şekilde bize kadar ne yapılmış? Ulaştırılmış yani. Deniliyor ki Abbasiler döneminde hadis uyduran bir zındık yakalanıyor. Pek çok zındıklar tabii türemişti. Bu zındıklar İslam'ı içeriden yıkmak için İslam ağacının gövdesine bir kurt gibi girip de ağacın içerisini çürütmek için ne yaptılar? Müslüman libasını giydiler ve orada burada ne yapıyorlardı? Bid'atleri, fitne, fesadı yayıyorlardı, hadisler uyduruyorlardı. Pek çok hurafeleri hadis diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlardı? Nispet ediyorlardı. Yani bunların sayıları binlere, on binlere varıyor ha, on binlere. Değil mi? Şu anda da mesela böyle uyduruk rivayetler anlatan hurafeciler ne kadar çok değil mi? Yani adamı dinliyorsun, adam bir mecliste 10 hadis anlatıyor, 9'u uyduruk yani. Kur'an'a aykırı, sünnet-i seniyeye aykırı, yani İslam'ın temel hakikatlerine aykırı şeyleri adam sünnet diye, hadis diye anlatıyor mesela. Tabii onun mukabilinde de diğer bazı zındıklar ne yapıyorlar? Hadis. Hadis-i şeriflerin, sünnet-i seniyenin ne yapıyorlar? Kökünü inkar ediyorlar. Zındıklar yani. İslam libasını girmişler, Müslüman suretinde görünüyorlar, zındıklıklarını icra ediyorlar. Tarihte böyle zındıklar yüzlerce var ha. Bu zındık tabii yakalanıyor, asılıyor. Asılıyor. Asılacağı esnada diyor ki o dönemin sultanına, halifesine diyor ki sen istersen beni as diyor. Beni as diyor. Ama şunu bil ki ben 14 bin tane hurafeyi, rivayeti diyor uydurdum diyor. Sizin peygamberinize onu diyor isnat ettim diyor. Şu anda diyor çarşılarda, pazarlarda, evlerde bunlar hadis diye okutuluyor, okunuyor, anlatılıyor yani. İnsanlar birbirlerine aktarıyorlar yani. Beni asın diyor. Ama siz artık benim yapmış olduğum, kalplerinize, akıllarınıza koymuş olduğum bu zehirden kurtulamazsınız ya yani, diyor. Ama tabii o halife de, o sultan da değil mi? Hak sahibi yani. Sen öyle boş konuşuyorsun diyor. Ha? Sen boş konuşuyorsun diyor yani. Bizim Abdullah bin mübareklerimiz var. Değil mi? Bizim Süfyan-ı Sevrilerimiz var. Bizim Süfyan bin Uyeynelerimiz var. Değil mi? Bunlar hadisi elerler böyle. Elerler, elerler. Hadis olanlar, gerçekten Resulullah'a ait olanlar, o insanlara azık olan, insanlara gıda olan, dahıl mesabesinde olanlar alta geçerler. Ama senin uydurduğun değil mi? Senin karıştırdığın o şeylerde üstte kalırlar, onu toplarlar, atarlar yani. Senin bize zararın olmaz yani. Allah bu dini kıyamete kadar koruyacaktır. Kimlerle koruyor tabii? Abu büyük muhaddislerle koruyor. İmam bir Buhari rahimehullah evinden çıktıktan sonra 16 sene sonra ancak dönüyor. Diyar diyar, şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy. Bütün İslam alemini baştan aşağıya değil mi? Binlerce kilometrelik alanı ne yapıyor? Tavaf ediyor, geziyor. Bir şehre, bir kasabaya belki 10 defa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bütün alimlere, bütün muhaddislere ne yapıyor? Hadisleri topluyor. Sonra onları ne yapıyor? Eliyor. En sahih olanlarını ne yapıyor? Sahih-i Buhari'ye değil mi? Yerleştiriyorsa biz de onları okuyoruz şimdi. İmam Müslim hakeza. Diğer muhaddisler hakeza. Ve Allah'ın izniyle ister hurafeci zındıklar olsun, ister sünnet-i seniyeyi inkar eden zındıklar olsun. Çünkü bu iki bid'at da birbirini besliyor yani. Bu iki bid'at da birbirini besliyor. Hurafeciler hurafe anlatmalarıyla diğerlerinin elini kuvvetlendiriyorlar. İnkarcı zındıklar diyorlar ki ay işte hadis dediğiniz buysa değil mi? Topluma böyle diyorlar yani. Eğer bunlar hadisse ya bunlar hurafe. Demek ki hadisin hepsi hurafe o zaman. Bunlar öyle diyorlar. İnkarcılar da sünneti inkar edince diğer hurafeciler diyorlar ki bakınız bu hurafeleri kabul etmezseniz ha, inkara düşersiniz ha. Birbirlerini yapıyorlar. Birbirlerini besliyorlar yani. Ama bu iki taifenin de Allah'ın izniyle hadise de, sünnete de, din-i mübin İslam'a da, şeriata da asla bir zararları inşallah olmayacak. Yine alimler kendi vazifelerini hakkıyla yerine getirecekler ve sünnetin, şeriatın sapasağlam bir şekilde eksiksiz, artısız sonraki nesillere inşallah ulaşmasını ne yapacaklar? Sağlayacaklardır. Evet, bu ifadeden bu dersi aldık. Feyubliğul vudu'e ev feyusbiğul vudu'e. Abdestini tam alır. Ki mana aynı ama iki ayrı kelime. Ya onu dedi ya onu dedi diyor ravi. Allah hepsinden razı olsun. Abdestini tam aldı. Sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip kelime-i şehadet getirirse diyor Futihat lehu ebvabul cenneti femaniye. Cennetin 8 kapısı ona açılır. Şimdi abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getiriyoruz. Neden? Abdest aldıktan sonra güzel bir şekilde, tam bir şekilde abdestimizi aldık. Daha sonra kelime-i şehadet getiriyoruz. Şehadette bulunuyoruz. Neden? Alimler diyorlar ki abdestten sonra kelime-i şehadeti getirmenin Resulullah Efendimiz tarafından tavsiye edilmesi ve böyle büyük bir mükafatın vaat edilmesi. Çünkü abdestten sonra kelime-i şehadeti getirdiğin zaman değil mi? Ne diyor? Cennetin 8 kapısı birden ona açılır diyor. Hangi kapıdan isterse ona girer diyor. Yine İmam-ı Nevevi diyor ki Müslim şerhinde bu ikisine diyor Nesai'nin diyor Amelul Yevmi ve Leyleti isimli kitabında merfu olarak rivayet ettiği şu zikri de eklemek gerekiyor. Ama senet bakımından tabi bu zayıf. Ancak bildiğimiz meşhur kaide ne diyor? Yani faziletli amellerde zayıf hadislerle mevdu değil, şiddetli derecede zayıf değil. Ha, az zayıf olan hadislerle de ne yapılabilir? Amel edile bilir. Faziletli amellerde. Onun için İmam-ı Nevevi diyor ki şu da eklenebilir diyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etubu ileyk. Bunu da eklemek lazım. O zaman abdestten sonra toplu olarak şöyle bir zikir ortaya çıkmış oldu. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahümme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mütetahhirin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah-u Teala bu zikirlerin hakikatini kalbimizde hissedebilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Evet, böylece hadisimize noktayı koyduk. Allah Azze ve Celle dünyanın gizli açık bütün fitnelerinden bizleri hıfz-ı emin eylesin. Hasreten Filistin'de, Gazze'de cihad eden Müslüman kardeşlerimize zaferler, fetihler nasip eylesin, müyesser eylesin. Müslümanlara zulmeden zalimleri, Yahudileri, Hristiyanları, münafıkları, müşrikleri, mülhitleri kahru perişan eylesin. Allah-u Teala bizleri kabrin azabından, fitnesinden, cehennemin azabından muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar eylesin. Havzi Kevser'in suyundan içmeyi bizlere nasip eylesin. Firdevs cennetinde Efendimiz'e komşu eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi, Tevbe suresiyle birlikte oluşumuzu hayra berekete vesile kılsın inşallah. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, zor zamanlarda bütün foyaları ortaya çıkan, kolay zamanlarda kendilerini gizleyebilen, kamufle edebilen bir kesimden Rabbimiz söz ediyordu Tevbe suresinin geldiğimiz bölümlerinde. 63. ayetten itibaren okuyacağız. 62. ayeti geriden alarak aynı minval üzere devam ediyor Rabbimiz. Daha sonraki dönemlerde kendilerine münafık denilen, Allah Teala'nın bazen vasıflarını söylediği, bazen isimlerini söylediği, bazen münafık kelimesini hiç kullanmadan sadece özelliklerini bize tanıttığı bir kesim, bazen münafık kelimesini kullanarak bize tanıttığı bir kesim. Evrensel bir mesaj olarak Allah'ın kitabı elbette sadece bu kesimin, yani münafıkların, Medine'de Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güçlendiği dönemde ortaya çıkan İsimleri şundan ibaret olan kesimlerden ibaret olmadığını biliyoruz. Kur'an'ın bu bölümleri daha çok sonraki dönemlerde de Müslümanların güçlendikleri, İslam'ın yükselen değer olduğu, Müslüman olmanın onur vesilesi sayıldığı dönemlerde Müslüman görünen, kasırgaların, fırtınaların, rüzgarların estiği dönemlerde ise kendilerini kamufle etmeyi bir marifet sayan, hatta riske girmemenin, zarar görmemenin avantaj sayan, bunu avantaja dönüştürmeye çalışan bir kesimi Allah Teala bize bildirir ki onlara dikkat edelim. Onları dışlamak değil, bunu daha önce söylemiştik. Ama sonuçta bu tip insanları tanımalıyız ki yol arkadaşlığımız ona göre devam etsin. Beraberliğimiz ona göre devam etsin. Nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan bu insanlara karşı Müslümanların uyanık davranmasını Rabbimiz anlatır. İşin özü, özeti de bundan ibarettir. Bu düşünceyle 62. ayetten itibaren yeniden okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifune billahi lekum liyurdukum. Allah'a yemin ederler. Sizin için yemin ederler. Sizi razı etmek için. Münafıkların temel endişesi bu. Allah'ın razı olması onlar için önemli değil. Önemli ve öncelikli olan beraber yaşadıkları insanları razı etmek, onların gözüne girebilmektir. Zaten Allah'ı razı etme gibi bir hedefler olsa adları münafık olmaz. Sizi hoşnut etmek için, sizin gözünüze girmek için yemin ederler, yemin billah ederler. Vallahu ve rasuluhu ahakku en yarduhu, ahakku en yurduhu. Oysa razı edilmeyi hak eden, hoşnut edilmeyi hak eden sizden ziyade Allah ve Resulüdür. İn kânu mu'minin. Eğer mümin iseler, mümin olduğunu söylüyor iseler, sizi razı etmek yerine Allah'ı ve peygamberi razı etsinler, yemin etmelerine de gerek yok bu yönüyle. Dolayısıyla aslında münafıklarla Müslümanlar arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi de bu iddialarını yeminle ifade etmeye çalışmaları, sürekli konuşmaları, laf üretmeleridir. Hangi konuda? Allah'ı ve Resulünü razı etme konusunda, Allah'a ve Resul'e itaat etme konusunda veya Allah'ı ve Resulü sevme konusunda uygulanması gereken, hayata geçirilmesi gereken bir tarafı yok. Sadece ve sadece sözle bunu ifade etmeye çalışırlar. Oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde etrafında bir tarafında deyim yerindeyse şöyle bir tablo çizersek eğer, bir tarafında Ebu Bekir varken karşı tarafında da Abdullah bin Übey, münafıkların reisi vardı. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in samimiyetini

0: Ebu Bekir'in ihlasını, Ebu Bekir'in sürekli ben seni seviyorum ya Resulallah demesine bağlamadan biliyordu. Ebu Bekir bunu ifade etmeden, böyle bir ihtiyaç olmadan da Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in samimi ve ihlaslı olduğunu biliyordu. Öbür tarafta ise Abdullah bin Übey, bunu örnek olsun diye söylüyorum. O sürekli seni seviyorum ya Resulallah, gerçekten Allah'ı seviyorum ya Resulallah, İslam'ı seviyorum ya Resulallah demek suretiyle aslında içinde olmayan, hayatında hiç karşılığı olmayan şeyleri sadece dile getirmek suretiyle muhatabı kandırmaya çalışıyordu. Bu kıyamete kadar da sürecek olan bir anlayıştır, bir düşünce biçimidir. Onun için Müslüman ikide bir canım sana feda ya Resulallah deyip bağırmaz. Olup olur durup dururken olur olmaz her ortamda bunu söylemeye gerek yok. Zaten davranışlarıyla, samimiyetiyle bunu ortaya koyar. Birisi eğer durup dururken olur olmaz her ortamda ikide bir bunu deklare etmeye çalışıyorsa, ikide bir bunu yeminle ifade etmeye çalışıyorsa, vallahi de billahi de ben de iyi Müslümanım işte ben de bunu yapıyorum diye söylüyorsa, bilin ki onda bir problem var. Uygulamada bir problem var ama dahası samimiyetinde bir problem var. Bu problem samimiyetinden kaynaklandığından dolayı, bunu karşı tarafı hissettirmemek için özellikle ifadeyle, sözle anlatmaya çalışır. Bu münafıkların temel özellikleridir. Ve bu ifadeden sonra Allah Teala özellikle bize şunu hatırlatır. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillaha ve rasulehu. Bilmiyor musunuz? Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder? Fe enne lehu nara cehenneme haliden fiha. Ve böylelerine ebedi kalmak üzere cehennem vardır. Zalikel hizyul azim. Bu gerçekten büyük bir rezalettir. Büyük bir alçalıştır, büyük bir bayağılıktır. Ne? Cehenneme girmek, sonu cehennem olmak. Dolayısıyla Müslüman uygulamasını yapar, münafık ise sadece lafını yapar. Neyin? İslami bir takım emir ve yasakların uygulamasını yapan Müslümandır. Sadece laf üreten ise münafıklardır. Ve dolayısıyla Allah'a isyan eden, itaat ettiğini söylese de, iman ettiğini söylese de, sevdiğini söylese de, isyan ediyorsa, tavır ve davranışlarıyla bunu ortaya koyuyorsa, Allah ve Resulünün çizdiği sınırları aşıyorsa, aşmayı hiçe sayıyorsa, önemsemiyorsa, onun içinde cehennem vardır. Onun adının mümin olması ya da müminler arasında yaşıyor olmasının ona sağlayacağı bir fayda söz konusu değil. Kur'an'ın birçok yerinde de bunu görüyoruz. Bakara suresinin başında da insanlardan öyleler var ki Allah'a ve ahirete iman ettik derler. Oysa onlar mümin değildirler. Allah'a ve ahirete iman ettik diyen bir insanın bu söyleminden sonra daha ne isteyebiliriz ki? Ama hayır. Onlar bunu söylüyorlar ama ve ma hum bi müminin diyen de Allah'tır. İnsanların tümü mümin dese de, kendileri de gerçekten mümin olduklarını topluma inandırsalar da, herkes de gerçekten bu mümin değilse kim mümindir diyecek cinsten bir inancı görünürde ortaya koysa da, Allah ve ma hum bi müminin diyorsa bitmiştir işi. Aynı ifadeyi Nur suresinde de okuyoruz. 47. ayette ve yekulune âmennâ billâhi ve bir rasûli ve ata'nâ. Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik. Biraz farklı bir yönü bu. Bakara suresinin 8. ayetinden farklı bir ifade. Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik ve ata'nâ. Ve itaat ettik, bunu ilan ederler. Sümme ama sonra ne olur? يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ. Daha sonra onlardan bir kısmı bundan yüz çevirir, arkasını döner. Allah'a itaat ettik, Resul'e itaat ettik, iman ettik dedikten sonra bir kısmı yüz çevirir. Ve sonuç cümlesi şu: وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Bunlar mümin değildir. Bunlar mümin değildir. Peki ne gerekiyor daha? İman ettik dedikten, itaat ettik dedikten sonra daha bir şey kalır mı? Biz diyemiyoruz bu cümleyi, bakın. Bunu Allah söyler. Çünkü iman etmek eylemle alakalıdır. Dille alakalı değildir. İman ettiğini söylemek ayrı bir şeydir. İman etmek hepten ayrı bir şeydir. Kur'an özellikle bunun üzerinde durur. 47. ayette söz konusu edilen bu kuraldan önce ve sonra yine ilginçtir, münafık ve mümin iki tavır anlatılır. Nur suresinde. Nur suresinin bu 47. ayetinin öncesi ve sonrasında bu ayet numaraları verirken özellikle en azından bir geniş müzakeresini, mütalasını yapalım diye söylüyorum. Sadece iş olsun diye rakamlardan bahsetmiyorum tabii ki. Bu münafık ve müminlerin tavırlarından, ama hangi tavırlarından? İlginçtir. Hüküm konusunda, muhakeme olma konusunda, emir ve yasaklar konusunda lehlerine, kendi yararlarına, kendi faydalarına, dünya menfaatlerine uygun hükümler verildiğinde ona kulak veren ve itaat eden, boyun eğen münafıklardan söz eder. Sonra da aleyhlerine bir hüküm çıktığı zaman da, kendi dünyalarının zararına, ziyanlarına neden olan bir hüküm çıktığı zaman da ondan kaytarmaya çalışırlar. Sonra da müminlerin tavrı anlatılır. 49-50. Ayetlerde mümin o kimsedir ki Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman semi'na ve ata'na der. İşittik, itaat ettik ve bunun gereğini yerine getirir. İşte mümin odur. Öbürü lehine bir hüküm çıktığı zaman eyvallah, ne güzel bir din, ne güzel bir emir, ne güzel bir yasak der. Ama aleyhine olduğu zaman yan çizer. Bu münafıkça bir tavırdır. Bize göre değil bakın. Hiçbir insanın bu değerlendirme yapma hakkı yok. Onu söyleyelim. Yanlış yapmayalım. Allah'tan ki Allah birbirimizi tekfir etmeye müsaade etmemiş. Müsaade etmediği halde böyleyse, bir de müsaade etseydi kim bilir ne yapacaktık ki? Allah tarafından ancak bu karar verilir. وَمَا اُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ diyen Allah, diyebilecek olan Allah, وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ diyebilecek olan Allah'tır. Hiç kimse bunu diyemez. Hatta bu cümleyi peygamber bile etrafında zikzaklarla hayatını donatan münafıklara bile söylememişti. Onun için iman etmek ayrı, iman ettiğini söylemek ayrı. Ve Allah bize tanıtmaya devam ediyor. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ayet 64. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. Münafıklar kalplerinde olan, yani içlerinde gizlediklerini açığa çıkaracak, deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekiniyor ve korkuyorlar. Korkarlar. Münafıklar kendi hallerini, Müslümanları atlattıkları, aldattıkları, gizledikleri hallerini deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekinir ve bu korkuyla sürekli yaşarlar. Kul de ki böylelerine, istehzi'u, alay etmeye devam edin siz. Bu alay etmektir. İman etmediği halde iman ettiğini söylemek, arkasından gizliliklerinin deşifre olacağı korkusunu ve endişesini taşımak dinle alay etmektir. Siz de alay etmeye devam edin. İnna Allaha muhricun ma tahzarun. Sizin bu sakınıp durduğunuz şeyler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Allah çıkaracaktır. Bu da münafıkların bir başka özelliği. Bir surenin indirilmesi, hangi türden bir sure? Onların hallerini deşifre edecek. Onların foyalarını ortaya çıkaracak. Onları tanıtacak. Aslında isim söylemiyor Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti. Hiçbir yerinde adrese teslim bir tanım yok. Ama ortaya koyduğu özellikler kimde olduğu ortaya çıkıyor, netleşiyor. Müslümanlar da bak senden, ondan, bundan bahsediyor dememişlerdir. Sonraki dönemlerde şu ayetin şu münafık hakkında indiğini söylemeleri sonraki dönemdeki tefsir hareketinde olan şeydir. Hazreti Peygamber döneminde bu ayetin kastettiği şu münafıktır diye adını koysalar zaten çizilmiş demiş bitmiştir. Çünkü cehennemlik olduğunu ilan eden bir ayeti X şahsı için dese o bitmiş. Böyle bir şey yoktu ki. Sonraki dönemde ayetle kişiler arasında bir eşleştirme, bir uzlaştırma yapıldı. Dolayısıyla çok genel şeylerden bahsediyor. Münafıklara özellikle sürekli bir sure gelecek endişesi var, hakim. Böyle bir hakim durum var onlar için. Niye endişe ediyorlar? Gizlilikleri ortaya çıkacak diye. Dolayısıyla dün bunu anlatan bir surenin indirilmesinden endişe eden münafık bir yapı, daha sonraki dönemlerde de aynı şekilde gizliliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yapı demektir. Bu her zaman için mümkün. Dolayısıyla bir münafık karakter bu gizliliğinin deşifre olmasını asla istemez. İstemediği için sürekli takla atar. Sürekli renkten renge girer. Çok zor bir şeydir ama beceriyorlar. Çok zor bir şeydir. Beceriyorlar. Her renge girmeye çalışır ta ki bu deşifre olmasın. Fakat şunu sormam lazım. Peygamber aleyhisselam döneminde münafıklar bir surenin gelip onların iç dünyalarını deşifre etmesinden korkuyorlardı. Böyle bir korkuları vardı. Bu korku sadece surenin indirilmesiyle alakalı değil. Aynı zamanda müminlerle alakalı bir korkuydu. Müminlerin kendilerine yönelik tedbirleriyle alakalı bir korku taşıyorlardı. Ya sonraki dönemlerde Müslümanların münafıkları korkutacak bir özellikleri kalmadığı için münafıkların böyle bir endişesi yok ki. Herkes birbirinin aynı olduğu bir toplumda, tenzih ederim sizi, herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplumda deşifre olmak zaten ayıp bir şey değil ki. Zaten herkes aynı işi yapıyor. Zaten herkes yalan söylüyor. Zaten herkes emaneti ihanet ediyor. Zaten herkes verdiği söz yerine getirmiyor. Kimden çekinecek? Çekinecek bir Müslüman toplum olması lazım ki bu endişeye sahip olsun. Dolayısıyla münafık insan ve insanlar, münafık toplum Müslümanların nefeslerini enselerini hissetmiyorlarsa orada cidden samimi Müslüman var mı yok mu onu da konuşmak lazım. Tehlikeli bir şey tabii ki. Yani böyle bir endişe taşımıyor kimse. Deşifre olmak, ortaya çıkmak, gizli hallerinin başkaları tarafından bilinmesi gibi bir endişe taşımıyor. Niye? Fark etmiyor ki. Ama o dönemde tir tir titriyorlar. Bir ayet gelse, bizim bu sırlarımız deşifre olsa, şöyle birisi bize baksa bak bu ayet senden bahsediyor dese değil, ona demeye getirse bakışıyla, bu onlar için gerçekten ötlerini patlatacak bir şeydi. Yapabiliyor muyuz? Çünkü her tarafımız dökülüyor. O anlamda bu ayetleri okurken tek taraflı bakarsanız bir şey çıkmıyor ortaya. Sadece bir varmış bir yokmuş. Medine'de böyle bir münafık kesim varmış. Peygamber de onların hakkından gelmiş. Ve geçmiş olsun. Bize ne kalıyor? Bize bir şey kalmıyor ki. Onun için ayetlerle kendimizi yüzleştirmek durumundayız. Allah evrensel anlamda bir mesaj veriyor. Bakın şimdi 65. ayet. Münafıklarla alakalı önemli bir özellik daha. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Onlara sorsan, kime? Münafık tipli insanlara. Onlara sorsanız, yani onları sorgulasanız, sözleriyle eylemlerinin çelişmesinden dolayı onlara bir hesap sorsan, niye böyle yapıyorsunuz deseniz, niye böyle kıvırıyorsunuz, niye böyle o renkten bu renge giriyorsunuz diye sorsanız, لَيَقُولُنَّ Kesinlikle şöyle diyecekler, bunu unutmayın. Ne diyecekler? اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ Biz alay ediyorduk ya da şaka yapıyorduk. Biraz eğleniyorduk derler. Ciddi değiliz ki. Yani bizim böyle ciddi konuştuğumuzu zannetmeyin. قُلْ De ki اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Siz Allah'la, Resul'le, Allah'ın ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Çok enteresan bir olay var bu ayetle alakalı. Daha doğrusu bu ayetin ne anlama geldiğini anlatan bir olayı Abdullah bin Ömer anlatıyor bize. Tebük Savaşı sırasında bu surenin nazil olduğu dönemlerde o süreç içerisinde şöyle bir olaydan bahsediyor. Çok ilginç bir olaydır. Bir şablondur bu. Münafıkların alay etmeleri ne anlama geliyor? Ya da ne yapıyorlar ki alay etmek gibi değerlendiriyor Allah ve Resulü alay etmek. İlginç. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Diyor ki Tebük Savaşı'nda bir adam dediği Müslümanlarla birlikte Müslüman görünen, Müslüman olarak bilinen birisi bir ara dinlendikleri, mola verdikleri bir yerde sahabe-i kiram içerisinde Müslümanlar arasında kurra yani Kur'an okuyucusu, kurra olan, hoca olan, Kur'an'ı çok iyi bilen, biraz da kilolu olan bir Müslümana şu cümleyi söylüyor diyor. Abdullah bin Ömer. Diyor ki, ya bizim şu kurralar, hocalar var ya, bunlar kadar boğazına daha düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan da bu kadar korkan başka kimse yok. Cümleye dikkat edin. Bizim bu kurralar, hocalar kadar boğazına düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan daha fazla korkan kimse görmedik der birisi. Bunun üzerine o mecliste bu sözü işiten bir Müslüman dedi ki, yalan söylüyorsun. Sen münafıksın. Ben bunu mutlaka Resulullah'a haber vereceğim dedi. Bu haber Resulullah'a ulaştı ve hakkında bu ayet nazil olmuştu. Yani ayet onun hakkında nazil oldu derken olay yaşandı, ayet nazil oldu değil. Bu ayetin anlamı buydu. Abdullah bin Ömer diyor ki ben bu adamın bu Müslümanlara, Kur'an okuyanlara takılan, onların yeme içmeye düşkün olduklarını ve korkak olduklarını söyleyerek onlara takılan bu kişinin Resulullah'ın devesinin terkisine, ipine sarıldığını, ayaklarının taşlara çarptığını gördüm. Resulullah'a yalvarıyordu. Çünkü Resulullah haber verdi o kişi. Peygamber onu çağırdı. Ona bu ayeti okudu. Sen Allah ve Resulü ile alay mı ediyorsun? Allah'ın ayetleriyle alay mı ediyorsun? Diyordu. Ve ey Allah'ın Resulü diyor. Biz lafa dalmıştık. Eğleniyorduk diye peygamberden habire özür diliyordu. Resulullah da diyordu ki siz Allah ile ve peygamberiyle alay ediyorsunuz öyle mi? Artık özür beyan etmeyin. Çünkü iman ettikten sonra kafir oldunuz. Alakayı sağlamaya çalışalım. Allah ve Resulü alay etmek, yani Fransa'daki bir derginin yazarının yaptığı bir alayla sınırlıyorsanız yanılıyorsunuz. Yanı başımızda dinin kutsal saydığı değerlerle, dini temsil eden insanlarla, din adamlarıyla, ilim adamlarıyla eksikleri olur, şu olur, bu olur. Sırf onların Müslüman olmasından dolayı onlara hakaret etmek, onlara alay etmek, Allah Resulü'nün dilinde Allah'la ve Resulü'yle alay etmekle eşdeğerdir. Uzaklara niye gidiyorsunuz ki? O yüzden bunu söyledikten sonra birileri, çünkü söylenen cümlelerdendir bu, dışarıdan bahsetmiyoruz ki, yaşadığımız toplumda her an işitmeye hazır olduğumuz cümlelerden, birisi hasbelkader bu sözleri, buna benzer sözleri söyleyen Müslüman kardeşimizi bozarsa, bozduğu zaman bu kez karşıdaki diyor ki ya ne olacak, biz şaka yaptık. Aynısını bu adam da söylüyor. Ya şaka yaptık, niye alınıyorsun? Şaka böyle yapılmaz. Şaka din üzerinden olmaz. Şaka dindarlar üzerinden asla olmaz. Şaka dini değerleri simgeleyen kişi ve şeyler üzerinden de olmaz. Maide suresinde kafirlerin özelliklerinden bahsederken onlar ki namaza çağırdığınız zaman اِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ اتَّخَذُوهَا هُزُوَا namaza çağrıyı alay konusu yaparlar. Kafir ezanı alay konusu yapmak, ezanla alakalı bir takım sözler söylemek insanı küfre götürür. Bu sosyal medya denilen baş belası, bu medya kültürü dediğimiz klavye mücahitliği, klavye cihadı, klavye üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışan Müslümanlar Allah affetsin. Bazen öyle enteresan noktalara geliyorlar ki yabancı elin gavuru söylese o sözleri gerçekten cinayetlik bir iştir. Ama bizim Müslüman diğer Müslümanlarla gırgır geçerek söylüyor bunu. Yemeği merkeze koyarak, hal ve hareketleri merkeze koyarak dindarlarla alay etmeyi normal ciddi bir şey zannediyor. Daha doğrusu ciddi bir şey olmadığını zannediyor. Oysa bu şaka dahi olsa, merkezde din ya da dindarları simgeleyen bir unsur varsa bu Allah'la peygamberle alay etmenin bir başka şeklidir. Bu Abdullah bin Ömer'in naklettiği olay bize bunu hatırlatır. Onun için dini ve itikadi konuların şaka ve eğlence konusu edilmesi münafıklığın bir özelliği olarak hatırlatılıyor. Dahası bu konu ciddi anlamda Allah'ın uyarmasına neden oluyor. Ciddi bir uyarı nedenidir. Ve arkasından diyecek ki Allah Teala 66. ayet La te'teziru kad kefartum ba'de imanikum. Siz imanınızdan sonra küfre düştünüz, özür dileme gerek yok. Aleyhissalatü vesselam bu ifadenin aynısını peygamberin ayaklarına kapanan ne olursun beni affet ben şaka yaptım diyene aynı 66. ayetin bu cümlesini okuyordu. Özür dilemeyin. İmandan sonra küfre düştünüz. Allah Resulü'nü inkar etmedi ha. Peygamber'e savaş açmadı. Sadece bizim bu hocalar, bu kurralar, bu hafızlar yemek yemekten başka bir şey bilmiyor. Aynı zamanda korkaktırlar. Dillerde hep yalan söyledi, hakaret etti. Sadece o kadar. Bir insanın yalan söylediğini, bir insanın çok yemek yediğini, bir insanın çok korkak olduğunu söyleyin. Bu problem değil. Özellikler varsa, iftira olmasa. Ama din adamı üzerinden Müslüman şöyledir, Müslüman böyledir, şu hoca böyledir, bu ilim adamı böyledir, bu alim böyledir derseniz bunun hesabını gerçekten zor verirsiniz. Özür dilemeyin. İmandan sonra küfre düşüyorsunuz siz. İnne afu an taifetin minkum. İçinizden buna rağmen kimilerini affederiz. Cidden günahından pişman olur, vazgeçerse affederiz. Ama nuazzib taifeten biennehum kanu mujrimin. Diğer bir grubu azap edeceğiz. Yani ikiye ayrılabilir. Bu insanlar vazgeçer yaptıklarından, onları affederiz. Ama affetmeyeceğimiz, azap edeceğimiz bir kesim de kesinlikle var. Çünkü onlar mücrimin, yani günahkardırlar, günah işleyen insanlardır. Allah onları affetmeyeceğiz. 67. El münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'd. Münafıkları Allah Teala biraz daha netleştirmek üzere der ki, münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. İlginç bir ayrıntı, bir inceliktir bu. Özellikle mesela bu sayfanın tam mukabilinde 71. ayette وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ der. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. Ama burada 67. ayet-i kerimede münafık erkek ve kadınlardan bahsederken onlar birbirlerinin velisidirler cümlesi yok ya. Ba'duhum min ba'd. Birbirlerindendirler. Halbuki Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Mesela Enfal suresi 73. ayette okumuştuk hatırlarsanız. Unuttuysak hatırlatayım. 73. ayette Allah Teala kafirlerden bile bahsederken "Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd" demişti. Kafirler birbirlerinin velisidirler. Kafir birbirinin velisi oluyor. Ama münafık birbirinin velayetine sahip değil. Anlatabiliyor muyum? Korkunç bir şey bu. Neden? Çünkü kafirlerin bile, küfredenlerin bile bir inancı var. Bir davası var. Bir dava sahibi ya. Amacı var belli. Nedir amacı? İslam'ı yıkmak. İslam'ın sesini kesmek. Müslümanları ortadan kaldırmak. Amacı bu. Bir dava varsa bir velayet olur. Bu dava ne kadar sapkın olursa olsun. Ama münafıkta velayet yok ya. Münafıklıkta velayet yok ki, ilke yok. Omurgası yok yani. Omurgasız insanların velayetini Allah Teala gündeme bile getirmiyor. Küfrün ve kafirin bile velayeti var. Ama münafığın velayeti yoktur. Devam edecek çünkü münafığın çok şiddetli bir karşılığı vardır. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendirler. Velayet değil. Ne yaparlar bunlar? Ye'murune bil münkeri. Münkeri emrederler. Münkeri önerirler. Toplumda fısku fucurun yayılmasına öncülük yaparlar. Gerekirse bunu tesis etmek, bunu yerleştirmek için servet ve sermaye harcarlar. Münkeri emrederler. Ve yenhevne anil ma'ruf. Maruftan da nehyederler. Şimdi bu sondaki ayetlerde, 71-72. ayetlerde müminlerin özellikleri olarak tersi biliyorsunuz değil mi? Ye'muruna bil ma'ruf, yenhevne anil münker. Ma'rufu emreder, iyiliği emreder, münkeri nehyeder. Ama münafıklar münkeri emrederler, ma'rufu nehyederler. Nasıl mı? Müminlerinkin nasılsa, müminler için sorarsanız bu nasıl sorusunun cevabı neyse burada da öyledir. Yani mümin marufu ve münkeri neyle nehyederdi, emrederdi? Eliyle. Yoksa diliyle. Yoksa kalbiyle buğz eder. Yani razı olmaz. Elle değiştiremiyor. Dille bir şey anlatamıyor. Kalbiyle de orada destekçi olmuyor. Tavır alıyor. Kalbiyle tavır alıyor. Yoksa küsüp gitmek anlamına değil. Mümin bunu yapar değil mi? Münafığın münkeri emretmesi de aynıdır. Ya bizzati eliyle bunu tesis eder? Ya münafık kötülükleri diliyle tesis eder, ya da münafık münkerin yerleşmesini ister, başka bir maşa, başka bir piyon bulmak suretiyle kendisi bunu sağlamaya çalışır. Aynı mantık. İyiliği nehyetme de aynı şey. Münkeri emretme, iyiliği nehyetme konusunda da münafığın tavrı aynıdır. Ya elle, ya dille, ya da kalbiyle bunu yapmaya devam eder. وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ En önemli özelliklerinden birisi de ellerini tutarlar. Elleri sıkıdır. Yani bu bir deyim, cimridir yani. نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unutmuşlar. فَنَسِيَهُمْ Allah da onları unutmuştur. Allah unutmaz elbette. Onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara değer vermemiş ve unutmuş gibi yapmıştır. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Münafıklar fasıkların ta kendileridirler. Sonuçları ne? 68. ayette onların akıbetiyle alakalı bir ifade. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara vaat etmiştir. Sadece onlara mı? وَالْكُفَّارَ Ve kafirlere. نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebedi kalmak üzere cehennemi vaat etmiştir. Münafık erkekler ve kadınlarla kafirler. Allah Teala aynı kefeye. هِيَ حَسْبُهُمْ Cehennem onlara yeter. وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara lanet etmiştir. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Bu gerçekten kalıcı ve ebedi bir azaptır onlar için. Münafık erkek ve kadınlarla kafirler Allah tarafından aynı kefeye konur. Sadece burada değil. Sadece burada değil. Birçok yerde de bunu okuyoruz. Bu aslında şunu bize anlatır. Münafıklar dünya planında dünya hayatı yaşarken statü itibariyle mümin gibi görünebilir. Mümin olarak değerlendirebiliriz. Mümin olarak muamele edebiliriz. Mümin olarak bütün Müslümanların haklarından faydalanabilir. Problem değil. Onların bu dünyada bu statüde olması ahirette de mümin olarak muamele görecekleri anlamına gelmiyor ki. Farklıdır. Kıyamet gününde Allah Teala onları aynı kafirlerle aynı kefeye koyar. Mesela Nisa suresi 140. ayette de bunu görüyoruz. Ayeti sadece mealen hatırlatayım. Allah kitapta size şunu indirmiştir. İçinizden Allah'ın ayetlerinin alay konusu edildiğini veyahut da inkar edildiğini işitirseniz onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Nisa 140. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ya da alay edildiğini işitirseniz bir ortamda o işi yapanlar orada başka bir gündeme, başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Oturursanız ne olur? İnnekum izen misluhum. Siz de onlar gibi olursunuz. Siz alay etmediniz. Siz inkar etmediniz. Alay ve inkar edenlerin yanında oturdunuz ya. Eğer kalkmazsanız hani değiştirmek cesaretiniz yok. Söylemek cesaretiniz yok. Anladım diyor Allah. E terk edin orayı. Ne söyledim, ne değiştirdim, ne de kalktım öyle mi? O zaman siz onlar gibisiniz. Şimdi cümleye bakın. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِرِينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah münafıklarla kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Neden bahsetti ki? Allah'ın ayetlerini inkar ve alayından bahsetti. Buna seyirci kalanların kafirlerle cehennemde münafıklarla birlikte olduğunu anlatmak suretiyle bitirdi. Ne anladık ki? Ya kafirdir ya da buna seyirci kaldığı için bu adam münafıktır. Müdahale etmediğin veya terk etmediğin için. Değişen ne? Hiç değişen bir şey yok. Sadece dünyada farklı. Dünyada sadece farklı. Berideki adam Müslüman geçiniyor. Diğeri Allah'ın ayetiyle dobra dobra alay ediyordu. Sadece dünyada farklıydı ama ahirette ikisi de cehennemde aynı yerde olacaktır. Sadece bu değil. Aynı şey mesela Nisa suresinin devamında diyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar cehennemin en alt tabakasında, cehennemde değil, esfel, en alt tabakasındadır. Ötesi yok bunun. Kafirler bile üstte, bunlar bile kafirlerden daha aşağı tabakada cehennemde. Neden? Yaptıkları işlerin karşılığıdır. Yine aynı şekilde Hadid suresinde münafık erkekler ve münafık kadınlarla mümin erkekler ve mümin kadınların bir diyaloğundan söz edilir. Aralarına duvar çekilir. Müminler ve münafıklar ayrışır. Seslerini sadece işittirecek duruma gelirler. Daha önce birbirlerini görüyorlardı. Duvar çekilince, görünmez hale gelince, birinin ateş tarafında, biri rahmet tarafında olunca, beri tarafta kalan münafıklar şöyle seslenirler. Elem nekun ma'akum? Sizinle birlikte değil miydik? Bakın biz Müslüman değil miydik? Değil. Hadid suresinde 12, 13, 14. ayetlerde. Biz sizinle birlikte değil miydik? Buna yok diyemezsiniz ki, hep beraberdik diyor. Kalu bela diyor. Derler müminler. Duvarın öbür tarafında, cennet tarafında, beri tarafta azap tarafında kalan münafık erkek ve kadınlara bunu diyor. Bela, tabii ki beraberdik. Beraberdik de bu beraberliğimiz sadece bedenen beraberdi. Hiçbir zaman aynı dava beraberliğimiz olmadı ki. Siz başınıza iş açtınız. Hep şüphe içerisinde oldunuz. Dur bakalım ne olacak dediniz. Hep gelecek planları kurdunuz ve sonra bir baktınız Allah'ın belası gelmiş. Arkasından şuna bakın şimdi. Bu konu bahsedildikten sonra 15. ayete geliyor. Allah diyor ki bunlara فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ne sizden bir fidye alınır ne kafirlerden. Orada kafirden bahsetmiyordu halbuki. Çünkü aynı kefeye konacaktır. Münafığın sadece statüsü dünyada farklıdır. Ahirette kafirden bir farkı yok. Hatta kafir bir gömlek üstedir, bir davası var. Bir ideali var hiç olmasa. Bir ilke uğruna yaşanmıştır. Şu veya bu şekilde de olsa. O yüzden Allah onlardan bile bahsederken, kafirlerden bile bahsederken velayetlerine vurgu yapar. Münafıkların velayetini bile gündeme getirmez. Bu kadar eşet bir şeydir. Münafıkların en kritik özelliklerinden birisi. Sadece burada böyle bir yapı var. Münkeri emrederler, marufu nehyederler. Maruf ve münker. Ne? İyilik diyoruz, tamam. Kötülük diyoruz, tamam. Ama iyiliğin neredeyse insan sayısı kadar tarifi var. Kötülüğün nerede bir insan sayısı kadar tarifi var. Diyeceğim şu, herkesin kendine göre iyilikleri var. Herkesin kendine göre kötülükleri var. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela kızının bilmem hangi şirkette hangi genel müdürle birlikte uluslararası yolculuklara çıktığından bahseder. Övünerek. İyilik. Ümmete hizmet. Hizmet ediyor. Halbuki Allah buna fuhşiyattır. Karısı gibi davranamaz ki hiçbir erkek bir kadına. Kocası gibi davranabilir mi bir kadın bir başka erkeğe? Ama biz bunu anlatıyoruz. Kızının bilmem nerede okuduğundan, uluslararası bilmem nereye gidip geldiğinden bahsediyor. İyilik mi? Çok büyük hizmet yaptığını aşkla, şevkle anlatan Müslümanlar var. Neresi iyilik ya? Allah Resulü hacca bile bir kadının yalnız başına gitmemesi için sahabe diyor ki, savaştan geri dön, beraber hacca git. Annenle veya eşinle. Savaştan dön deriyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Efendim ümmete hizmet edeceğiz. Ümmetin iyilik tanımı, ümmetin münker tanımı tepe taklak olmuş. Münker de gayet güzel bir iyilik olarak takdim edilebiliyor. İyilik de münker olarak takdim edilir mi? Değilse bile en azından boş bir iş olarak da değerlendirilebilir. Hatta kimi Müslümanların yaptığı ciddi fedakarane işler de enayilik olarak takdim edilebiliyor. Maruf-u münkeri nehyetmek, emretmeyle kastettiğim bu. Kuralı tespit edersek arkası yığılıyor bakınız. Onun için hangisi münker, hangisi maruf? Mesela bir kadının erkekler karşısında, bir kadının erkekler karşısında, affınıza sığınıyorum, oynaması ne anlama gelir? Oynaması ya. Buna ses çıkarmayanların deyus olduğu anlamına gelmiyor mu? Ama bizim toplumda düğün adına bu yapılırken çok güzel bir şey yaptığını zannediyor. İsraf nerede? İsraf nedir? Herkesin kendine göre bir israf tanımı vardır. Kullanmadığınız şeyleri habire yığıp yığıp çürümeye terk ediyorsunuz. Hiç de israf yaptığını söylemiyor. Münker yok ki. O yüzden bunu biraz böyle didiklemeseniz, biraz eleştirmeseniz, biraz tahlil etmeseniz kimse münker yaptığı yok. Herkes iş yapıyor. Herkes düzgün şey yapıyor zaten. Müslüman kadınların, daha doğrusu Müslüman olduğunu söyleyen kadınların şu kıyafetlerine bakın ya. Dün nasıl giyiniyor? Bugün nasıl giyiniyor? Bizim dışımızda, bizim dış dünyamızdaki insanlarla ilgimiz yok. Onları bırakıyorum. Onlara sıra gelmiyor. Dün giyindiği kıyafetten bugün utandığı için farklı bir kıyafet biçimini ortaya koyan Müslüman kadınlara çok iyilik yaptığını zannediyor. Dün böyleydik. Bizi uyutmuşlar. Meğer bizi cendereye sıkmışlar. Boşu boşuna bize eziyet etmişler. Meğer böyle olması gerekiyormuş. Kim dedi? Dün söyleyen kimdi? Bugün bunu söyleyen kim? Heva mı? Arzu ve istek mi? Bunların tümü münker ve marufun tanımıyla alakalı söylüyorum. Sözü uzatmıyorum. Söz Allah söylesin. Kehf suresinde Allah Teala kıyamet günü en zor durumda kalacak olanların Allah nezdinde en sıkıntılı durumu yaşayacak olanların kimler olduğunu biliyor musunuz anlatıyor Allah Teala. Kul hel nunebbiukum bil ahsarin amala. Kıyamet günü amel bakımından en ziyanda olan, en kötü durumda olan haber vereyim mi? Haber ver ya Rabbi diyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Ellezina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş. Ama boşa gitti ama niçin boşa gitmiş? Boş olduğu için değil. Boşa kürek salladığı için de değil ya. Vehum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Kehf 103-104. Onlar dünyadayken iyilik yaptıklarını zannediyorlardı. Çok iyi şeyler yaptıklarını zannediyorlardı. Kıyamet geldiğinde yaptıkları iyiliklerin, çabaların, gayretlerin, döktükleri terlerin hepsi boşa gitmiş. Amel bakımından en zor, en kötü durumda olan budur. Çünkü öbürü zaten amelin bozuk olduğunu biliyor. Çünkü öbürü zaten bu ameliyle Allah'a bir şey arz edemeyeceğini zaten biliyor. Belli ki çok güzel şeyler bekliyor. Bir bakıyor ki aman Allah'ım hiçbir şey kalmamış. Niye? Çünkü iyilik yaptığını zannediyordu. Şehit olduğunu zannediyordu. İnfak ettiğini zannediyordu. Kitabı Allah'ın kitabını okuyup anlattığını zannediyordu. Allah üçüne de diyecekti ki Müslim'de geçen bir hadis Hazreti Peygamber'in hadisini kısaltarak söylüyorum. Allah da buna diyecek ki sen ne şehit oldun ya? Desinler diye yaptın. Sen infak etmek için değil, cömert desinler, hayırsever desinler diye yaptın. Sen de ne iyi Kur'an okuyor, ne güzel anlatıyor desinler diye okuduğunu anlattın. Sürükleyin cehenneme, üçünü de cehenneme atar. İşin garip tarafı, bu üç eylemin sahibi de, yani şehit olan da, infak eden de, ilim yolunda olan da, kendisini öyle zannediyor, başkası onu öyle zannediyor değil, o ayrı bir şey bakın. Hani biz bir insanı böyle zannederiz, yanılırız, o ayrı bir konu. Ama bu üç insanın üçü de kendisini böyle takdim ediyor. Ne yaptın dediğinde şehit oldum. Öbürü sen ne yaptın dediğinde Allah ben infak ettim. Öbürüne Kur'an okudum, Kur'an anlattım. Atın cehenneme çünkü hiçbirinin değeri yok. Kat sayı sıfır. Çarpanı sıfır. Neden? Oysa dünyada bunlar çok iyi şeyler yaptığını zannediyordu. Kendileri başkaları değil. Amel bakımından en kötü durumda olan da budur. Onun için bu maruf ve münker, münafıkların özelliği olarak marufu nehyetmek, münkeri emretmek. Müslümanların özelliği olarak da marufu emretmek ve münkeri nehyetmek dediğimiz zaman hangi maruf, hangi münker sorusunu cevaplamanız lazım. Kime göre maruf, kime göre münker? Toplumun değer yargılarına göre mi? 2015'in Müslümanlığına göre mi? Yoksa 14 asır öncesinde inen bu mesajın ölçülerine göre mi? Neye göre iyi, neye göre kötü? Allah için hayatımız yeniden gözden geçirelim. Dün yaptığımızdan bugün pişman olmuş bir durumdayız. Allah için öyle yapmayalım. Dünün doğrularını bugün yanlış gösteren kriteriniz ne Allah için ya? Dün yaptığınızın yanlış olduğunu bugün ne diye çok Kur'an okudunuz da bu sonuca geldiniz. Çok hadis kitabı devirdiniz de bu sonuca geldiniz. Yapmayın. Heva. Arzu ve istekler böyle. Onun için münafıkların özellikle bu durumlarını anlatırken diyeceksiniz yani hocam burada münafık mı var? Yok ya öyle olduğunu söylemiyorum. Haşa tenzih ederim. Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım. Ayrı bir şeydir. Ama bizim Ömer'den, bizim Ebu Bekir'den, bizim diğerlerinden radiyallahu anhum ecma'in bunların hiçbirinden geri kalır tarafımız yok. Bunlar bile böyle okurdu. Böyle bir ayet nazil olduğu zaman ya acaba bu benden mi bahsediyor diye kendi kendine endişeye kapılırdı. İçeri kapanırdı. Bu ayet benim işimi bitirdi diye günlerce ağlayan sahabe vardır. Ayetleri başka bir adrese postalama maharetini gösteren sahabe yoktu. Bunu münafıklar yapardı. Onun için bu ayetleri okurken önce kendi nefsime, sonra siz de kendi nefsinize okuyun. Biraz daha hayatımızı düzeltme belki bu anlamda katkısı olur. Münafıkların bu hal ve hareketleri, yani iyiliği emredeceklerine nehyetmesi, münkerden alıkoyacaklarına münkeri emretmesi, bu özellikleri nedeniyle ve cimri olmaları nedeniyle Allah Teala da onları unuttu. Çünkü Allah onlar Allah'ı unutunca Allah da onları unuttu. İnsanlar Allah'ı niye unutur? Taha suresinde bunun bir cevabı var. Allah insanı niye unutur? Taha suresinde 125-126 daha doğrusu 124'ten itibaren bir konu anlatılır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kim benim zikrimden, Kur'an'ın bir ismi, Kim benim vahyimden yüz çevirirse ona dar bir geçim veririm. Sıkarım. Sıkıntı yaşar. Kıyamet günü de kör olarak haşrederim. Kıyamet günü kör olarak haşredilince bu kişi diyecek ki Kale Rabbi lime haşartani ya'ma? Beni niye kör haşrettin ya Rabbi? Vakad kuntu basira, ben dünyadayken görüyordum. Niye gözüm kör şimdi? Kale. Der ki Allah kezalike etetke ayatuna fenesiteha. Ayetlerimiz size gelmişti. Sen ayetlerimizi unutmuştun. Ayetlerim sana gelmişti. Sen ayetlerimi unutmuştun. Ve kezalike liyevme tünsa. Bugün de unutulma sırası sendedir. Allah'ın gönderilen ayetleri yeterince ilgi görmüyorsa Müslüman tarafından, yeterince ilgilenilmiyorsa Müslüman tarafından, bu ayetlerin unutulduğu anlamına geliyor. İnkardan bahsetmiyoruz. İnkardan bahsetmiyoruz bakınız. İnkar farklı bir şey. A'rada an zikri. Aldırmamak. Ayete aldırmamak sonucu bu. Ayeti reddetmekten bahseden bir bölüm değil, onu söyleyeyim. Ayete aldırmamanın, ayeti ciddiye almamanın getireceği sonuç budur. Sen unuttun ayetlerimi ve bugün de sen unutuldun. Unutmanın nedeni de budur. Dolayısıyla münafık tip Allah'ın ayetlerine yeterince zaman vermemeyi bir marifet saydığı için böyle bir sonuçla karşılaşacaktır. Kıyamet gününde Allah muhafaza. Yine onun cezasıyla, azabıyla alakalı çok la'anehumullah diye bir ifade geçer. Allah ona lanet eder. Cehennem azabı zaten yeterince bir azap değil mi? Bir de ve la'anehumullah, bir de lanet. Nasıl bir şey bu? Acaba lanet mi ağırdır? Yoksa cehennem azabı mı ağırdır? Bunun tam karşısı, tam mukabil olarak okursak belki biraz daha doğru olur. Acele ediyoruz ama oraya gelmedik, ama karşılaştırma imkanı olsun diye söyleyeceğim. İman edenlerin özellikleri anlatıldıktan sonra 72. ayette de iman edenlerin sonucu anlatılır. O sonuç anlatılırken de onlar gerçekten cennetlerdedirler. Güzel mekanlardadırlar. Adın cennetlerindedir. Dedikten sonra mümin erkeklerin ve kadınların bu mükafatın yanı sıra bir de der ki وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ. Allah'ın rızası çok daha büyük. Cennet artı Allah'ın rızası. Tam bunun mukabili münafık erkek ve kadınlardan söz ederken de cehennem artı lanet. Cennete göre Allah'ın rızası neyse cehenneme göre lanet de öyle. Böyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Allah ki Rahmandır. Dünyada kafirlere bile rahmet eder. Onun kafirlere bile rahmetinin gereği devam ediyor kıyamete kadar. Lanet etmek Allah'ın bu rahmetini bile iptal etmek anlamına gelir. Belki tam netleştirmedim. İzah edilmiyor çünkü Türkçe. Ama şöyle bir hadis var, o hadisle lanetin ne anlama geldiğini anlıyorum. Çünkü cehennem azabından çok daha kötü bir şeydir lanet. Tıpkı Rıdvan'ın cennetten çok daha değerli bir şey olduğu gibi. Aleyhissalatü vesselam'la bir sefere katılıyor. Müslümanlar dinleniyorlar bir yerde. Sahabinin devesi hırçınlık yapıyor, serkeşlik yapıyor, dikbaşlık yapıyor. Durmuyor, rahat durmuyor yerinde. Sahabinin şarteli atıyor, kafası bozuluyor. Sesli bir şekilde Allah lanet etsin diyor. Deveye, hayvana. Allah Resulü bu sözü duyar duymaz ne diyor biliyor musunuz? Bu deveyle birlikte bizim de savaşa gelmeyeceksin. Lanet böyle bir şeydir. Bir işe, bırakın bir insana, bir hayvana bile lanet edildiği zaman tabii ceza hayvana verilmiyor. Ceza o hayvanın sahibine veriliyor. Hayvanın bir suçu yok tabii ki. Ceza hayvanın sahibine veriliyor. Ya da hayvanın sahibi üzerinden ceza ortaya konuyor. Bunun farkında olalım. O yüzden lanet edilen bir deveyle cihada, savaşa katılmayı peygamber reddediyor. Adam ihtiyacı olduğu bir dönemde bile. Gelmeyeceksin, bu deve gelmeyecek savaşa diyor. Lanet bu işi bitiren bir şeydir o anlamda. Müslümanların özellikle kadınların ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri lanet kelimesi, lanet olasıca, lanet herif, lanet iş, ne bu ya? Kimden öğrendiniz bunu? Bunu kim öğretti ya? Müslümanın söyleyeceği bir telaffuz değil bakın bu. O yüzden lanet dendiği zaman basit bir şey değil. Cehennem, cehennemden öte yok diyoruz değil mi sanki? Bu ayet bu ezberimizi bozuyor. Cehennemin yanı sıra bir de lanet var. O yüzden Allah onlara lanet etmiş ve onların azabı da kalıcı. Ayet 69. kellezine min kablikum. Münafıklar sadece bir dönemle sınırlı değil. Önceki dönemlerde de var. Allah Teala şimdi bunu söyleyecek. Kellezine min kablikum, sizden öncekiler gibi aynen. Bu münafıklık özellikleri sadece sizde yok diyor Allah Teala. Ayetin indiği ilk dönem muhataplarına. Sadece sizde yok, sizden önce de vardı. Kanu eşedde minkum kuvveten ve ekser amvalen ve evladen. Üstelik mal ve evlat olarak, nüfuz ve nüfus olarak sizden çok daha güçlü, çok daha nüfuzlu ve nüfuslu olanlar olmasına rağmen sizden önce de bu münafıklık vardı. Festemte'u bi halakihim. Onlar kendine düşen hisselerle bundan faydalandılar dünyadan. Mallarıyla, evlatlarıyla oyalandılar. Festemte'tum bi halakikum. Siz de kendinize düşen payla oyalanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Kemestemte'allezine min kablikum bi halakihim. Tıpkı sizden öncekilerin her birisinin kendine düşen dünyalık paydan faydalandığı gibi siz de faydalanmaya devam ediyorsunuz. Ama vahuttum kellezi khadu. Değişen bir şey yok. Bu filmi daha önce de görmüşüz. Diyor ki Allah Teala, sizden öncekilerin dünyaya daldığı gibi siz de bu kafayla dünyaya çok daldınız. Ulaike bunlar habitat amaluhum fid dunya vel ahire. Dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir bunlar. Ve ulaike humul hasirun. Ve bunlar gerçekten kaybedenlerin ta kendileridirler. Husrana girenlerin ta kendileridir. Dünyaya dalmak, dünyanın kölesi olmak ama fark edememek. Hiçbir şey yokmuşçasına devam etmek. Bu münafıkların anlatıldığı bir bağlamda özellikle Müslümanların peşini bırakmayan, önlerinde sürekli bir tehlike olarak duran bu süreci Allah Teala geçmişle irtibatlandırıyor. Geçmişte de benzeri var. Sahip olunan mal ve evlatlar itibariyle sizden çok daha güçlü. Onlarda da bir değişiklik yoktu. Aynısını yaptılar. Daldıkça daldılar ve öyle bir noktaya geldiler ki amelleri boşa gidecek bir hayat yaşadılar. Dünya böyle bir şeydir. Afrika'da maymun avcılarının maymunları avlarken uyguladıkları bir taktik var. Yanlış bilmiyor ve yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir taktik var. Maymunları avlamak zor. Onun için ağzı dar olan cam bir kovanozun içerisine maymunların iştahını çeken ceviz gibi, fındık gibi yemişleri doldururlarmış. Cam bir kovanoz. Bu kovanozun içerisine elinizi yumarak korsanız, çıkarırsanız çıkarabilirsiniz. Ama elinizi yumruk yaparsanız el orada kalır, çıkmaz. Maymun önüne kor. Maymun gelir fıstığı, cevizi gördüğü için elini içine atar. Karşıda da tüfeğin namlusunu görür. Tüfeğin namlusunu görür ama eli kavanozun içerisinde. Bir avuçlamış fındık ve ceviz, çıkarmaya çalışıyor. Tüfeğe bakıyor, cevize bakıyor. Bıraksa kurtulacak. Bırakamıyor. Kavanozla birlikte tetiğe basıyor ve o da avlanıyor. Bizim dünya sevdamız bunun gibidir. Almışız. Bırakamıyoruz. Bıraksa kurtulacağız. Yine faydalan. Bir tane al, iki tane al, problem değil. Avuçlayınca çıkmıyor kardeşim. Kavanozun ağzı dar. Kapasiteyi aşıyor. Kapasiteyi aşınca kimyanı bozuyor. Avcı orada tetiğe basacak, seni bekliyor. Sen farkında değilsin. Cevize dadanmışsın. Bizim örneğimiz bundan farklı değildir bakın. Daldıkça dalıyorsunuz ve sonra avlanıyorsunuz. Önce buna hakim sizken sonra bunlar size hakim oluyor. Ve sonra kıvırmaya başlıyorsunuz. Dünle bugünün mukayesesini yapıyorsunuz. Dün yanlış yaptık, bugün doğru yoldayız zannediyorsunuz. Kıyamette Allah Teala bunun hesabını görecek bizden. Ve amelin boşa gitmesiyle alakalı kullanılan terimi yerinden hatırlatayım. Habitat amaluhum. Amel niye boşa gider? Kullanılan terim ne biliyor musunuz? Hayvan, deve ya da deve yedikçe yediği şeyin kendisine faydası olduğunu zanneder. Aslında ölüme götürüyor. Habitat kelimesinin anlamı bu. Arapçada. Deve zehir yemiyor. En çok sevdiği, lezzet aldığı bir yiyecek yiyor. Ama yedikçe de kendisini bozuyor. Ölüme doğru götürüyor. Fakat verdiği lezzetten dolayı bunu hissetmiyor. Bir süre sonra patlayıp gidiyor. Hani koyunlar buğday çuvalına dadandığı zaman bir de üzerine su içiyor. Ne kadar lezzetli geliyorsa arkasından gidiyor ya. Ölüme doğru gittiğini farkında değil. İşte münafıkların yaptıkları işlerin boşa gitmesi de böyledir. Çok iyi şey yaptığını zannediyor sadece. ama bu amelin boşa gitmesine neden oluyor. Yaptığımız, sahip olduğumuz şeyler, imkanlar, dünyevi anlamdaki imkanlar bizi bozmaya devam ettiği sürece de biz gerçekten amellerimizin boşa gittiğini fark edeceğiz. Sonuçta aslında asıl amacımız, meşguliyetimiz neyse, ilgi alanımız neyse, bizim zihinlerimizi meşgul eden neyse, aslında biraz da imani kimliğimizin belirtisi o değil mi? Kime ait olduğunu bilmiyorum ama buna benzer bir hadis var da, hadis değil bu söyleyeceğim. Kimin sözüdür tam hatırlamıyorum. Allah yanındaki değerinizi bilmek istiyorsanız Allah'ın sizi neyle meşgul ettiğine bir bakın bakalım. Korkunç bir şey. Allah sizi neyle meşgul ediyor? O sizin Allah yanındaki değerinizdir. Bu ayet değil, hadis değil diyebiliriz ki bu sözün hiçbir değeri yok. Ama gerçekten bir tecrübenin sonucu olarak süzüle süzüle buraya getirilmiş bir sözdür. Evet, yani gerçekten neyle meşgulsünüz? Bakın meşguliyetinize ve size Allah'ın verdiği değeri orada görebilirsiniz. Onun için meşguliyetlerimizi lütfen gözden geçirelim. Neyle meşgul olduğumuzu, hangi konular bizi onore ediyor, hangi konular bizim uykularımızı kaçırıyor, Allah için tekrar düşünelim. Bunlar bizim iman kimliğimizin işaretleri olarak değerlendirilecektir. Rabbim yolundan ayırmasın, ayaklarımı sabit kılsın. Sübhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Derimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: ما أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
4: Özel FM. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Saat 24.
1: 24.
0: Özel FM hayırlı geceler diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
3: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Mümin hesabı unutmadan yaşar. İnsanlar ömürleri süresince mutlu ve sıkıntılı günler geçirirler. Bunlar hep birer imtihandır. Sıkıntılı günlerdeki imtihanla rahatlık dönemindeki imtihanı karşılaştırırsak, rahatlıktaki imtihan daha zordur. Günümüz Müslümanlarının gafil olduğu en zor imtihan, rahatlık içindekilerin imtihanıdır. Ancak imtihanı başka yerlerde arayanların içinde bulundukları imtihandan yüz akıyla çıkmaları zordur. Çeşitli imtihanlara tabi tutulan ve hepsinden de başarıyla çıkan ilk Müslümanlar muhacir ve ensardır. Bunlar İslam toplumunun ayakta kalmasına vesile olan direklerdir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tövbe 100. Bu ayette dikkatimizi çeken husus, birbirlerinden razı olan Allah ve Allah'ın kullarıdır. Razı olma sebebi şudur. Muhacir, ensar ve onlara tabi olanlar, Allah'a itaat edip peygamberin davetine uydukları için Allah onlardan razı olmuştur. İman ve Resulullah'a itaate karşılık onlara cennet ikram ettiği için onlar da Allah'tan razı oldular. İbni Kesir bu ayetle ilgili şu yorumu yapıyor. Allah muhacir ve ensarın ileri gelenleri ve onlara uyanlardan razı olduğunu haber vermiştir. Onlara kızıp sövenlere yazıklar olsun. Allah'ın razı olduğuna sövdüklerine göre Kur'an'a iman nerede, onlar nerede? Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır ki, sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Tövbe 101. Bu ayet Medine dışından şehre inen münafıklar ve Medine halkından nifakta ısrar eden uzmanlaşmış münafıklardan bahseder. Yani münafıklıkta ihtisası olanlardan. Bunlar münafıklıkta öyle mesafe kat etmişlerdir ki vahiy olmadığı müddetçe bu nifak ehlini Peygamberimiz de bilememiştir. Kendilerini gizleyebilmişlerdir. Peygamberimizin yaşamış olduğu o dönemde 300'e yakın münafık olduğu söylenir. Profesyonel münafıklar için iki kez azap tattırılır. Birincisi dünyadadır ki ölmeden evvel rezil olmalarıdır. İkincisi kabir ve cehennem azabıdır. Münafıklar dünyada, kabir ve kıyamet hayatında rezil olacaklardır. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Tövbe 102. İtiraf, bir şeyi bilerek ve mahiyetini anlayarak kabul etmektir. İnsan bir suç işleyince aslı olmayan mazeretler ileri sürmemelidir. Yapılan işin kötü olduğunu anlamalı, kabul etmeli ve pişman olmalıdır. Bunun için iyilik ve kötülük yapan, kötülüğünden pişman olup doğru söyleyenlerin itirafı geçerlidir. Geliniz şu ayetle yazımızı bitirelim. Ama dikkatlice okuyup üzerinde düşünelim. De ki, dilediğinizi yapın. Çünkü Allah da, Resulü de, müminler de işlerinizi görecektir. Sonra gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Tövbe 105. Rabbimizin huzurunda vereceğimiz hesabı bir an bile unutmadan yaşamak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 180. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 180'de Eddesus Sabi'u vel Eşrun başlığını görüyoruz. 27. ders anlamında. Öğretmenle öğrenciler arasında geçen bir diyaloğa şahit olacağız bu derste. Ve diyaloğun ilk cümlesi öğretmene ait. Meta ci'te min ciddete ya da min ciddete ya Halidu. Halid, Cidde'den ne zaman geldin? Halid, ci'tu emsi, dün geldim. El müderris, ecae İbrahimu me'ak. İbrahim de seninle geldi mi? İbrahim de seninle birlikte geldi mi? Halid, la. Lem yeci ba'du, hayır henüz gelmedi. La, lem yeci ba'du, hayır henüz gelmedi. Seyyeci ul yevme ev gaden inşaallah, bugün yahut inşaallah yarın gelecek. Veya halden bu sözünü inşaallah bugün veya yarın gelecek şeklinde anlayabiliriz. El müderris, ezurte sefira, büyükelçiyi ziyaret ettin mi? Halid, zehebtu ila mektebihi ve lem ecidhu. Ofisine gittim, bürosuna gittim ve lem ecidhu ve onu bulamadım. Semi'tu ennehu lem yekun fi ciddete zâkel yevme. Onun bugün Cidde'de olmadığını duydum. Semi'tu ennehu lem yekun fi ciddete zâkel yevme. Onun bugün Cidde'de olmadığını işittim. El müderris, ya Adnan, inneke gıbte usbu'ayni. Fe eyne kunte? Adnan, sen iki haftadır yoksun. Neredeydin? İnneke gıbte usbu'ayni. Sen iki haftadır devamsızsın, iki haftadır yoksun. Fe eyne kunte? Neredeydin? Adnan, kuntu fil müsteşfa, hastanedeydim. Kuntu maridan cidden, çok hastaydım. Vallahi legad kittu emutu. Vallahi neredeyse ölüyordum. Neredeyse ölüyordum, öyle yazdım. El müderris, vallahi ma araftu zalike. Vallahi ben bunu bilmiyordum. Vallahi ma araftu zalike. Vallahi ben bunu bilmiyordum. Lem yekul li ahadun inneke maridun ve inneke fil müsteşfa. senin hasta olduğunu ve hastanede olduğunu bana kimse söylemedi. Senin hasta olduğunu ve hastanede olduğunu kimse söylemedi. Keyfe halukel ane? Şimdi nasılsın? Leallekel ane ahsenu? Umarım şimdi daha iyisindir. Adnan, elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Enel ane ahsenu? Ben şimdi daha iyiyim. Velakinneni la ezalu zayifen? Fakat hala güçsüzüm. Fakat hala güçsüzüm. El-Müderris, şefakallahu şifaen kamilen. Allah sana tam bir şifa versin. Ya Osman, inneke tegibu kesiran. Osman, sen çok devamsızlık yapıyorsun. Sen çok kayboluyorsun. Yani böyle nükteli bir şekilde anlamak isterseniz, sen çok arazi oluyorsun, çok kayboluyorsun. Çok devamsızlık yapıyorsun. Gıbte yevmeyni fi hâzel usbu'i. Bu hafta iki gün gelmedin. Bu hafta iki gün devamsızlık yaptın. Ve selâsete eyyâmin fil usbu'il mâzî. Ve geçen hafta da üç gün devamsızlık yaptın. Osman, sen çok devamsızlık yapıyorsun. Bu hafta iki gün, geçen hafta da üç gün gelmedin, üç gün devamsızlık yaptın. La yenbeği li talibin en yegibe kesiran. Bir öğrencinin çok devamsızlık yapmaması gerekir. Bir öğrencinin çok devamsızlık yapmaması gerekir. Veya bir öğrencinin çok devamsızlık yapması ona yakışmaz, yaraşmaz. Osman, lem agib selasete eyyamin fil usbu'il mazi kema kulte. Lem agib selasete eyyamin. Ben üç gün devamsızlık yapmadım. Üç gün gelmemezlik etmedim. Fil usbu'il mazi, geçen hafta. Kema kulte, dediğiniz gibi. Ben sizin dediğiniz gibi geçen hafta üç gün devamsızlık yapmış değilim. İnnemâ gıbtu yevmen vâhiden fakat. Ben sadece bir gün devamsızlık yaptım. Ben yalnız bir gün gelmedim. El-Müderris, la tekzib ya ahi. La tekzib ya ahi. Kardeşim, yalan söyleme. İnneke gıbte yevme sebti ve yevme thulâfâi ve yevme l-erbi'âi. Sen cumartesi günü, salı günü ve çarşamba günü gelmedin. Sen cumartesi, salı ve çarşamba günü gelmedin. Osman, ene âsifun ya ustâz. Özür dilerim hocam, üzgünüm. Len agibe fil mustakbeli inşallah. Gelecekte inşallah devamsızlık yapmayacağım. İnşallah gelecek seferlerde veya gelecekte, gelecek günlerde devamsızlık yapmayacağım. El müderris, kum ya Adem. Adem, kalk. Kalk Adem. Etenamu fil fasli. Sınıfta uyuyor musun? Adem, ene asif ya ustaz. Özür dilerim hocam. Galebeni ennevmu liennemi ma nimtul barihate. Özür dilerim hocam. Uyku beni yendi. Uyku bana galebe çaldı. Yani beni uyku bastırdı. لِأَنَّنِي مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ. Çünkü dün gece uyumadım. El-Müderris, لِمَ لَمْ تَنَمْ. Niçin uyumadın? Adem, كَانَ بِي صُدَاعٌ شَد۪يدٌ فَلَمْ أَنَمْ بِسَبَبِهِ. Şiddetli bir baş ağrım vardı. Şiddetli bir baş ağrım vardı. Felem enem bi sebebihi. İşte bu yüzden uyuyamadım. Felem enem bi sebebihi. Baş ağrısı sebebiyle uyuyamadım. Yerinul carasu fe yekumul muderrisu. Zil çalar ve öğretmen kalkar. Said, ya ustaz, ene uridu en ezurakel yevme ba'de salatil asri. Bugün ikindi namazından sonra sizi ziyaret etmek istiyorum. El müderris, zurni gaden, yarın gel, beni yarın ziyaret et. Fe inni meşgulun il yevme. Fe inni meşgulun el yevme. Ben bugün meşgulüm. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Medine İslam Üniversitesi yayınlarından Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri başlıklı serinin ikinci cildinde 27. dersin muhtevasını teşkil eden diyaloğu okuduk ve tercüme ettik. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 182'ye geçelim ve sayfa başında yer alan parçayla ilgili sorulara ihtiva eden birinci alıştırmadan başlayarak alıştırmalar kısmını inşallah ele alalım. Sayfa 182'de sayfa başında temarin başlığı var. Birinci alıştırma, ecib anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Es-sualul evvel, birinci soru. Kem usbu'an gâbe Adnan. Adnan kaç hafta devamsızlık yaptı? Bu sorunun cevabını parçada verilen bilgilerden hareketle gâbe Adnan'u usbu'ayni şeklinde vermeliyiz. Adnan iki hafta devamsızlık yaptı. Es-sualul thâni, ikinci soru. Lime kâne Adnan'u gâiben. Peki Adnan niçin devamsızlık yaptı? Niçin gelmedi? Bu soruyu da şöyle cevaplayalım. Kâne Adnanu gâiben veya doğrudan kâne fil müsteşfâ ve kâne merîdan ya da kâne Adnanu merîdan ve kâne fil müsteşfâ şeklinde bir cümleyle cevaplayabiliriz. Hastaydı, hastanedeydi. Es-suâlu thâlis, üçüncü soru. Kem yevmen gâbe Osmanu fil usbu'ayni. Osman iki haftada kaç gün devamsızlık yaptı? Kaç gün gelmedi? Gâbe Osmanu fil usbu'ayni hamsete eyyâmin. Yani Osman iki haftada beş gün devamsızlık yaptı. Beş gün gelmedi anlamında bir cümleyle bu soruyu cevaplamış oluruz. Es-sualu rabi'a, dördüncü soru. Lime lem yenem Adem. Adem niçin uyumadı? Peki bu sorunun cevabını da şöyle verelim. Lem yenem Adem'u li'ennehu kâne bihi suda'un şedidun. Ya da doğrudan kâne bihi suda'un şedidun şeklinde. Çünkü onun baş ağrısı vardı, başı ağrıyordu anlamında bir cümleyle bu soruyu cevaplamış oluruz. Peki, التمرينu الثاني, ikinci alıştırma. هذه أمثلة للفعل المعتل للعين. Bunlar ortası illetli olan fiil için örneklerdir anlamında bir başlık görüyoruz. Değerli öğrencilerim, Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde programımızın geçen bölümlerinde size Arap dilinde fiillerin bünyelerinde elif, vav ve ya illet harflerini taşıyıp taşımamalarına göre sahih ve mu'tel diye ikiye ayrıldıklarını, bünyelerinde elif, vav ve ya illet harflerini taşımayan fiillerin sahih fiiller, el-ef'alu sahiha diye adlandırıldığını, bünyelerinde elif, vav, ya illet harflerinden herhangi birisini taşıyan fiillerin ise El-ef'alul mu'telletu, yani mu'tel fiiller, illetli fiiller adıyla adlandırıldığını ifade etmiş. Bu bilgiyi sizinle paylaşmıştık. Bu bilgiyi size kazandırmıştık. Şimdi burada ortası illetli olan fiillere örnekler verilecek. Mu'tel fiilleri, yani bünyesinde illet harfi taşıyan fiilleri, illet harfinin başında, ortasında ya da sonunda olmasına göre tasnif eder, sınıflandırır ve illet harfi şayet söz konusu fiilin başındaysa bu fiili misal fiil, ortasındaysa ecvef fiil, sonundaysa nakıs fiil, hem başında hem sonunda illet harfi taşıyorsa lefifi mefruk fiil, ortasında ve sonunda illet harfi taşıyorsa lefifi makrun fiil diye sınıflandırırız. Peki şimdi o halde burada, bu sayfada, sayfa 182'de yer alan ikinci alıştırmada karşımıza çıkan fiiller ortası illetli olan fiiller olduğuna göre biz bunları ecvef fiiller diye adlandıracağız.

söylüyor, söyler anlamında kâle yekûlu. Sonra idi oldu anlamında kâne yekûnu, ziyaret etti anlamında zâra yezûru. Ayağa kalktı anlamında kâme yekûmu. Tattı, tadına baktı anlamında zâka yezûku. Tavaf etti, döndü dolaştı anlamında tâfe yetûfu. Oruç tuttu anlamında sâme yesûmu. Döndü dolaştı anlamında deveran etti anlamında dara yeduru. Tövbe etti anlamında tebe yetubu. Sonra işedi anlamında bale yebulu. Ba maddesine verilen fiillere gelince geldi anlamında cae yeciu. Sattı anlamında ba'a yebi'u. Yürüdü anlamında sara yesiru. Yaşadı anlamında aşe ya'işu. Ve ölçtü anlamında kâle yekîlu. Cim maddesinde verilen fiiller ise şunlar efendim. Uyudu anlamında nâme yenâmu. Korktu anlamında hâfe yehâfu. Ola yazdı az kalsın oluyordu anlamında kâde yekâdu. Ve son olarak bitti, yok oldu, kayboldu, battı anlamıyla tercüme edebileceğimiz zâle yezâlu. Dikkat ederseniz ben burada gerek elif gerek ba ve gerekse cim maddesine verilen fiillerin anlamlarını verirken sadece geçmiş zaman kiplerini esas aldım. Yani örneğin cim maddesindeki nâmeyi uyudu anlamında verdim. Bunun muzarisinin yenâmu olduğu, bunun anlamınınsa uyuyor, uyur, yerine göre uyuyacak olduğu sizin malumunuz zaten. Bir de ilerleyen derslerimizde muhtemelen karşınıza çıkacak sülâsi mücerred fiillerin 6 babı başlıklı bir konu ele alınacak ve bir sülâsi mücerred fiil, yani 3 harfli yalın fiil 6 babtan birisine aittir diyeceğiz. Bu babların adlandırılmaları da mazilerindeki ve muzarilerindeki orta harflerin harekesine göre değişecek. Mesela ketebe, yektübü için gerek mazide gerekse muzarideki orta harflerin harekelerini esas alarak mazide fetha, muzaride damme oluşunu söz konusu fiilin birinci baba ait oluşu veya bir diğer ifadeyle birinci babtan gelişi. Mesela celese, yeclisu fiilini mazide ortasının fethalı, muzaride ortasının kesralı oluşundan hareketle ikinci baba ait bir fiildir veya ikinci baptan gelen bir fiildir şeklinde adlandıracağız. Bir diğer örnek fetaha yeftahu. Mazide ve muzaride, hem mazide hem muzaride ortasının fethalı oluşundan hareketle fetaha fiili üçüncü baba ait bir fiildir yahut üçüncü baptan gelen bir fiildir diyeceğiz. Bunun devamında mesela alime ya'lemu'yu örnek olarak verebilirim veya şeribe yeşrabu'yu örnek olarak verebilirim. Mazisinin ortasının kesralı, muzarisinin ortasının fethalı oluşundan hareketle bu fiil dördüncü baba ait bir fiildir veya dördüncü baptan gelen bir fiildir diyeceğiz. Sonra hasune yahsunu fiili mesela hem mazisinde hem muzarisinde ortasının damme ile harekelenmiş olmasına hareketle 5. babın örneği olan bir fiildir diyeceğiz. Hasibe yahsibu fiili de yine hem mazisinin hem muzarisinin ortasının kesralı oluşundan hareketle 6. baba ait bir fiildir veya 6. babtan gelen bir fiildir. Yahut bir başka deyişle 6. babı örneklendiren bir fiildir diye anacağız. Şu an ben bu konuyu size anlatmış, kendimi bu konuyu size vermiş addetmiyorum. Yani sülâsi mücerred fiillerin 6 babı başlıklı konuyu ele almış kabul etmiyorum kendimi. Sadece buraya şimdilik şöyle bir geçici de olsa, ileride bu konuyu işlediğimiz zaman geriye dönük çalışma yaparken, notlarınızı tekrar ederken size fikir verir belki diye, elif maddesinde, ikinci alışmanın elif maddesindeki fiillere birinci baptan gelen fiillerdir.
Ba maddesine verilen fiillere ikinci baptan gelen

fiillerdir. Cim maddesinde verilen fiillere ise dördüncü baptan gelen fiillerdir şeklinde bir not düşerseniz iyi olur. Kâde yekûlu birinci baptan, câe yecîu ikinci baptan, nâme yenâmı ise dördüncü baptan gelen ecve fiillerdir diye bir not düşerseniz detaylarını ileride konuşuruz inşallah. Efendim sayfa 182'de 3. alıştırmadayız. Programımızın gelecek bölümünde bu alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fiil

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: İmtihanı sabırla kazanmak. Muhammed İslamoğlu. Muhammed bin Ebu Bekir'in torunu Abdurrahman bin Kasım rahmetullahi aleyh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar, benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği hastalığında kendisiyle cemaat arasında bir kapı açtı veya perdeyi kaldırdı. Baktı ki cemaat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılıyor. Cemaatin bu güzel durumundan ve kendisinden sonra da bu halin devam etmesi ümidiyle Allah'a hamd etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! İnsanlardan ve müminlerden birisinin başına bir musibet geldiğinde benim ölümümü düşünmek suretiyle kendi başına gelen musibeti hafifletmiş olsun. Çünkü benim ümmetimden hiçbir kimse benden sonra benim ölümümden daha şiddetli bir musibetle karşı karşıya kalmayacaktır. İmam Sindi rahmetullahi aleyh bu hadisin açıklamasında şunları beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin başına gelecek musibetlerden dolayı dağılmalarından korktuğu için gelecek musibetlere sabırlı olmalarını tavsiye etmiş ve ümmetin başına gelen en büyük musibetin Allah'ın Resulü'nün vefat etmesi musibeti olduğunu hatırlatmıştır. Müminlerin başına bundan daha çetin bir musibetin gelmeyeceğini bildirmiş ve en çetin olan bu musibetin hatırlanması için müminin başına gelen herhangi bir musibetin hafifletilmesi yolunu göstermiştir. Zira küçük musibet, büyük musibet yanında yok olmaya mahkumdur. Büyük musibete karşı sabreden müminin küçük musibet karşısında sabırsızlık etmesi yakışmaz. Anam babam ona feda olsun. En son Nebi, en son Resul. Alemlere rahmet olarak gönderilen önder ve örnek şahsiyet. Alemlerin Rabbi Allah'ın insan kullarına gönderdiği ve her hayırda, her güzellikte, her iyilikte hayat rehberi. Ona tabi olup emredildiği gibi dosdoğru olanların kurtuluş vesilesi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala tarafından vazifeli kılındığı kelime-i tevhid davasını yani yalnız ve yalnız hak din olan İslam'ı tebliğ ve davet görevini hakkıyla yaparken birçok engellerle karşı karşıya kaldı. Nice eziyetler çekti. Bunca çilelere katlandı, dövüldü, sövüldü, savaştı, yaralandı, kanı yeryüzüne döküldü, suikastlere uğradı, vatanını terk etmeye mecbur kılındı ve mal varlığına el konuldu. Ona bu zulmü yapanlar, bu işkenceyi reva görenler ve sıkıntı üstüne sıkıntı verenler de onun en yakın akrabaları, kavmi ve aşiretiydiler. O onları Allah'a davet ederken, katıksız iman edip şirkten tevbe edince cennetle müjdelerken ve insan olarak yaratıldıkları gibi akide, amel ve ahlak bakımından da insan olmalarını kendilerine beyan ederken o müşrik kafirler kendilerine olmadık hareketler ve zulümler yapıyorlardı. O yüce şahsiyet, o en güzel ahlak üzere olan kamil insan sallallahu aleyhi ve sellem, bilmezlerin, idrak etmezlerin ve aklını kullanmazların verdikleri eziyetlere sabretti. Yegane Rabbi Allah'a tevekkül edip ondan yardım diledi. Bu yüce ve üstün güzel ahlakıyla, bu sıkıntılara tahammül tavrıyla merhamet olunmuş, hayırlı, vasat ve şahit ümmetinin her bir ferdi için en güzel örnek oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Yegane hayat örneğimiz ve önderimiz böyle buyurdu. Yeryüzü imtihan sahası. Dünya hayat bir imtihan alanıdır. Ve insanlar imtihan olunmaktadır. Birbirleriyle imtihan olunmakta. Musibetlerle imtihana çekilmekte ve hayatla imtihan olanlar ölüm vesilesiyle de imtihan olunmakta. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır, buyurur yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala. Ve yine buyurur Allah Azze ve Celle, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir, Allah her şeyi bilendir. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Ayetin tefsirinde İmam Taberi şöyle der: Ey insanlar! Yeryüzüne inen afet ve kıtlıklar gibi size erişen açlık, hastalık gibi hiçbir musibet yoktur ki biz yarattığımız şeyleri yaratmadan önce onlar levh-i mahfuzda tespit edilmiş olmasın. Şüphesiz ki size ve yeryüzüne gelecek olan musibetleri yaratıkları var etmeden önce levh-i mahfuzda tespit etmek Allah için pek kolaydır. Katade diyor ki, yeryüzüne inen musibetler kıtlıklardır. İnsanlara isabet eden musibetlerse acılar ve hastalıklardır. Bize ulaştığına göre hiçbir kimsenin yüzünü bir çalı yırtmaz, ayağı sürçmez, damarı seyirmez ki işlenen bir günah yüzünden meydana gelmiş olmasın. Allah işlenen günahların birçoğunu da affeder. Mansur bin Abdurrahman anlatır. Hasan'la birlikte oturuyordum.

Allah'ın kitabındadır. İmam İbni Kesir, Tegabün suresinin 11. ayetinin tefsirinde şunları kaydeder. Burada Allah'ın izni, İbni Abbas radıyallahu anh'ın açıklaması üzerine Allah'ın emri yani kaderi ve meşiyeti olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz buyurmaktadır. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Her kime bir musibet gelip çatar da onun Allah'ın kaza ve kaderi gereği olduğunu bilir, sabreder, mükafatını Allah'tan bekler, Allah'ın hükmüne teslim olursa Allah da onun kalbine hidayet verir ve dünyada elde edemediğine karşılık kalbine hidayet ve içtenlikli kesin bir inanç verir, bir yakin verir. Bazı hallerde ondan alınanın yerini ya da ondan hayırlısını verir. Ali bin Ebi Talha, İbni Abbas'ın kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu hakkında şöyle dediğini nakleder. Yani kalbini yakine ileterek hidayete kavuşturur. Böylelikle ona gelip çatan bu musibetin kendisine gelmesinin imkansız olduğunu, ona gelmeyenin ve eline geçirmediğinin gelip kendisini bulmasının da imkansız olduğunu kesin olarak bilir. Ebu Zebyan anlatır. Alkame'nin yanındaydık. Onun yanında şu kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu okundu ve buna dair ona soru sorulunca şu cevabı verdi. Bu kendisine bir musibet gelip çatınca bunun Allah'tan geldiğini bilerek ona rıza ve teslimiyet gösteren kişinin halini anlatır. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her şeyin bir hakikati vardır. Kul da başına gelmesi takdir edilen bir şeyin şaşmadan mutlak bir şekilde başına geleceğini, başına gelmesi takdir edilmeyen bir şeyin de asla başına gelmeyeceğini bilip kabul etmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatır. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, en üstün amel hangisidir?'' diye sordu. Resulullah, Allah'a iman edip onu tasdik etmek ve yolundan cihad etmektir buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolay olan bir şey istiyorum dedi. Resulullah, hoşgörü ve sabır buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolayını istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman sana takdir ettiği şeylerde Allah'ın kötülük yaptığını düşünme buyurdu. Yeryüzü hayatlarında imtihan edilen muvahhid mümin Müslümanlar, imtihan sırasında sızlanmadan, haşa Allah'tan şikayetçi olmadan, yegane Rableri ve ilahları Allah'ın takdirine rıza göstererek, her hallerinde hamd ederek Allah'a sığınıp tevekkül etmeli, ağır şartları olan imtihanın kısa zamanda son bulması için duada bulunmalılar. Başa gelen bela ve musibetten dolayı namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilenmelidir. Çünkü Allah sabredenlerle beraber olduğunu beyan buyurmuştur. Ve bu konudaki değişmeyen sünnetullah için şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma, salat ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. İmtihan sırasında sabır gösterenleri müjdeleyen Rabbimiz Allah Azze ve Celle, muvahhid mümin kullarının musibetlerinin isabet ettiği sırada nasıl davranmaları gerekiyorsa onu da beyan buyurup katıksız iman eden kullarını uyarmış ve edeplendirmiştir. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu hakikat diğer ayetlerde şöyle beyan olunmuştur. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir.
Allah'tan daha çok ahdini vefa

gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Evet, hiç şüphe duymadan deriz ki biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Kullarına karşı en merhametli Allah Teala isabet eden musibetlerin sebebini şöyle beyan buyurur. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder. İkrime rahmetullahi aleyh der ki, kulun başına bir musibet gelince o mutlaka onun bir günahı sebebiyledir. Yüce Allah o kulu ancak onunla bağışlar. Yine Allah onu ancak o afet sayesinde bir dereceye ulaştırır. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, İrşad-ı Akl-i Selim adlı meşhur tefsirinde şöyle der. Yani size çarpan herhangi bir musibet, o sizin işlemiş olduğunuz günahlar sonucudur. Yine de Allah çoğunu affedip cezalandırıvermez. Bu ayet mücrimlere mahsustur. Zira mücrim olmayanlara çarpan musibetler başka sebeplerden dolayıdır. Bu sebeplerden biri masum kimsenin uğradığı musibete sabır göstermesiyle büyük mükafata eriştirilmesidir. Hasan el-Basri anlatır. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kamışın yaralaması, bir damar seyirtmesi, taşa takılma veya ayağının tökezlemesi ancak kişinin işlediği bir günahtan dolayıdır. Allah'ın affettikleri ise daha çoktur. Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın kitabında bulunan en değerli ayeti size söyleyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun, size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayeti olduğunu söyledi ve şöyle buyurdu. Ya Ali, sana bunu açıklayayım. Dünyada başınıza gelen hastalık, ceza veya musibet gibi şeyler kendi yaptıklarınız yüzünden başınıza gelmiştir. Allah da dünyadayken cezasını çektiğiniz bir şey için ahirette tekrar sizi cezalandırmayacak kadar müsamahakardır. Dünyadayken sizleri bağışladığı şeyler içinse bağışladıktan sonra tekrar dönmeyecek kadar yücedir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun başına gelen herhangi bir eziyet veya bunun yukarısı ya da aşağısı ancak bir günah sebebiyledir. Allah'ın bağışladıkları ise daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayetini okudu. Allah Teala'ya idrak ederek delilleriyle ve şuurlu bir şekilde iman edip, imanına şirk karıştırmayan muvahhid müminler, yegane Rab ve ilah Allah tarafından her an imtihan edildiklerinin farkında olanlardır. Onlardan önceki insanların imtihan edildikleri gibi, onlar da imtihan olunmaktadırlar. O halde imtihan olunan mümin Müslümana düşen neyse, öyle inanmak ve öyle davranmak anın vacibidir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri imtihan ettik. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhüma bu ayetler hakkında şu açıklamayı yapar. Allah insanlara peygamberlerini gönderir. Onlar da ecelleri gelinceye kadar içlerinde yaşardı. Allah peygamberini katına aldıktan sonra ümmet veya bazıları bizler peygamberin izi ve yolu üzerindeyiz derlerdi. Ardından Allah onlara belalar gönderir, belalar karşısında peygamberin izi ve yolunda sebat gösterenler sözlerinde sadık olanlardır. Sebat göstermeyip peygamberin yolundan ayrılanlar da sözlerinde yalancı olanlardır. Katade rahmetullahi aleyh de şunları söyler.
İnsanlar imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir manasınadır. Allah doğruları, yalancıları, itaat edenleri ve asi olanları ortaya çıkaracaktır. Altının ateşle denendiği gibi mümin kişinin de sıkıntılarla imtihan edileceği söylenirdi. Yine imtihanın insan için körün aldığı, gören kişinin de almadığı sahte dirhem gibi olduğu söylenirdi. İmam İbni Kesir rahmetullahi aleyhin bu konudaki açıklamasının kaydedilmesi faydalı olur. Şöyle diyor İbni Kesir: o iman iddiasında doğru olanları da sözünde ve iddiasında yalancı olanları da bilir ve onları ayırt eder. Şanı yüce Allah olanı ve olacağı, olmamış olanı eğer olursa nasıl olacağını da bilir. Ehl-i sünnet vel cemaat imamları nezdinde bu, üzerinde icma edilmiş, ittifak olunmuş bir husustur. Bundan dolayı İbni Abbas ve başkaları, Yüce Allah'ın bilelim diye gibi buyruklarını görelim diye tefsir etmiştir. Çünkü görmek var olanla alakalıdır. Bilmekse görmekten daha geneldir. Bilmek olmayanla da, olanla da alakalıdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor: ya Resulallah, hangi insanların başına gelen bela daha şiddetli olur diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurdu: önce peygamberler, sonra sırasıyla Allah katında rütbece en üstün olanlar. Kul, dindarlığının kuvvetli veya zayıflığı durumuna göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetli ise belası şiddetli olur. Ve şayet dindarlığında gevşeklik, zayıflık olursa dindarlığı derecesine göre belaya uğrar. Bela kuldan ayrılmaz, peşini bırakmaz. Nihayet kul uğradığı belalarla günahından arınıp üzerinde hiç günah kalmayarak yeryüzünde dolaşınca bela onun peşini bırakır. Hadisin şerhinde şu açıklama yer almıştır: en büyük bela, musibet ve sıkıntıların peygamberlerin başlarına gelmesinin sebebi şudur: başka insanlar nimetlerden zevk duydukları gibi onlar bela ve musibetlerden zevk alırlar. İkincisi, onlar mucizeler gösteren büyük ve üstün insanlar olduğundan dolayı başlarına bela ve musibetler gelmezse bazı insanlar onların beşer üstü varlıklar olduğunu, hatta ilahlaştıklarını sanabilirler. Üçüncüsü, peygamberlerin başına en büyük belaların geldiğini bilen ümmet belalara karşı sabır ve tahammül gösterir ve uğradığı belaları peygamberlerin başına gelmiş belalarla mukayese etmek suretiyle gördüğünü, belanın hafifliğini kolayca anlar. Dördüncüsü, en çetin belaya uğrayan insan Allah'a en çok iltica edip sığınan, ona en çok yakarışta bulunan insan olur. Peygamberlerden sonra en şiddetli belaya uğrayan insan da yine peygamberlerden sonra Allah'a en yakın, onun katında rütbe ve makamı en yüksek olan mümindir. Bu durum sırayla diğer müminlere sirayet eder. Hadis, müminin başına gelen bela ve musibetlerin ağırlık derecesinin onun dindarlık derecesiyle orantılı olduğunu beyan eder. Hadisten çıkan diğer bir hüküm de bela ve musibetlerin müminin günahlarının bağışlanmasına vesile olması ve kulun tüm günahlarından temizlenip arınıncaya kadar bir takım bela ve musibetlere uğramasının onun yararına olmasıdır. Ancak şu noktaya dikkat etmek gerekir: kulun anılan ecir ve sevabı kazanabilmesi için uğradığı bela ve musibetlere sabretmesi gerekir. Aksi takdirde bunca sevapları yitirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu bapta rivayet edilen diğer hadisler ve belalara karşı sabretmenin faziletine dair ayetler bu hükmü ifade ederler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ederler: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: müslümana vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, gelecekten kederlenme, geçmişten hüzünlenme, başkalarından gelen eza ve iç sıkıntısı isabet ederse Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o Müslümanın günahlarından bir kısmını kefaret kılıp örter. Allame İbni Hacer el-Askalani Fethul Bari adlı Sahih-i Buhari şerhinde şunları kaydeder: mutlaka onun karşılığında Allah onun günahlarını affeder. Ahmet'in kaydettiği rivayette mutlaka onun günahına kefaret olur şeklindedir. Yani bu, işlemiş olduğu masiyet sebebiyle ona bir ceza olur. Bu da günahlarının bağışlanmasına sebep olur demektir.
Sahih hadisler sadece musibetin gelip çatması sebebiyle bile ecrin sabit olduğu konusunda çok açık ifadeler tartışmaktadır. Sabır ve rıza ise musibet sevabından ayrı olarak sevaplarını görmesi mümkün olan, ayrıca mükafatları verilen işlerdir. El-Karrafi der ki, musibetler kesinlikle günahlara kefaret olurlar. O musibetlere ister rıza gösterilsin, ister gösterilmesin ama bu musibetlerle birlikte onlara rıza gösterilirse günahlara kefaret oluşları daha da çok olur, değilse azalır. Evet, El-Karrafi böyle demektedir. Tahkikin sonucuysa şudur. Musibet ona denk bir günaha kefarettir. Rıza sebebiyle de kişi ecir alır. Eğer musibete uğrayanın bir günahı yoksa kişiye ona denk düşecek bir sevap verilir. Dünyanın neresinde olursa olsun muvahhid mümin Müslümanlar musibet ve belalara karşı sabırlı ve tahammüllü olmalı, Allah'a dayanıp güvenmeli, böylece imtihanı kazanmalıdırlar. Ne mutlu böyle olanlara. Muhammed İslamoğlu. İmtihanı sabırla kazanmak.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: bahçesine dikeceğim onu.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilim.

0: sultan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zazan'ın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin, neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak, binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş. Bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.